0: Bir hayatı değiştirmek için mucize gerekmez. Sadece biraz anlayış yeter. Bugün farkına var, yarın da unutma. Engelliler her gün bizimle.
1: Hızlı araba kullanmaktan keyif mi alıyorsunuz? Buyurun sizi pistlere alalım. Trafikte hız sınırını koruyalım. Ben Saffet Üçüncü. Hızlı araç kullanmayalım. Sevdiklerimize güvenle kavuşalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

gerçekten. Bir kere özgür hissediyorum kendimi. Çapraz yatıyorum yatakta. Oh be diyorum, her şey tamamen benim artık. Canım ne istiyorsa...

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Radyo Radar 91.8.
1: Hayat akıp giderken avuçlarımdan eğilip bir yerden toplayamıyorum parçalarımı. Ve artık

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Engel bedende değil, bakış açısındadır. Bir adım sen at, hayat engelsiz olsun.
1: Bana bir masal anlat baba, içinde tüm sevdiklerim.
2: Merhaba, ben Oya Küçümen. Kendimizi ve sevdiklerimizi riske atmayalım. Emniyet kemerimizi takalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
3: Radyo Radar 91.8.

0: Bir gün değil, her gün yanındayız. Çünkü empati takvimle sınırlanmaz. Engelliler günü bir farkındalık günüdür. Ama insanlık her gün gereklidir.
1: Bana bir masal anlat baba, içinde tüm sevdiklerim.
2: Merhaba, ben Oya Küçümen. Kendimizi ve sevdiklerimizi riske atmayalım. Emniyet kemerimizi takalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
3: Şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo

0: bayramın getirdiği huzur ve bereket tüm evlerinizi doldursun. Sevdiklerinizle birlikte sağlık, mutluluk ve güzel anılar biriktireceğiniz nice bayramlar diliyoruz. Radyo Radar ailesi olarak tüm dinleyicilerimizin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutluyoruz.
1: Yeni projeler, yükselen destinasyonlar, değişen rotalar ve sektörün gerçek gündemi bu ekranda. Kayseri'nin turizm potansiyeline yakından bakıyoruz. Gündem Turizm, Mehmet Doğan'ın sunumuyla her cumartesi saat 17'de Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında.

0: Asıl engel kaldırımdaki rampa değil, kalpteki duvardır. Kalbimiz engelsiz olsun. Bir tebessüm, bir anlayış, bir küçük dokunuş. Bazen koca bir hayatın yükünü hafifletir.
1: Kurban Bayramınız mübarek olsun. Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış.
2: Hayat ailedir. Aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

0: Radar'ın rotası.
1: Radar'dan herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Bu hafta Radar'ın rotasında Kayseri'de hafta sonu doğayla iç içe, göl manzaralı ve huzurlu bir şekilde geçirmek isteyenler için harika bir önerimiz var. Bu haftaki rotamız Yamula Barajı. Kayseri şehir merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta Kızılırmak üzerinde yer alan Yamula Barajı, hem doğa severlerin hem de fotoğraf tutkunlarının uğrak noktalarından birisi. 2005 yılında hizmete açılan baraj, yalnızca enerji üretimiyle değil, sunduğu doğal güzelliklerle de dikkat çekiyor. Baraj çevresinde geniş su yüzeyleri, kıvrılarak ilerleyen kıyı şeritleri ve sarp kayalık tepelerle çevrili eşsiz bir manzara bulunuyor. Gün batımında suyun üzerine yansıyan renkler, ziyaretçilere adeta tablo gibi bir görüntü sunuyor. Özellikle fotoğrafçılar için Yamula, Kayseri'nin en etkileyici manzaralarından birine sahip. Baraj gölü aynı zamanda zengin bir sualtı ekosistemine ev sahipliği yapıyor. Tatlı su balıkları açısından oldukça zengin olan bölgede sazan, levrek ve turna gibi türler avlanabiliyor. Bu nedenle Yamula amatör balıkçılar için de popüler bir hafta sonu rotası haline gelmiş durumda. Baraj kıyısında yürüyüş yapmak, piknik yapmak ya da sadece su sesini dinleyerek dinlenmek isteyenler için uygun alanlar mevcut. Yaz aylarında kano, deniz bisikleti ve tekne turları da düzenleniyor. Gölde süzülürken çevredeki kayalık yamaçları ve barajın karşısında uzanan yeşil vadileri izlemek, ziyaretçilere unutulmaz bir deneyim yaşatıyor. Yamula Barajı'nın bir diğer özelliği ise çevresinde bulunan kuşçu, mahzemin ve erkez gibi yerleşimlerin sunduğu yöresel lezzetler. Özellikle hafta sonları bölgeye gelen ziyaretçiler, yerel esnafın hazırladığı tandır ekmeği, köy peyniri ve doğal ürünlerle keyifli bir piknik yapabiliyor. Bunun yanı sıra Yamula'ya gitmişken Yamula'nın o güzel patlıcanlarının tadına bakmayı da unutmayın. Ancak ziyaretçilerin dikkat etmesi gereken önemli bir nokta da var. Yamula Barajı'nda yüzmek kesinlikle yasak ve son derece tehlikelidir. Barajın derin suları, ani akıntılar ve sualtı girdapları nedeniyle can güvenliği açısından risk taşımaktadır. Doğayla iç içe, şehir gürültüsünden uzak bir hafta sonu geçirmek isteyenler için Yamula Barajı Kayseri'nin keşfedilmeyi bekleyen mavi bir cenneti. Eğer siz de bu haftaki rotanızı çizmediyseniz, doğru rota Yamula Barajı olabilir. Radar'ın rotasında bu haftaki rotamız Mavi Cennet Yamula Barajı'ydı. Bir sonraki hafta farklı rotalarda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Radar'ın rotası. Radar'ın rotası.
1: Radar'ın rotasından herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Bu haftanın rotası Selçuklu'dan günümüze tıp mirası, Gevher Nesibe Şifahanesi. Kayseri'nin kalbinde tarih boyunca bilimiyle ve merhametiyle sembolü olmuş bir yapı yükseliyor. Gevher Nesibe Şifahanesi, hafta sonunu tarihi dokular arasında geçirip geçmişin izlerini sürmek isteyenler için bu eşsiz yapı, hem mimarisi hem de taşıdığı anlamla mutlaka görülmesi gereken yerler arasında yer alıyor. Gevher Nesibe Şifahanesi, 1206 yılında Anadolu Selçuklu Sultanı 2. Kılıç Arslan'ın kızı, Gevher Nesibe Sultan'ın vasiyeti üzerine kardeşi 1. Gıyasettin Kayı Hüsrev tarafından yaptırıldı. Efsaneye göre Gevher Nesibe, sevdiği kişiye kavuşamayınca hastalanır ve ölüm döşeğinde kardeşinden tüm varlığını insanlara şifa dağıtacak bir kurum kurulması için vasiyet eder. Böylece hem şifahiye hem de tıbbi olarak iki bölümden oluşan bu benzersiz külliye inşa edilir. Bu yapıyla birlikte Kayseri, yalnızca Anadolu'nun değil, dünyanın en eski tıp merkezlerinden biri haline gelir. Burada dönemin hekimleri tıp eğitimi verir, hastalara tedaviler uygular ve özellikle ruhsal hastalıklar için müzik, su sesi ve doğal şekillerde tedavi yöntemleri geliştirirdi. Taş işçiliğiyle dikkat çeken yapı, Selçuklu mimarisinin en güzel örneklerinden birisi. Avlusundaki süslemeler, geometrik motifler ve taç kapısı üzerindeki işlemeler dönemin zarafetini günümüze taşır. Günümüzde restore edilerek Selçuklu Uygarlığı Müzesi olarak hizmet veren yapı, ziyaretçilere hem tıp tarihini hem de Selçuklu kültürünü yakından tanıma imkanı sunuyor. Müze içinde döneme ait tıbbi aletlerin replikaları, eğitim yöntemlerini anlatan sergiler ve şifahane yaşamını canlandıran görseller de yer alıyor. Bu sayede ziyaretçiler, 800 yıl önceki bir tıp merkezinde hastaların nasıl tedavi edildiğini adeta birebir deneyimleyebiliyor. Tarihe, bilime ve mimariye ilgi duyan herkes için Gevher Nesibe Şifahanesi, Kayseri'nin en değerli kültürel miraslarından bir tanesi. Sessiz avlusunda dolaşırken taş duvarların arasında yankılanan geçmişin bilgeliğini hissetmemek mümkün değil. Asırlar önce insanlığa şifa dağıtan bu kadim yapı, bugün de bilgi ve bilgelikle geleceğe ışık tutmaya devam ediyor. Radarın rotasında bu haftaki rotamız Türkiye'nin en eski tıp kurumlarından bir tanesi olan Gevher Nisibe Şifahanesi'ydi. Bir sonraki rotada görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Radarın rotası. Yeni projeler, yükselen destinasyonlar, değişen rotalar ve sektörün gerçek gündemi bu ekranda. Kayseri'nin turizm potansiyeline yakından bakıyoruz. Gündem Turizm, Mehmet Doğan'ın sunumuyla her cumartesi saat 17'de Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında.
2: Bayramın getirdiği huzur ve bereket tüm evlerinizi doldursun. Sevdiklerinizle birlikte sağlık, mutluluk ve güzel anılar biriktireceğiniz nice bayramlar diliyoruz. Radyo Radar ailesi olarak tüm dinleyicilerimizin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutluyoruz.

0: Dijital Manşet.
1: Merhaba, Dijital Manşet'i dinliyorsunuz. Ben Serpil Duman Çalışkan. Çin'in dünya yörüngesinde kurduğu Tankyong uzay istasyonuna gönderdiği yeni Taikonot ekibi hedefe ulaştı. 4 üniversitenin işbirliğiyle hayvancılık teknolojilerinde dışa bağımlılığın azaltılmasına katkı sunmak amacıyla geliştirilen projeyle, sığırların sağlık durumunun anlık takip edilmesini sağlayacak yerli sensör kapsülü üretilmesi hedefleniyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 5G'nin hizmete alınmasından bu yana yaklaşık 34 milyon aboneye ulaştığını söyledi. Türkiye Uzay Vatan Projesi ile yeni projelere odaklanırken, kardeş Türk devletleriyle de yapay zekadan dijital teknolojilere, uydu projelerinden havacılığa kadar çeşitli alanlarda ortak adımlar atacak. Meta'nın yapay zeka yatırımları doğrultusunda çalışanların %10'unu işten çıkarmasının ardından CEO Mark Zuckerberg bu yıl başka bir kesinti öngörülmediğini açıklasa da eski ve mevcut çalışanlar Ağustos ayında yeni bir dalganın kapıda olduğunu öne sürdü. Çalışanlar Silikon Vadisi çalışanlarının terapiye ihtiyacı var yorumlarını yaptı. Savunma Sanayi Bakanlığı koordinasyonunda geliştirilen Türkiye'nin ilk yerli uç nokta güvenlik platformu Saha 2026'da düzenlenen törenle Milli Savunma Bakanlığı'na teslim edilerek siber savunmada yeni bir dönem başlattı. Stanford Üniversitesi tarafından yapılan kapsamlı bir araştırma, yaşlanmanın yavaş ve kademeli bir süreç olmadığını, insanların 44 ve 60 yaşlarında iki büyük ani yaşlanma dalgası yaşadığını ortaya koydu. Teknoloji devlerinin tahminlerine göre mevcut tüm dijital şifreleme sistemlerini dakikalar içinde kırabilecek kuantum bilgisayarlar 2029 yılına kadar siber saldırganların eline geçebilir. Avustralya'da emekli bir çiftçinin bahçesine istinat duvarı örmek için satın aldığı sıradan bir kaya parçasının dinozorlar öncesi döneme ait benzersiz ve eksiksiz bir amfibi fosili olduğu ortaya çıktı. Jandarma Genel Komutanlığı Siber İzleme ve Değerlendirme Merkez Amirliği ülke genelindeki siber devriyeleri koordine ederek sanal ortamdaki suç ve suçlularla etkin bir mücadele veriyor. ABD'de yapılan geniş kapsamlı bir araştırma çevre ve gıda yoluyla vücuda giren sonsuz kimyasalların test edilen kan örneklerinin neredeyse tamamında bulunduğunu ve insanların bu maddelere tekil değil, karmaşık karışımlar halinde maruz kaldığını ortaya koydu. Türkiye yapay zeka destekli robotik projeleriyle Almanya ve Fransa'nın aralarında bulunduğu 10 Avrupa ülkesi ve Japonya ile işbirliğine gidecek. Dijital Manşet'i dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Dijital Manşet.
2: Müzik Radarı.

vurdu dünya, girdi içeri kapıdan. Öylece baka kaldım ben, gözümü ayırmadan arabanın.

0: Kurban Bayramınız mübarek olsun. Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış.
1: Engelleri kaldırırsak hayat kendiliğinden yürür. Empati kurmak en büyük iyiliktir. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Asıl görev yılın 365 günü insan kalabilmektir.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
3: Müzik Radarı.

0: Sağlık Rehberi.
1: 91.8'de Sağlık Rehberi'nden herkese merhaba. Ben Rabia Akburak. Haftalık sağlık gelişmelerini aktarmaya devam ediyoruz. Bu haftanın sağlık gelişmelerinde Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, hantavirüse ilişkin toplum müşteri olsun. Şu anda böyle bir salgın riski veya bununla ilgili bilimsel dünyanın bize risklerin çok arttığı veya bu konuda riskin olduğu konusunda bir bildirimi veya önerisi yok dedi. Sağlık Bakan Yardımcısı Profesör Doktor Nurullah Okumuş, Türkiye'nin özellikle son 20 yılda sağlık alanında elde etmiş olduğu gelişmeler burada gerçekten dikkat çekiyor. Biz, Türkiye'nin yapmış olduğu bu gelişmeleri ve atılımları buradaki ülkelere anlatıyoruz. Dünya Sağlık Örgütü de bu konuda gerçekten bize takdirlerini iletiyor, dedi. Dünya Sağlık Örgütü, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde yayılım gösteren nadir bir Ebola türüne karşı geliştirilmekte olan aşının hazır hale gelmesinin 9 ayı bulabileceğini açıkladı. Sağlık Bakanlığı'nca hazırlanan sağlık raporları yönetmeliği ile sağlık kurumlarında rapor başvuru merkezleri oluşturulacak ve süreç bu yerler üzerinden takip edilebilecek. Uzmanlar, tütün kullanımının düşünme, hafıza, dikkat, karar verme, davranış kontrolü gibi bilişsel işlevleri yöneten beyin korteksinde incelmeye yol açabileceğini belirterek bu durumun unutkanlık, dikkat bozukluğu ve kişilik değişiklikleri gibi sorunlara neden olabileceğini söylüyor. Tuzun sadece tansiyonu yükselttiği sanılsa da gerçek çok daha ciddi. Uzmanlar, fazla sodyum alımının mide kanserinden demansa, kemik erimesinden karaciğer yağlanmasına kadar birçok bilinmeyen hastalığa zemin hazırladığını vurguluyor. Küresel ısınma ve iklim değişikliği, polen mevsiminin uzaması ve artan hava kirliliği ile birlikte başta çocuklar olmak üzere astım vakalarını tetikleyen en büyük faktörlerden biri haline geldi. 91.8'de bu haftanın sağlık gelişmelerini dinlediniz. Bir sonraki hafta görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Sağlık Rehberi.
2: Müzik Radarı.
3: Pencere önünde arkadaştan ayrı, porselen saksıda bir süs çiçeği.

haylaz çocuklarca hiç koparılmaz. Gece çökünce açılır lambalar.

0: Yeni projeler, yükselen destinasyonlar, değişen rotalar ve sektörün gerçek gündemi bu ekranda. Kayseri'nin turizm potansiyeline yakından bakıyoruz. Gündem Turizm, Mehmet Doğan'ın sunumuyla her cumartesi saat 17'de Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında.
1: Bayramın getirdiği huzur ve bereket tüm evlerinizi doldursun. Sevdiklerinizle birlikte sağlık, mutluluk ve güzel anılar biriktireceğiniz nice bayramlar diliyoruz. Radyo Radar ailesi olarak tüm dinleyicilerimizin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutluyoruz.
2: Müzik Radarı.

0: acımın tatlı belası.
1: Müzik radarı.
2: Son 2 3
3: Ne seveni ne de gideni, hepsinden vazgeçtim. Aşklarım dillere düştü sayenizde. Buymuş aşk bestesi dediklerin.

0: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı.
1: Müzik Radarı.

Baba tarafı merdivenci ailesine mensup, aslen Afyon Karahisarlı bir baba ve Artvinli bir annenin kızı olan Emel Müftüoğlu, babasının asker olması nedeniyle ilk ve orta öğrenimini farklı şehirlerde tamamladı. Meşhur olmadan önce yıllarca Afyon Karahisar'da tek görevlisi olarak çalıştı.

85 yılında profesyonel müzik hayatına ilk adımını Güneş Gazetesi'nin açtığı müzik yarışmasında birincilik alarak atan sanatçı, aynı yarışmada ikincilik alan Erdal Çelik'le bir ikili oluşturma kararı aldılar. Emel Erdal ikilisi Atilla Özdemiroğlu'nun kurduğu ART'den 1985 yılında Öyle Bir Aşk ve 88 yılında da Alaturka Benim Canım isimli iki albüm çıkardı. Emel'in Erdal'la müzikal ortaklığına son vererek solo kariyerine başlaması ise 89 yılında gerçekleşti.

Sanatçı Erdal Çelik'le müzikal birlikteliğini bitirmesinin ardından Şahir Özer plakla anlaştı. Ve 25 Eylül 90 tarihinde bu müzik yapım firmasından yayınlanan Karlar Düşer isimli albümüyle iyi bir satış rakamı yakaladı. Albümdeki şarkılardan Hangimiz haricindekiler Yunan şarkılarına Türkçe söz yazılarak yapılan şarkılardı.

Müftüoğlu ilk olarak 91 yılında Star TV'de yayımlanan, yönetmenliğini Funda Aras'ın yaptığı, senaryosunu Necef Uğurlu'nun yazdığı Şendullar adlı TV dizisinde oynadı. Bir sonraki oyunculuk denemesi ise 95 yılında Sinan Çetin'in yazıp yönettiği Bay E filmi oldu.

5 Eylül 92 tarihinde ise ikinci albümü olan Faka Bastın piyasaya çıktı. Bu albüm ilk albümdeki başarıyı aratmadı ve daha büyük bir satış rakamına ulaştı. Müzik tarihinde Billboard'da yapılan ilk albüm olan Faka Bastın'ın aynı adlı şarkısının klibini Sinan Çetin yönetti. Bundan 2 yıl sonra 12 Mayıs 94 tarihinde Emelce isimli 3. solo albümü piyasaya çıktı. Bu albümün fotoğrafları ve imajı Fransa'da gerçekleştirildi. Korkuyorum, Deli Et Beni, Yeter ve Çal Beni adlı şarkılar hit oldu.

MLC albümünden bir yıl sonra 20 Ocak 95 tarihinde Sezen Aksu ile tanışan ve ondan iki şarkı alıp Hovarda adlı teklisini yapan Müftüoğlu, gelmiş geçmiş en çok satan, hatta albümlerden bile daha çok satan bir tekliğe imza atmış oldu. MTV Avrupa'nın ülkeler arası düzenlediği bir video klip yarışması olan Euro Video Grand Prix'te Türkiye'nin 3 adayı arasında ipi gösterek finale katılmaya hak kazanan Abdullah Oğuz imzalı Hovarda klibi 16 ülke arasında 51 puanla yarışmanın 7.'si oldu.

Sanatçı 95 yılının Aralık ayında hayranlarının karşısına yapımcılığını Sezen Aksu'nun, düzenlemeleri ise Onla Tunç ve Murat Yeter'in üstlendiği Ruhun Duymaz albümüyle çıktı. Hit olmaya aday Bir Ümit Doğmaz mı? Her Gece ve müziği Ercan Saatçı'ya ait olup sonrasında Saatçı'nın da seslendirdiği Sakatlık Bende gibi şarkılara rağmen 150 bin tirajının altında kalan albüm büyük bir hayal kırıklığı yarattı.

Ruhum Duymaz albümünün ardından 28 Mayıs 98 tarihinde Bana Özel albümü çıktı. Albümde Nazan Öncel, Bendeniz gibi ilk defa şarkı aldığı yorumcuların şarkıları da bu albümde yer aldı. Bana Özel hayranları tarafından iyi bir albüm olarak nitelendirilirken, geçmiş albümlerindeki Şehrazat şarkıları ise biraz geri planda kalmıştı.

Sanatçının 2 yıl sonra Mucize albümü 2000 yılının Mart ayında piyasaya çıktı. Gel Günaha Girelim adlı Sezen Aksu şarkısı albümdeki en hit şarkı oldu. Serdar Ortaç ve Doğuş'tan şarkı alan Müftüoğlu, eski albümlerindeki şarkılardan Kal Benimle ve Çal Beni'yi tekrar seslendirmiş, üstelik Kal Benimle de sanatçı kızı Çağrı'yla da düet yapmıştır.

2005 yılında Show TV'de kısa süre yayınlandıktan sonra yayından kalkan, yönetmenliğini Kartal Çidamlı ve Ersoy Güler'in yaptığı, senaryosunu İnci Uluçay'ın yazdığı Sensiz Gece adlı dizide rol alan sanatçı, bunların dışında TRT, ATV, TV8 ve 360 TV'de Emelce, Kanal D'de Emel İçgüdü, TGRT'de İdil Çeliker'in eşlik ettiği Emelce Sabahlar ve 2008 yılının yaz aylarında Şafak Sezer'le birlikte Çifte Kavrulmuş adlı TV programlarını yaptı.

Sanatçı 2000 yılında sadece yorumcu kimliğiyle değil, özel plakın pop müzik sanatçılarının sanat direktörü olarak da çalışmalarına devam etti. Ferda Anıl Yarkın'ın Yaralıyım, Deniz Sekin'in Anlattım, Murat Başaran'ın Azıcık Ucundan, Fullen Uras'ınsa Birileri Gelse gibi albümlerinin kaset kapaklarından promosyon çalışmalarına her şeyiyle bizzat Emel Müftüoğlu ilgilendi.

Sanatçı 22 Kasım 2002 tarihinde Arabesk albümünü piyasaya sundu. Sessiz sedasız çıkan bu albümdeki şarkıların neredeyse tamamı Müftüoğlu'nun keşfettiği Alper Narman Fettah Can ikilisine aitti. Bu ikili daha sonra bir sürü isme şarkı verdi. Albümde yer alan İllallah adlı Sezen Aksu şarkısı, Kader şarkısıyla birlikte radyolarda en çok çalınan şarkılar arasına girdi.

0: Varsa kendine var, sözüm aşk.
1: Sanatçı aslında bir tekli çıkarmak istediği 15 Aralık 2004 tarihinde Sezen Aksu'nun ısrarıyla bu projeyi albüme dönüştürdü. Yaz geldi ve zorlama tekli çıkacak diye radyolara verilmiş ve bütün yaz boyunca radyolarda çalınmıştı. Ama albüm yeni yıla yaklaşırken çıktı.

Müftüoğlu 25 Mayıs 2007'de çıkan Eğlenilecek Kızlar, Evlenilecek Kızlar EP'siyle çok sayıda gazeteye haber konusu oldu. EP'de Sezen Aksu'ya ait şarkılarla Sıla Gençoğlu'nun da bir şarkısı yer aldı.

Sanatçı Star TV'de yayınlanan Sona dizisinde Tamer Karadağlı ile birlikte başrolde yer aldı. TRT'de Ahmet Uğurlu ile birlikte Zoraki Başkan adlı dizinin yine başrolünde oynadı. 2013 yılının Eylül ayından itibaren ise Fox TV'de yayınlanan Çocuklar Duymasın adlı dizide rol almaya başladı. Sanatçı 2016 yılında Best Of albümü olan Emel'le yenidini çıkardı.

91.8 Radyo Radar'daydık. Bugün programımızda Emel Müftüoğlu'nu konuk ettik. Bir sonraki programımızda bir başka sanatçıyla karşınızda olmak üzere. Müzikle kalın, hoşça kalın.

Unutulmayan sanatçıların unutulmayan şarkılarıyla 91.8 Radyo Radar'da Alper Erdoğan'la dönüş sona erdi.

0: Biraz anlayış yeter. Bugün farkına var, yarın da unutma. Engelliler her gün bizimle.
1: Sağlık Rehberi.
2: 91.8'de Sağlık Rehberi'nden herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Haftalık sağlık gelişmelerini aktarmaya devam ediyoruz. Bu haftanın sağlık gelişmelerinde Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, hantavirüse ilişkin toplum müşteri olsun. Şu anda böyle bir salgın riski veya bununla ilgili bilimsel dünyanın bize risklerin çok arttığı veya bu konuda riskin olduğu konusunda bir bildirimi veya önerisi yok dedi. Sağlık Bakan Yardımcısı Profesör Doktor Nurullah Okumuş, Türkiye'nin özellikle son 20 yılda sağlık alanında elde etmiş olduğu gelişmeler burada gerçekten dikkat çekiyor. Biz, Türkiye'nin yapmış olduğu bu gelişmeleri ve atılımları buradaki ülkelere anlatıyoruz. Dünya Sağlık Örgütü de bu konuda gerçekten bize takdirlerini iletiyor dedi. Dünya Sağlık Örgütü, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde yayılım gösteren nadir bir Ebola türüne karşı geliştirilmekte olan aşının hazır hale gelmesinin 9 ayı bulabileceğini açıkladı. Sağlık Bakanlığı'nca hazırlanan sağlık raporları yönetmeliği ile sağlık kurumlarında rapor başvuru merkezleri oluşturulacak ve süreç bu yerler üzerinden takip edilebilecek. Uzmanlar, tütün kullanımının düşünme, hafıza, dikkat, karar verme, davranış kontrolü gibi bilişsel işlevleri yöneten beyin korteksinde incelmeye yol açabileceğini belirterek bu durumun unutkanlık, dikkat bozukluğu ve kişilik değişiklikleri gibi sorunlara neden olabileceğini söylüyor. Tuzun sadece tansiyonu yükselttiği sanılsa da gerçek çok daha ciddi. Uzmanlar, fazla sodyum alımının mide kanserinden demansa, kemik erimesinden karaciğer yağlanmasına kadar birçok bilinmeyen hastalığa zemin hazırladığını vurguluyor. Küresel ısınma ve iklim değişikliği, polen mevsiminin uzaması ve artan hava kirliliği ile birlikte başta çocuklar olmak üzere astım vakalarını tetikleyen en büyük faktörlerden biri haline geldi. 91.8'de bu haftanın sağlık gelişmelerini dinlediniz. Bir sonraki hafta görüşmek dileğiyle hoşça kalın.
1: Sağlık Rehberi. Mirasın izleri.
3: Kültürel mirasları dinliyorsunuz. Ben Selen Kocaman. Dünya kültürel ve doğal mirası, insanlığın ortak hafızası ve gelecek kuşaklara bırakılan paha biçilmez hazineleridir. Bu bilinçle 16 Kasım 1972'de Paris'te kabul edilen Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme, miras alanlarının korunmasını ve evrensel değerinin tanınmasını sağlamıştır. Türkiye, sözleşmeye 14 Nisan 1982'de taraf olmuş, resmi onay süreci ve belgelerin sunulmasının ardından 16 Mart 1983'te resmen Dünya Mirası topluluğuna katılmıştır. Bugün UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan 1248 alan, insanlık tarihinin, kültürünün ve doğa mirasının evrensel bir vitrini sunmaktadır. Türkiye'nin bu miras içindeki alanları, tarih boyunca farklı uygarlıkların izlerini, mimari dehalarını, kültürel çeşitliliğini ve doğal güzelliklerini bir araya getirerek ziyaretçilerine hem görsel hem de ruhsal bir yolculuk vaat eder. Bu programda Nemrut Dağı'ndan bahsedeceğiz. Torosların güneydoğusunda, Fırat Nehri'ne bakan yüksek dağların zirvesinde, tarihin ve mitolojinin iç içe geçtiği büyüleyici bir anıt yükselir. Nemrut Dağı, Adıyaman'ın Kahta ilçesi sınırlarında 2150 metre yüksekliğindeki bu dağ, yalnızca doğal bir güzellik değil, aynı zamanda insanlığın ortak hafızasına kazınmış eşsiz bir kültürel mirastır. M.Ö. 1. yüzyılda Komagene Krallığı hükümdarı 1. Antiyokos tarafından yaptırılan Nemrut Dağı tümülüsü, geç Helenistik dönemin en görkemli anıtlarından biri kabul edilir. Burada kralın kendi mozolesi, tanrılara adanmış dev heykeller, kabartmalar ve yazıtlar, hem bir uygarlığın ihtişamını hem de insanın ölümsüzlüğe ulaşma arzusunu anlatır. Dağın zirvesine çıkıldığında doğu ve batı teraslarında karşılayan o devasa taş figürler insanı büyüleyen bir ihtişamla sessizce gökyüzüne bakar. Tanrı Zeus'un, Apollon'un, Herakles'in ve Tanrıça Fortuna'nın dev kireç taşı heykelleri Kral Antiyokos'un kendi heykeliyle yan yana durur. Bu yan yana geliş krallığın politik ve dini felsefesini gözler önüne serer. İnsanla Tanrı arasındaki sınırların bulanıklaştığı, hükümdarın tanrılarla eşdeğer bir konuma yükseltildiği bir inanç dünyası. Komagene Krallığı, kültürlerin kavşağında bir uygarlık olarak doğmuştu. Perslerin doğu gelenekleriyle Makedonların ve Helenlerin batı mirası burada aynı çatı altında birleşti. Nemrut Dağı'ndaki devasa heykeller ve kabartmalar bu sentezin taşları kazınmış en canlı örnekleriydi. Bir yanda Pers kökenli güneş ve ateş kültü, öte yanda Helenistik dönemin tanrılar panteonu. İşte Nemrut, bu iki dünyanın görkemli bir kesişim noktasıdır.

0: Ellerin yanı sıra ortostatlar, yani stel kabartmaları, krallığın ideolojisini ve dini törenlerini anlatan eşsiz sahneler sunar. Kral Antiochos, tanrılarla tokalaşırken tasvir edilmiştir. Bu sahneler, onun tanrısal meşruiyetini vurgulayan birer manifesto gibidir. Kullanılan taş işçiliği ve teknoloji, dönemin diğer yapılarıyla kıyaslandığında olağanüstü derecede ileridir. Her bir heykelin yüksekliği 8-10 metreyi bulur, baş kısımları ise zamanın yıpratıcı etkisiyle gövdelerinden ayrılmış, bugün zeminde devasa taş bloklar halinde sergilenmektedir. Ancak Nemrut'u diğer antik anıtlardan ayıran yalnızca heykellerin büyüklüğü değildir. Buradaki atmosfer adeta gökyüzüyle yeryüzünün birleştiği bir kutsal mekan duygusu yaratır. Gün doğumu ve gün batımı anlarında Nemrut'un heykelleri kızıl ve altın tonlara boyanır. Bu anlar ziyaretçiler için yalnızca görsel bir şölen değil, aynı zamanda ruhsal bir deneyimdir. Nemrut Dağı, insanın ölümsüzlük arayışının ve kültürler arası etkileşimin en görkemli simgelerinden biridir. UNESCO bu benzerliği görmüş ve Nemrut Mozolesi'ni 1987 yılında Dünya Mirası listesine dahil etmiştir. Bugün Nemrut sadece Komagene Krallığı'nın değil, tüm insanlığın ortak hazinesi olarak kabul edilmektedir. Nemrut Dağı'na çıkıldığında insan kendisini zamanın ötesinde bir yolculuğa çıkmış gibi hisseder. Sessizlik, taşlara sinmiş ihtişam ve gökyüzüne uzanan dev figürler. Hepsi tarihin bir gün sona erdiğini ama kültürün ve insanlığın bıraktığı izlerin sonsuza taşındığını anlatır. Nemrut sadece bir dağ değil, tanrıların, kralların ve insanlığın unutulmaz hikayesini taşıyan bir zirvedir. Kültürel mirasları dinlediniz. Haftaya bir diğer kültürel mirasımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Mirasın izleri.

0: bayramın getirdiği huzur ve bereket tüm evlerinizi doldursun. Sevdiklerinizle birlikte sağlık, mutluluk ve güzel anılar biriktireceğiniz nice bayramlar diliyoruz. Radyo Radar ailesi olarak tüm dinleyicilerimizin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutluyoruz.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Bilgiler Bilgesel'de.
1: Hadi canım.
2: Ne?
3: Vay.
2: Aa, nasıl yani?
4: Yok artık. Bilge, bu ne saçma bir ses ya? Bu ne saçma bir konu?
0: Bilgesel 91.8 radyonuz Radyo Radar'da. Bence sakın kaçırmayın.
5: İnternet eskiden kedi videosu izleyip "Ay ne tatlı ya" dediğimiz bir yerdi. Şimdi ise biraz karışık. Çünkü zorbalık da bizimle birlikte dijitale taşındı. Üstelik seviye atladı. Artık sadece çirkinsin yazıp kaçmıyorlar. Deepfake yapıyorlar, fake hesap açıyorlar, ifşa ediyorlar, doxing yapıyorlar. Üstüne bir de "Şakaydı ya" diyorlar. Kısacası yeni siber zorbalık, eski zorbalığın Wi-Fi'lı, yapay zekalı, algoritmalı hali. Zorbalık dediğimiz şey aslında çok net. Bir kişi ya da grubun başka bir kişiyi tekrar tekrar rahatsız etmesi, aşağılaması, hedef alması. Eskiden bu iş okul bahçesinde olurdu. Şimdi yorumlar kısmında, DM'de, story'de, oyun lobisinde oluyor. Araştırmalar gösteriyor ki bu iş sadece moral bozar seviyesinde kalmıyor. Uzun vadede depresyon, kaygı, özgüven kaybı ve maalesef çok ağır sonuçlara kadar gidebiliyor. Yani boş ver, takma falan falan böyle her zaman çözümü olmuyor. Çünkü anonimlik, yani kimliğini gizle, bak nasıl klavye delikanlısı oluyorsun. Yüz yüze söyleyemeyeceğin lafları insanlar ekrana bakarken çok rahat yazabiliyor. Çünkü karşındakinin yüzünü görmüyor, tepkisini hissetmiyor. Empati tuşu offline oluyor. Bir de elektronik iletişim zahmetsiz. Oturduğun yerden zorbalık. Ter yok, risk yok. Sorumluluk hissi ise hiç yok. Artık siber zorbalık sadece küfürlü mesaj atmak değil, seviye atlamış durumdayız. Deepfake. Birinin yüzünü ya da sesini al, yapmadığı şeyi yapmış gibi göster. Teknoloji harikası değil, direkt dijital kabus. Fake hesaplar. Gerçek değil ama dert gerçek. İfşa. Özel mesajları, görüntüleri izinsiz yaymak. Doxing. Adres, telefon, okul, aile bilgisi, hepsini dök internete, sonra olanları izle. Çok tehlikeli ve hiç şakası yok. Dijital linç. Herkes bir anda üstüne çullanıyor. Yorumlarsa yağmur gibi. Ghosting. Bir anda yok olmak. Mesajlara cevap yok, açıklama yok. Ruhsal versiyonu, sin atıp gülmek. Stalklama. Sürekli takip, mesaj ve rahatsız etmek. Trend videolarla alay, challenge adı altında insan küçültme sanatı. Nefret yorumları, psikolojik baskının klavye versiyonu. Sahte ihbarlar, hesabını kapattırayım da gör gününü. Bunlar hiçbir masum değil. Şakaydı bahanesi de artık geçerli değil. Çünkü olay sadece internette kalmıyor. Birinin adresi, telefonu, ailesi ifşa edildiğinde iş gerçek hayata sıçrıyor. Taciz, tehdit, iş kaybı, fiziksel risk. Yani bu işin geri dönüşü çok ağır olabilir. O yüzden doxing, siber zorbalığın en karanlık seviyelerinden biri. Birini aşağılayan video paylaşmak, izinsiz sesini, yüzünü kullanmak, bilerek dışlamak şaka değildir. Psikolojik şiddettir. Ve evet, silsen bile internet unutmuyor. Dijital hafıza çok iyi çalışıyor. Bu yüzden siber zorbalık sadece zorba ile mağdur arasında değil. İzleyen, paylaşan, like atan, sessiz kalan herkes bu zincirin bir parçası. Öncelikle yalnız kalmamayı öğreneceğiz. Rahatsız edici bir şey mi oldu? Ekran görüntüsünü al, engelle, şikayet et. Güvendiğin biriyle konuş. Arkadaş, aile, öğretmen. Bu zayıflık değil, güçtür. Bir de paylaşmadan önce şu soruyu sormak çok işe yarar. Bunu ben yaşasam nasıl hissederdim? Ve son söz. Siber zorbalık kader değil. Görmezden gelmek zorunda değiliz. Doğru adımlarla durdurulabilir, görünür hale getirmeyi birlikte aşabiliriz. İnternet bizim alanımız. Zorbalara bırakmak zorunda değiliz.
0: Arkadaş ortamında satabileceğiniz enteresan bilgiler Bilgesel'de.
1: Hadi canım.
2: Ne?
3: Vay.
2: Nasıl yani?
4: Yok artık. Bilge, bu ne saçma bir ses ya? Bu ne saçma bir konu?
0: Bilgesel 91.8 radyonuz Radyo Radar'da. Bence sakın kaçırmayın.
6: Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Reflü belirtileri nelerdir? Baharatlı, yağlı gıdalar, çikolata, alkol veya taze sıkılmış meyve suları tüketildiğinde artan şikayetlerdir. Mideden boğaza doğru yayılan ve daha ziyade yemekten sonra oluşan yanma en sık görülen reflü belirtisidir. Mide içeriğinin ağza gelmesi ve yutma güçlüğü görülen diğer önemli reflü belirtileri arasında sayılır. Ağrılı yutkunma, geğirti, hıçkırık, bulantı ve kusma ise daha ender ortaya çıkar. Reflü, yemek borusu mide ve bağırsak sistemi dışındaki sistemlerde de belirtilere yol açabilir. Reflü, öksürüğe, ses kısıklığına, diş çürüklerine ve boğaz ağrısına da neden olabilir.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
3: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
4: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
5: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında Ergül Mobilya.
6: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniye götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergün

0: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011 0533 652 çift 045.
2: Lezzetin ve kalitenin buluşma noktası Efe Catering. Profesyonel ekibimizle toplu yemek hizmetimiz iş yeri, ofis, fabrika ve tüm çalışma alanlarınızda. Artık çözüm ortağınız var. Sıcacık çorbasından ana yemeğine, salatasından tatlısına kadar özenle hazırlanan menülerimizle hem damağınıza hem bütçenize hitap ediyoruz. Siz sadece işinize odaklanın, yemekleri ise bize bırakın. İletişim için 0552 836 3804. Afiyetle, güvenle ve her gün aynı özenli.
3: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
4: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
5: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
6: Bugünün pazar yerleri: Danışment Gazi Semt Pazarı, Eskişehir Bağları Danışment Gazi Mahallesi Reis Caddesi, Altınoluk Pazarı, Altınoluk Mahallesi Neslihan Sokak, Ambar Semt Pazarı, Ambar Mahallesi Anamur Caddesi, Argıncık Semt Pazarı, Cumhuriyet Mahallesi Osman Gazi Caddesi, Gazi Osman Semt Pazarı, İstasyon Mahallesi Bağdat Caddesi, Zümrüt Semt Pazarı, Zümrüt Mahallesi Kadir Has Caddesi, Karaözü Halk Pazarı, Karaözü Mahallesi 38.820 Sarıoğlan, Sarıs Semt Pazarı, Bahçeli Mahallesi Pazar Yeri Sarıs.
5: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: Engel bedende değil, bakış açısındadır. Bir adım sen at, hayat engelsiz olsun.
1: Günün önemli olaylarıyla her gün karşınızdayım. Haber alma özgürlüğünüz kısıtlanmadığı müddetçe sesimi duymaya devam edeceksiniz. Ancak şu anda yaptığım anonstan hiçbir şey anlamadığınızı biliyorum. Hayatı duymak istiyorsan elini kornadan çek. Trafik hayattır.
2: Kurban Bayramınız mübarek olsun. Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış.
3: Yayın tekrarı.
4: Geleceğe umutla bakan gençler için yol çiziyoruz. Anlayış, iletişim ve saygı temelleri üzerine inşa edilen her bölümde nesiller arası köprüler kurarak, birbirimizi anlayarak geleceğin tohumlarını bugün atıyoruz. Geleceğe Mektuplar, Ahmet Avanlı Er'in sunumuyla her salı saat 16'da Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Ahmet Avanlı Er'in hazırlayıp sunduğu Geleceğe Mektuplar başlıyor.

0: Efendim merhabalar, Radyo Radar'dayız. Geleceğe Mektuplar programıyla size birlikteyiz. Her hafta olduğu gibi bu hafta da geleceğe mektup yazmaya, ilgili satırları doldurmaya başlayacağız ama öncelikle şu anda sesimize 91.8 Radyo Radar frekansından kulak veren sevgili dinleyicilerimizi ve Radyo Radar, Kayseri Radar sosyal medya hesaplarından bizleri takip eden değerli takipçilerimizi en kalbi duygularımızla selamlıyoruz. Bu hafta konuğum çok özel. Kayseri Radar Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Bayram Hocam bizle beraber. Mustafa abi nasılsın?
1: Hamdolsun, seni sormalı.
0: Elhamdülillah.
1: Şimdi jeneriklere bakıyorum, bizimkiler bana bu kadar jenerik hazırlamadı. Ne yapıyoruz diyorum ben de işin içinde. Hoş bulduk, sağ olasın evet. Dostum, sevgili abiciğim.
0: Benim için çok özel ve güzel bir program olacak.
1: Allah razı olsun.
0: Hem radyoculuğun duayeniyle program yapmanın da rahatlığını yaşayacağımı hissediyorum.
1: Mikrofonu yakın tutar mısınız falan olmayacak. Ben sabah da burada oturuyorum ama bak çok iyi oluyor. Hiç yabancılık çekmiyorum artık.
0: Öncelikle eyvallah, teşekkür ediyorum kabul ettiğin için. Böyle vakit ayırdığın için, yoğun olduğunu da biliyorum abi. Program formatımız öyle. Her hafta senin o güzel her sabah sesini duyuyoruz. Ülke gündeminden, dünya gündeminden bilgilendirmeler alıyoruz ama Mustafa Bayram kimdir sorusu belki daha önce soruldu mu bilmiyorum. Senin gönlünle, senin kalbinle Mustafa Bayram kimdir diye sorsak nasıl
1: genelde olacaktır? Sormuyorlar. Böyle mahkemede falan işimiz olursa onlar soruyor. Polis memuru arkadaşlar soruyor kimdeniz diye. Yani bir garip yolcu, bir garip fani diyelim aslında. Hikayenin özünü çok uzatmak belki mümkün ama 44 olmuş yol. Ya. Bir evladımız var sınava hazırlanmak üzere. Yıllardan beri bir tarafı reklam, son belki de 7-8 yıldır ağırlıklı olarak haber tarafında duran bir adam olmaya çalıştık. Aslında bir tarafın ya da bir mesleğin adamı olmayı ben bir türlü başaramadım. Birazcık herhalde hiperaktiflere var. Şimdi depmep bir şeyler diyorlar bizimki gibilere. Bir yanda dururken bir sonraki projenin derdine düşen, kendimi tanımlarken öyle yapıyordum. Bir dönem CV yazarken hani iş başvurusu değil ama kendime bir blog vesaire oluştururum derken hep onu yazıyordum. Proje adamı diyordum kendime. Yani proje için varım ve hep de böyle düşündüm aslında. Hep de böyle yapmaya çalıştım. Şu an Kayseri Radar'da da Kayseri Radar'ın gelişim sürecinde de aslında aynısını ekip arkadaşlarımla beraber yapmaya çalıştık. Yani bir hayal, bir hayalin altyapısını evet. Yapmak sonra da hayalin hedefine ulaşmaya çalışmakla alakalı bir derdimiz vardı. Genelde çok şükür Rabbim nasip etti. Okul döneminden bu tarafa hayal ettiğim ve hedeflediğim çoğu şeyi gerçekleştirdim. Sadece zamanı tutturamıyorum. Öyle bir zaman problemim var. Timing skill iyi değil. Yani böyle bir bu yani diyorsun ki mesela 3 yıl içinde ben bunu yaparım diyorsun. 5 oluyor. 5 diyorsun 7 oluyor. Genelde uzuyor.
0: Ama hayal ediyoruz oluyor değil mi hocam?
1: Oluyor.
0: Yani evet. Oluyor. Hayal yani, etmek belki bunun
1: hayat ilk bana bunu hem bu başarıyı hem de bu başarısızlığı verdi. Çünkü bu sayede hayal kurarak yaşayabileceğim bir ömür veriyor karşına. Bir şeye hayal etmek için bir sebebin oluyor. Umut etmek için bir sebebin oluyor. Çünkü ben şöyle hep şöyle inandım. İman etmek bir şeye inanmakla başlıyor. İnanç da böyle. İş de böyle. Bir şeye önce iman etmen gerekiyor. Bir şeye inanman gerekiyor. Hedeflemen gerekiyor. Hedeflediğin şeyin büyük ya da küçük olmasının bir önemi yok. Bu senin tercihinle alakalı. Yani birisi için bir bardak suyu içmek bir hedef olabilir. Susuz birisi için. Evet. Bir hasta için, yatakta bekleyen hasta için şu parkta bir yürüyüş yapmak en büyük hedef olabilir. Saygı duyarım. Yani senin şu an elinde olan şey birileri için çok zor hayaller olabilir. Ama mesele hayal ettiğin şeyi başarmak olunca işin adına önde, sondaki cümle geliyor. Bir başarmak var. Yani bir şey başarabiliyorsun o zaman. Onun için ben kendimi böyle tanımlamayı ve böyle bakmayı tercih ettim. Uzun yıllar reklam sektöründe hizmet ettikten sonra başımıza finansal olarak iyi olmayan işler geldi. Yani Türkiye'de bu çok ayıplanan bir hadise. Avrupa normalleştirmiş bunu. Yani bir iş yaparken başarısız olmak bizim Türkiye'de Allah esirgesin canına kıyma sebebine kadar gidebiliyor. Halbuki aslında gayet normal.
0: Bunu deneyim olarak
1: düşmeden yürümeyi, hani düşmeden emeklemeyi, emeklemeden yürümeyi nasıl başaracağız? Yani evet. Düşmek de gerekiyordu arada bir. Bunlardan notlar çıkarttık. Notlar çıkartırken her sabahı yeni bir ömür gibi görmeye çalıştım. Ben hep arkadaşlarıma da aynısını söylerim. Hep de bu mantıkta giderim. Hatta sabah yayına gelirken bile kafamda öyle bir not vardı. Kendi kendime onu söylüyordum. Uyku ne kadar da güzel bir ölüm aslında. Ve her sabah yeniden başladığında yeniden bir hayat var karşında. Biz böyle bakarak bu vaziyette bu hale getirmeye çalıştığımız bir şey yapıyoruz. Birçok şey yapıyoruz ama aslında bir şey yapıyoruz. Yaptığımız şey de memlekette kendimiz için, evladımız için, toplum için bir insan olmaya, buna fayda veren bir insan olmaya çalışmak herhalde. Çok da hırslara sahip değilim ama işimle alakalı zannedersem birazcık bu anlamda hırslı ve hızlı gitmeye çalışıyorum. Belki birazcık bunun etkisi var ama çok şükür halimizden memnunuz. Eğer rahatsız etmiyorsak ne mutlu insanları da.
0: Rahatsız olmadığımız gibi istifade ettiğimizi düşünüyorum. Biraz önce buyurduğunuz gibi aslında ömür denen, tanımlanan ve süresini bilmediğimiz bir vakti dolduruyoruz. Onu güzel şeylerle, hayırlı şeylerle ve sonra hesabını verebileceğimiz şeylerle doldurmak değil midir?
1: Aynen öyle.
0: Aslında onun için de bütün bu gayret ve çaba diyorum aslında.
1: Ya insan, Ahmet Beyciğim, bu herkes için geçerli. İnsanın gerçekten amaçları var. Dediğim gibi biri için bir bardak su içmek de amaç olabilir. Biri için dünyayı yakmak da amaç olabilir. Yani bir amacı var insanın, evet, insanoğlunun. Ve evet, Allah-u Teala insana böyle bir başarı, böyle bir beceri nasip etmiş. Birçok mahlukatta bulunmayan bu beceri bizde mümkün. Hangisi? Hayal etmek, yani hedeflemek. Hatta bu hayal için organizasyon yapmak. Yani bu çok önemli bir nitelik. Yani mesela sokakta gezinen bir hayvan, bir canlı karnını doyurmayı hevesleyebilir, açlığını hissedebilir, başka dürtülerine sebebiyet verir. Ama insan 10 yıl sonrasında emekli olmak için bugün fon biriktirmeye başlayabilir. Bu insana özel bir hadise. Ya bir de gerçi sincaplar da herhalde, onlar da fındık biriktiriyorlar birazcık yerlerde ama aç kalırsam diye biriktiriyor. Yani hikaye aslında böyle başlıyor. Onun için bir hayaliniz varsa bunun bir karşılığı var, az ya da çok. Yani Erciyes'e gitmek istiyorum diye yola çıkan insanın denizin dibinde kendini bulma şansı zor. Bir tepede belki de vazgeçer, evet, ya da zirvede vazgeçer, evet, ama denizin dibine gitmez ki bu adam. Hedefi Erciyes'te. Bunun için hayal ettiğiniz zaman hedefe doğru yürümeyi de beraberinde getiriyor. Her bir önce de ortaya hayal ettiğimiz kadar yaşadığımız bir ömür çıkıyor. Hayaliniz neyse yaşantınız o kadar aslında.
0: Her şeyde ilk adımla başlıyor diyebilir miyiz?
1: Aynen
0: i̇lk adımla.
1: Aynen öyle.
0: Programın ismi Geleceğe Mektuplar ve isim babasısınız. Yani yaklaşık 2 yıl
1: yavrum
0: önce.
1: Yavrum evladım diye sevdiriyorsunuz bizi efendim sonra.
0: 2 yıl önce geldiğimizde işte bu ömür denen şeyi anlatalım gençlerimize, belki sesimize kulak veren o kıymetli dinleyicilerimize, izleyicilerimize bir hedef oluşsun, gelecekte dair bir umut oluşsun dediğimizde ismi de siz buldunuz. Geleceğe Mektuplar, işte mektup oradaki mecaz, her zaman yazıyla yazılmaz, işte bazen bir işte, bazen bir sözle, bazen nitelikli bir işte ve evlatla belki, evet, geleceğe mektup yazılır dedik. Siz geleceğe mektup dediğimizde gönlünüzde canlanan nedir diye bütün, ve şunu söyleyeyim Mustafa abi. Buyurun. Programımıza gelen bütün konuklar önce ismi beğendiler. Dediler ki ya çok güzel düşünmüşsünüz.
1: Gerçekten. Kullanmış TRT filan. Geçen söyledi çocuklar onu.

0: söylemesi gereken hadiseler var. Ve her birimiz aslında ömürlerimizin tamamını toplumda ve tarihte bir iz bırakmak için çabalayarak getiriyoruz. Özellikle idealizmi olan insanların hayatta var olduğunu ve niye var olduğunu sorgulayan insanların en büyük derdi budur. Bir eser çıkartmak istersiniz, bir cevher oluşturmak istersiniz ve istersiniz ki torununuz, torununuzun torunu, hatta mümkünse tüm dünya sizden bahsetsin. Mesela çocuklara hep anlatıyorum, Alper Gezer Avcı'dan bahsederseniz şu an astronot olarak bahsediyorsunuz. O aslında bir aile babası.
1: Evet.
0: Ve işe gidip geliyordu, otobüs kullanıyordu, arabasını tamire götürüyordu falan. Sen ben gibiydi ama o tarihe bir iz bıraktı. Ve şu an Alper Bey'den sonra, Gezer Avcı'dan sonra ülkenin büyük bir çoğunluğundaki gençlerde ben de astronot olmak istiyorum hadisesi var. Aslında o astronot olmak hayal değil. İz bırakmak hayal.
1: İz bırakmak.
0: Mesela çok ünlü futbolcularda da böyledir ya. Mesela Galatasaray'da kim vardı o? Icardi mesela. Şimdi adam çocuk şunu görüyor. Etrafında ünlü olan bir şey var ve insanlar buna saygı gösteriyor. Bundan konuşuluyor. Düşünsene el kadar çocuk 5 yaşında.
1: Evet.
0: Bugün itibariyle bir topçu olmak istiyor. Bir sanatçı olmak, bir oyuncu olmak. Evet. Niye ister ki bir insan bunu? Çocuğun aklında bunu nasıl koyabilirsin ki? Ama tüm derdimiz aslında burada başlıyor. Biz geriye bir şey bırakmak için tüm kodlarımız, genetik kodlarımız da böyle.
1: Evet.
0: Bizim aslında çocuk yapma arayışımız da böyle. Yani kendimizden bir parçayı tarih sahnesine bırakmakla alakalı böyle bir derdimiz var. Bunun için biz bu derdi oluştururken onlara da yapması gerektiği, yapmaması gerektiği veya doğru durması gerektiği ile alakalı anlatımlar yapmak isteriz. Vaktimiz var ise çocuğumuzla bu iletişimi kurarız. Dün çok tatlı bir dedeyle beraberdik. O yani torunun resimleri böyle duvarda duruyor. Maşallah dedim, ne kadar güzel. Dedim ki evladı bu kadar seviyoruz. Hani hep derler torunu görünce sen gör ne olacak diye, sen torun sahibisin sen bilirsin. Şimdi gerçekten bunu merak ediyorum dedi. Aslında dede de şöyle bir açıklama yaptı. Adını söylemeyeyim şimdi, medyada da bilinen bir isim. Dedi ki Mustafa evlat varken onu ayakta tutma, onun için para kazanma, onun ihtiyaçlarını gidermek gibi bir dertle beraber olduğun için tüm sorumluluklar üzerinde evladını korumak için ve ona daha iyi bir gelecek vermek için çalışıyorsun. Ama şu an geleceklerinden eminim ve torunuma eğilebiliyorum çok rahatlıkla. Vakit ayırabiliyorum. Aslında sevgi burada ortaya çıkıyor. Senin için de geçerli. Çocuklar büyürken ne kadar vakit ayırabildin, şimdi toruna nasıl bakabiliyorsun?
1: Evet. Çok arasında daha farklı bir statü oluyor. Kendin için de öyle oluyor hocam gerçekten.
0: Aynen.
1: Ona dokunduğun zaman bir şey bıraktığına inanıyorsun. Geçen de bir programda buna benzer şeyler söyledik. Ya dedelerin torunlarıyla vakit geçirmesi lazım dedik. Çünkü onların hayatını şekillendiriyor.
0: Tabii.
1: Çünkü kendi üzerimde baktığım zaman beni şekillendiren çoğu özellik o dedemden aldığım nasihatler. Tabii. Belki bir başımıza
0: okşaması. Müthiş bir aktarım.
1: Evet.
0: Yani ahlaki, edebi, evet, duruşsal, fikirsel müthiş bir aktarım. Evet. Yani evlatlarımız değil de daha çok torunlarımızı yetiştiriyoruz herhalde. Onun için geleceğe mektuplar yazarken de aslında çocuklarımıza, evlatlarımıza, torunlarımıza ve tüm topluma vermemiz gereken ve ifade etmemiz gereken notlar var. Kendim bu anlamda çok şanslı hissediyorum. Elimdeki imkanlar ve bugüne kadar durduğum yerler. Belki radyoculuktan ilk başlangıcım benim sektörü radyoculuktu. Radyoculuktan başlanmış ve buna alakalı, bu süreçle alakalı hassasiyet göstermem sebebiyle konuşmayı, doğru cümle kurmayı, karşıdaki insanı ikna edebilmeyi çözmüşüm. Ve bunu da çocuklukta, gençlikte yapmışım. Bunun için bu anlamda çok şanslı olduğum kanaatindeyim. Şu an çünkü mecramda, işte sabah yayınımda, şu an senin yayında, bu senin içine geçer. Bir şey anlatabiliyoruz insanlara.
1: Evet.
0: Tarihi ufak da olsa, dijital de olsa bir not bırakabiliyoruz. Şu an radyosundan bizi dinleyen 5 ya da 5000 kişiye, bilmiyorum rakam önemli değil ki, bir şey anlatabiliyoruz.
1: Evet.
0: Ben radyoda yayın yaparken hep öyle yapardım. O zaman böyle görüntü formatı yok. Gözümü kapatırdım. Karşımda 3 kişi var gibi düşünürdüm. Heyecanlanmayayım diye. Onu çok severdim. Heyecan yapıyorsun çünkü ilk başta. Öyleydi taze gençlikte. Ama bir şey anlatabilecek bir halimiz var. Bunun bir sonraki halini eser oluşturmaya ya da yazı ortaya çıkartmaya ya da bir kitap, bir makale yazmaya doğru gitmek. Benzer şeyler. Belki bir film, belki bir senaryo, belki koca koca konferanslar. Ama hepimizin içimizdekini bir sonraki nesle aktarmaya ihtiyacı var. Bu bizim için hayati bir mecburiyet. Sadece biz değil, bizden sonraki çocuklar da bunu yapacak. Mesela çocuklarımızın bir tanesi günlük yazmaya başladıysa bil ki içindeki bu istek uyanmış.
1: Çok
0: yarına güzel bir şey bırakıyor ve bunu anlatması gerekiyor, dili şişiyor ve bunu bir şekliyle anlatacak, kalem anlatacak, kağıda anlatacak, duvara anlatacak. Bazen ilgisiz bıraktığımız çocuklar şiddetle yanındaki, sınıfındaki arkadaşa anlatacak, anlatmaya çalışacak ama bir şekliyle biz bir şey anlatmak durumundayız. Geleceğe mektup yazarken de her birimizin herhalde ortak temennisi şu: bizden daha iyi bir nesil olsun istiyoruz.
1: Evet.
0: Aslında tek kritik bu.
1: Evet.
0: Yani ben mesela Saatte 100 kilometreyle gidiyordum. Ya bu çocuklar 150 gidebilir mi acaba? Ben

0: Bir öğün yemek yiyordum. Az yiyordum. Bu çocuklar daha iyisini yiyebilir mi acaba? Ülkede dünyada savaş vardı. Bu çocuklar savaştan kurtulabilir mi acaba? Hep daha iyisini temenni ederek
1: Tecrübe
0: gidiyoruz.
1: ettiğimiz, bizi üzen şeyleri yaşamasınlar. Tecrübe ettiğimiz ve mutlu olduğumuzu misliyle yaşasınlar diye bir gayrettir, değil mi aslında hocam?
0: Aynen. Sonuç alamasak da böyle. Yani şunun için şimdi biraz önce de genç arkadaşlarımla toplantıdaydım. Belki
1: Evet.
0: giderken dinliyorlardır.
1: Evet.
0: Gençlere çok şey anlatıyoruz.
1: Değil mi hocam?
0: Ama gençler bu çok şeyi hala ısrarla yaşayarak öğrenmeyi tercih ediyor. Ve onlara kızmıyorum. Demek ki biz anlatımda bir şeyi noksan bırakıyoruz. Yani yoksa anlatınca
1: Evet.
0: düşünsene bak buradan
1: Evet.
0: düşeceksin
1: Evet.
0: dediğimizde o gençlerin abi haklısın ben düşmemem lazım demesi gerekiyor. Ama düşüyor. Yani birkaç arkadaş da böyle anlatmadım mı kardeşim sana diyorum. Bak bunları 6 ay öncesinde sana söylemedim mi? Ben bunun için filan değilim. Yaşayabilecek şeyleri anlattım sana. Abi çok haklıymışsın diyor. Ama artık çok geç diyorum. Yani yaşadın aynı hadiseyi. Belki bir sonraki anlatımımıza birazcık daha samimiyet duyar ama biz ne kadar gelecek bir adım daha güzelleşsin diye uğraşırsak gelecekteki bir sonraki nesildeki arkadaşlar da sizin bilmediğiniz şeyler var. Biz yaparız bu işi diyerek öne atılıyor. Bazen de yapıyorlar.
1: Yapıyorlar.
0: Bazen de yapıyorlar. O zaman da hiç bilmediğimiz bir entelektüellik ya da hiç bilmediğimiz bir icadın da kapısını açıyoruz. Hakikaten biz bunu görmemiştik. Gördün mü diyorsun? Ahmet'i Mehmet'i nasıl yapmış diyorsun. O zaman da saygı duymak lazım. Böyle biz anlatacağız. Yaşlandıkça çenemiz düşecek, çenemize vuracak. Onlar da dinleyecek. Yaparsa ne ala, yapmazsa dedin sen söyle, konuş ne yaparsa
1: Doğru.
0: yapsın.
1: Hafta sonu Karaman'daydık. Güzel bir seminerdeydik. Seminerde sunucu bir örnek verdi. Sıklıkla yapılan hatadır dedi. Konuşuyorum evladım. Bir kulağından giriyor, öbür kulağından çıkıyor. Sanki bunu kötü bir şeymiş gibi söyler ama bu çok doğal ve normal süreçtir. Sözün bir kulaktan girip öbürüne çıkması lazım. İçeride kalırsa sıkıntı olur. Kendi kendine konuşan şizofren birisi oluşur. Söz kulaktan girer, çıkar ama duygu kalır dedi.
0: Doğru.
1: Mesela sevdiğiniz bir filmi izlediğinizde ve sonra size sorulduğunda söz aklınıza gelmez. Onun size bıraktığı
0: Duygu kalır
1: duygu
0: aklınızda.
1: aklıda kalır. İşte insanın iki dili vardır. Biri çok yalancıdır diyor. Biri söz dili, biri hal dili. Belki biraz önce sizin söylediğiniz gibi söz bir nebze ve önemli elbette ama biz halimizde, doğruluğumuza, dürüstlüğümüze, adaletimizde, insanlığımızla hal dili bırakmak gerekiyor gibi düşünüyorum hocam.
0: Ya tabii ki yani çok davranışlardan etkileniyoruz. Örneksel olarak da öyle etkileniyoruz. Yani bizdeki meşhur hikaye hocanın dediğini tut yaptığını yapma
1: Evet.
0: hadisesi var. Ama aslında biz en çok hocanın yaptığını yaparız. Arkasında namaz kılarken de en çok onun nasıl eğildiğini, nasıl salavat getirdiğini, nasıl rüküye gittiğini filan inceleriz aslında. Ama sadece söylediğiyle iman etmeyiz. Yaptıklarını da kendimize referans alıyoruz. Burada hal dili ve topluma verdiğimiz özellik bence önemli. Ve bu biz toplumda şu an şunu yaşıyorum isterdim. Sen de bunu görürsün. İnsanlar şöyle istiyor. Bugün anlattık, yarın gerçekleşsin.
1: Ya,
0: Mesela
1: evet, maalesef.
0: siyasetçiler de böyle yapıyor. Siyasete giriyor, ben muhalefetteyim diyor. Olmaz diyor. O vatandaş diyor bana güvenmiyor. Ben bir daha çıkmayacağım diyor. Böyle bir şey yok ki. Yani tam tersine bizim bir şeyde samimi olmamız için yıllarca aynı şey üzerine ısrar etmemiz lazım. Eski dönemde reklamcılık yaparken bunu marka bilinci üzerine çok anlatırdım. Şimdi de kısacık anlatayım. İnsanların da marka değerleri vardır. Hatta markaların da ticari işletmelerin de marka değerleri vardır. Marka değerleri şöyledir. Mesela burada bir turşucu var. Çok ekşi turşu satıyor.
1: Evet.
0: Ama bu onun marka değeri. Yıllara sahip hep ekşi turşu satarsa onun adı artık Ekşi Turşucu Ahmet'tir. Ve insanlar ekşi turşu yemek istediklerinde buraya giderler. Bu marka
1: İsmi
0: değeri
1: duyduğunda bile o tat gelir
0: tabii.
1: ağzına belki.
0: Şimdi bu marka değeri ticari olarak satar satmazı bilmem. Bu ticari başka bir hadise. Ama markadan bahsediyorsak hepimizin bir marka değeri var.
1: Doğru.
0: Yani şimdi bir yere bakıyorsun mesela çok uzak bir yer ama doğası çok güzel. Bu bir marka değeridir. Bir insan çok güzel insan ama konuşamıyor. Bu bir marka değeridir. Çok kötü niyetli, çok habis bir insan. Bu da bir marka değeridir. Bu sizin marka değeriniz. Satar satmaz bilmem markamız bu. Biz bu davranışlarla bu marka değerleriyle insanlara bir şey anlatırız. Ve halimizle aslında insanlara örnek oluruz. Çocuklarımıza da öyle. Şimdi kendi sektörümde, kendi ekibimdeki arkadaşlarla konuşurken de aynısını yaşatmaya çalışıyorum. Ve bazen kendimi kontrol ediyorum yanlış mı yapıyorum acaba diye. Çünkü hepimiz yetiştirmek istiyoruz. Gelecekte daha güzel bir toplum istiyoruz. Hepimizi bilmem de en azından ben öyle istiyorum kendi adıma. Ve bunu da samimiyetle istiyorum. Yani kanımla canımla istiyorum. Çünkü ömrümüz geçici. Yani 100 yıl önce yoktuk, 100 yıl sonra da eminim olmayacağız. Yani garanti verebilirim, eminim.
1: Evet.
0: Şimdi bu süreç içerisinde biz eğer bir birikim aktarabilirsek ve yarın bir günde bir tanesi dönüp de Allah razı olsun derse herhalde en büyük kazancımız bu olur. Onun için biz anlatacağız ama anlatırken de uygulayacağız. Dik duracaksın evladım dediğinde sen de dik duracaksın. Haram yemeyeceksin evladım dediğinde sen de haram yemeyeceksin. Evet, evet. Yalan söylemeyeceksin dediğinde önce sen de söylemeyeceksin. Ben şimdi kendi yaptığım hata ya da yanlışları kendi evladımda görme ihtimaline karşı bunu hep söylüyorum. Ben yapıyorum, onun yapmasına kızamam ki.
1: Evet.
0: Ben öyle gösterdim. İnşallah yapmaz ama ben yapıyorum. Kötü alışkanlıklarımla alakalı. Ya yapıyorum yani onun da yapmasıyla alakalı. Çok şükür yapmıyor ama yarın yapıyor da olsa diyecek bir şey yok. Biz örnek olacağız. Biz örnek ve öncü olacağız. Ve eğer bu nesilde bu toplumda biz gelecekle alakalı bir kaygıya sahipsek evet biz gerekirse yanacağız. Hani biz şu an şöyle yapıyoruz. Kendi konfor alanımız, evlatlarımızın konfor alanı ve konfor alanının dışına çıkmayan çocuklar yetiştiriyoruz.
1: Evet.
0: Eğitim sistemimiz zaten başlı başına bir facia. Hiçbir yerinden tutamayacağımız kadar kötü. Yıllardır, bu sadece bu hükümet dönemi değil, yayınlarda bunu çok fazla konuşuyoruz. Yıllardır belki de Cumhuriyet tarihi ve hatta daha öncesinden beri eğitim sistemimiz çok kötü gidiyor. Bizim eğitmemiz gereken, öğretmemiz değil, eğitmemiz gereken çocuklarımız var. Millet aşkını, vatan aşkını, doğruluğu, erdemi öğretmemiz gereken çocuklarımız var. Biz hala çarpım tablosunu nasıl öğretiriz ve ezberletiriz derdindeyiz. Bu sene benim evladım sınava girecek, seninkiler aldı başını yürüyle gitti. Bu çocuklar sınavda nasıl başarılı olurun derdine düşüyoruz. Hayatta nasıl başarılı olurum derdine.
1: Nasıl güzel insan olur derdimiz yok. Ve mesela katılır mısın Mustafa abi? Şey diyorum mesela, ya 18-25 yaş arasına gelip de isyan etmeyen parantez içerisinde genç, yanlış gençtir, yanlış yetişiyordur. İsyan olacak, kanın deli akacak, itiraz edeceksin,
0: sorgulayacaksın,
1: öne atılacaksın. Bizim belki büyükler olarak, yani yaşı ilerlemiş kişiler olarak kastediyorum, kanalize etmemiz, doğru şeye isyan etmesini sağlamamız, ya kızıyorsun ama yanlışa kız diye yönlendirebilmemiz, orada rol model olmamız lazım diye düşünüyorum. Yoksa onu baskılayarak, ya otur diz çök, ne diyorsam dinle, bak sadece ben doğru söylüyorum. Meşhur
0: şeyler var ya, sosyal medyada geziyor, icat çıkartma bizi diye. Şimdi çocuk icat çıkartacak.
1: Evet.
0: Ben ortaokulda Anadolu İmam Hatip Lisesi'ndeydim. Ali Rıza Özdecan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde. Evet. Liseye geçersem Mikail hocam geldi, dedi ki biz Mustafa ile konuştuk, ayrılıyor dedi. Sigara da içiyorduk, Allah var şimdi hocam da rahatsız ediyor. Birileri de kulağına yüklemiş. Tamam hocam ayrılırım dedim. Bir 4 yıllık İmam Hatip geçmişim var. Şimdi o dönem itibariyle ve sonrası dönem itibariyle din tarafından da ahlak tarafından da aynısını söyleyeyim. Her şeyi sorgulayacağız. Din de sorgulayacağız. Bunu sorgulamadan iman edemezsin ve anlayamazsın, evet, ki. Sorgulamadığın şeyin de üzerinde ikrar edemezsin. Tabii ki sorgulayacağız. Değiştireceğiz, zihnimizi değiştireceğiz. Ama bunun karşılığında şu an toplumda yaşadığımız problem, rehberlerimizde sıkıntı var. Biz o dönem itibariyle, sen de geçmiş dönebilirsin, tabii ki sorgularımız var canım kafamızda. Var. Bu niye yapıyoruz diye, bunun sorguları var.
1: Doğru cevapları bulursak?
0: Doğru insanlardan doğru, evet, cevapları bulursak ruhumuz tatmin oluyor. Yoksa arayış devam ediyor. Birileri bu arayışın içinde ne yazık ki kayboldu. Birileri arayışın sonrasında da cevabı nerede bulacağını buldu, kaynağını buldu. Bu kaynakla beraber de yola devam etti. Ama dediğin gibi o yaş grubu itibariyle insan sorgulamaz mı? Sorgulayacak. Şimdi 80 dönemi gençleri eleştirirler. Derler ki işte o zaman anarşi vardı, o vardı, bu vardı, sokak olayları vardı. Çok haklılar. Ve bir yerlerden de körüklenen sokak olayları,
1: evet,
0: vardı.
1: Evet.
0: Ben o döneme yetişmem ama tarihini çok fazla okudum. Ama beraberinde düşünen insanlar vardı. İdealleri vardı. Yani biri 9 ışıktan bahsediyordu, biri 7 oktan bahsediyordu ama bir şey bahsediyordu. Hatta komünizm tartışılıyordu bu ülkede. Doğru mu?
1: Doğru.
0: Ama tartışılıyordu. Bir tartışma vardı işin içerisinde. Tartışmanın sonrasında kavgaya dönüştü iş. Bir uzlaşı kültürüne binmedi belki ama insanlar düşündü, kitap okudu. 80 döneminde belki hiç kimsenin okumadığı kadar kitap okudu bu ülke.
1: Derdini ve davanı anlatabilmek için okumak zorundaydın. Aynen. Çünkü onu savunacak kadar bilgi birikimin olması lazımdı. Belki ezber tüketen toplumlar bunu kaybettiler değil mi hocam?
0: Şu an biz toplumda şöyle düşünseniz Ahmet Bey, liseye, ortaokula giden 20 milyon civarında öğrencimiz var, ilkokul, ortaokul, lise. Açık söylüyorum, 20 milyon insan öğrencinin içerisinde hala istiklal marşını bilmeyenler var mı?
1: Varlar.
0: Hala ülkenin hangi hallerden bu hale geldiğini ve tarihini bilmeyen insanlar var mı? Var. Ama o dönem yokmuş. En azından bu kadar yokmuş.
1: Evet.
0: Üniversitelere, evet, dönüyorsun. Evet. Şimdi, evet, hocalarımızla, evet, görüşüyoruz, rektörlerimizle görüşüyoruz. Hepsi canı gönülden bir şey yapmaya çalışıyor ama sistemde hata var. Sistem baştan defolu. Şimdi gidiyorsun üniversiteye. Çocuk üniversite 3. 4. sınıfa gelmiş. Ne yapıyorsun diyorum. Ben tamamım diyor. Nasıl tamamsın ya? Nasıl tamamsın? Ki ben şu halimden çok çok eminim. Ben 80'ime de Rabbim ömür verirse geldiğimde tamam olamam.
1: Olamayız.
0: Tamamım diyen zaten yarımdır başlı başına. Ama tamamım ben diyor. Dünyaya karşı tamamım diyor. Kültürde bir şey var mı? Üzülerek söylüyorum. Birçoğunda yok. Dinde bir şey var mı? Yok. Milliyette bir şey var mı? Yok. Ne var? Matematik var, fizik var, kimya var. İşte sezon dersleri var, büt var, yüksek lisans. Başka ne var abi? Yani düşünsene, üniversite çağına gelmiş çocukların memleket için bir şey yapma hasreti ve hevesi yok.
1: Evet.
0: Herhangi bir teşkilatta, cemaatte, sendika, herhangi bir yerde ya hiç problem değil. Birine tabi olmadan da olabilir, kendi başında da olabilir, kendi başına bir alanda. O kadar az ki Ahmet Bey.
1: Evet.
0: Yani 6 milyon işte toplamda 5-6 milyon civarında üniversite öğrencisinden bahsediyoruz. Yazık ediyoruz bu gençlere.
1: Hedefsizlik.
0: Hadi liseye geçtik ki orada da çok ciddi sancı var ama 6 milyon öğrenciyi bir yıl boyunca boşu okula getirip getirdiğinizde bu ülkenin 6 milyon yılını çalıyorsunuz.
1: Çok doğru.
0: 6 milyon öğrencinin birer yılı gitti. Kaybediyoruz çocukları tek tek. Şimdi burada da devlete kızıyoruz. Ben biliyorsun sabah yeniden de daha fazla kızıyorum.
1: Evet.
0: Eleştirilerimizin ve söylemlerimizin tek bir sebebi var. Acaba bir şeyi değiştirebilir miyiz? Yoksa ki? Kır satmak için konuşmuyoruz. Hatta bunu yapamayacak kadar da vakitsiziz. Yani gecenin bir saatinde uyuyup sabahın köründe kalkıp yeniden aynı hengameye devam ediyoruz. Peki derdimiz ne? Bir, biz devlet ve kamu ile alakalı sıkıntıları anlatmak durumundayız. İki, biz toplumu da uyandırmak zorundayız. Herkese kızıyoruz. Efendim toplumda, sokakta açlar var. Zekatı verdin mi?
1: Evet.
0: Fitre 180 liradan hesaplıyor. Hafta sonunda hanım çocukla beraber yemeğe çıkıyorsun. 2000 lira 3000 lira para harcıyorsun. Verirken 180 lira fitreye çok mu verdik az mı verdik diyorsun. Hanımda araba, sende araba. Çocukta iPhone. Doğru mu?
1: Doğru.
0: Bir ev, bir yazlık, bir villa. Zekat nisabı gelince borcum var, zekat veremem diyorsun. Sadece din üzerinden bahsetmiyorum. İnanmayan için de zekat farz. Çok iddialı olacak belki ama inanmayan insan için de zekat var.
1: Kula farz hocam işte kul.
0: Yani sen burada sokakta rahat rahat dolaşmak istiyorsan bu toplumun aç adamını da aç gencini de doyurmak zorundasın. Senin bir bilgin varsa, birikimin varsa bunun da zekatını vermek zorundasın. İster inan ister inanma sen bir şey anlatmak zorundasın. Evet. Birine faydalı olmak zorundasın. Hiçbir şey olmadı komşuna faydalı olmak zorundasın. Ama biz bunların her birini unutup sadece sistemi ötekileştirip senden bekliyoruz. Devletten bekliyoruz, belediyeden bekliyoruz. Peki yapmazlarsa, yapamazlarsa topluma birey olmadan toplum oluşturabilir miyiz Ahmet Bey? Toplum oluşmadan devleti oluşturabilir miyiz?
1: İmkansız.
0: Ama biz de her şeyi devletten bekliyoruz. Efendim devlet de bunu yapsın. Ne yapsın? Tamam devlet yolunu yapsın. Havaalanını da yapsın. Ondan derim. Ama sen ne yaparsın? Allah razı olsun. Ya bak kocaman bir toplumun içerisinde milyon nüfusu Avrupa'nın birçok ülkesinin 5 katı 10 katı 20 katı nüfuslarımız var. 90 milyona yaklaşan nüfusun içerisinde biz eğer hala sokakta aç görebiliyorsak ve hala hatta şu ekonomik şartlarda şu emekli maaşıyla bizde bir sorun var üstadım
1: evet,
0: ya.
1: Evet, evet.
0: Yani mesela hala uyuşturucu müptelası çocukları sokakta görebiliyorsak ve biz bunların aileler olarak etraf olarak kontrollerini yapamıyorsak bizde bir sorun var demektir. Peki yanan canların sorunu ne olacak? Bana ne mi diyeceğiz? Peki o uyuşturucuya bağımlı olan arkadaş yarın senin çocuğunu zehirlerse ne diyeceksin? Senin çocuğuna bıçak çekerse ne diyeceksin? Senin çocuğunun canı yanarsa ne diyeceksin? Yine aman canım boşver mi diyeceksin? Ya. Hepimizin bir derdi var. Vali Bey söylüyor ya bize derdi olan adam lazım diye. Bize derdi olan adam lazım. Memleket hakkında derdi olan adam lazım.
1: Evet.
0: Ha bir konuda olabilir. Mesela ben şunu anlayabiliyorum. Bizim Fatma Hanım'a mesela. Kediler çok önemli onun için. Anlıyorum ya. Ama bir derdi var.
1: Değil mi hocam? Aynen.
0: Derdi var ya. Şimdi dertsiz tasasız insanlara bakıyorum. Robot gibi ev, iş, iş, evet. Ev, yemek, evet. Tuvalet bitti. Sonra abi yanlış anlama. Bu kimse çöpsün sen. Yani zibilsin bir anlamın yok senin. Hayatta nefes aldığın oksijen bile senin için ziyan. Bunu karar verecek ben değilim yanlış anlama. Belki de çok işe yarıyorsun ama bu kadar bomboş hayatlar çıkmıyor.
1: Evet.
0: Ve yani hep bunu düşünerek hep bunun hayaliyle yaşadım Ahmet Beyciğim. Yani 80 milyonun fazla değil 5 milyonunu 10 milyonunu gerçekten memleket hakkı için uyandırsak 80 milyonu değil tüm dünyayı değiştirir.
1: Birkaç dertli adam hani bir uyanık tüm uyanları uyandırır diyor ya.
0: Evet.
1: Ve dediğiniz gibi gerçekten biz durum tespiti yapmakta üstümüz yok. Bir şeylerin gittiğine dair işte gençlik ülke gitti aman gitti gidiyor.
0: Çok rahatız.
1: Rahatız. Durum tespitini çok rahat yapıyoruz. Stratejide oluşturuyoruz. Yani dediğiniz gibi kendimizi işin içine soyutlayarak işte ilgili kurumlara Derdi pasa de biliyoruz.
0: Onlar yapsın.
1: Hadi aksiyona geç. Orada işte tıkanıyoruz. Mehmet Lütfü Aslan abinin bir genç dergide bir mottosu vardı. Dertsizseniz dertsizsiniz diyordu. Ama gerçekten tam bizi anlatan bir durumdu. Yani
0: ya burada Ahmet Beyciğim, şimdi insanın biraz önce dediğim gibi çok klasik ve küçük dertleri olabilir. Anlarım. Mesela sadece kitap okusunlar diye birilerini dert edinen insanlar olabilir. Mesela klasik müzik dinlesinler diye birileri dertleniyor olabilir mesela. Bunu kaçıp, bunu anlarım ya, ama bir dert var burada.
1: Evet.
0: Şimdi biraz önce dediğin gibi, peki dert var, derdin tanımını yaptık. Ne yapacağız? Şimdi bu ülkede STK olmak gibi bir gerçek var. Evet. Hiç beceremediğimiz halde.
1: Evet.
0: STK'dan açıklama yaparsan dayak yersin. STK olarak öne çıkarsan öbür arkadaşlar gelir yönetimi ele almaya çalışır filan filan. Sivil toplum oluşturamadık. Cemaat oluşturduk ama içinden geçtik. Samimi olanları tenzih ederek söylüyorum. Ortaya bir süreç oluşturdun. Memleketin tam orta yerine, bağrına bir hançer sapladın. Evet. Yaşadık 15 Temmuz'da. Peki nasıl toplayacağız bu insanları? Yani mesela Ahmet Bey'le biz bir araya geldiğimizde, hadi kardeşim şunu yapalım mı dediğimizde ne yapacağız? Seninle bir araya geldiğimizde yürüyüş yapıyoruz.
1: Evet.
0: Hadi bir yemek yiyelim diyoruz. Hadi evet, bir dosta uğrayalım diyoruz. Yapabiliyoruz mu başka bir şey? Ama 10 kişi, 20 kişi bir araya geldiğimizde bir kayayı kaldırabiliyoruz. Toplumun derdine ilaç olabiliyoruz. O zaman bizim hareket etmemiz için teşkilatlanmayı da çözmemiz lazım. Bir elle olmuyor ve tek başımıza da olmuyor Ahmet Beyciğim.
1: Evet.
0: Oturuyoruz, insanlara bunu anlatmamız lazım. Nasıl anlatacaksın? Şimdi bizi dinleyen, arabasında, radyosunda dinleyen Mehmet kardeşim, evet, topluma bunu anlatsın, nasıl anlatacak? Bunun için araçlar lazım değil mi? Bunu anlatmak için bir mekanizma lazım. Hadi biz bir basın kuruluşuyoruz, açıyoruz mikrofonu, car car konuşuyoruz. Mehmet ne yapsın? Radyo mu alsın? Televizyon mu açsın? Ne yapacak Mehmet? O zaman Mehmet'e bir aidiyet yüklemem lazım. Mehmet'in bu derdiyle alakalı bir sivil toplumun içerisinde, kardeşim bana iş düşüyor mu, ben de varım demesi lazım.
1: Mehmet'e de o aşk olması lazım. Onu işte, ona heveslendirmek.
0: Mehmet'te o aşk var. Mehmet'in gidip mayalanacağı yer yok. Bak basit bir şey söyleyeyim.
1: Evet.
0: 6 Şubat'ta bir deprem yaşadık. Rabbim bir daha yaşatmasın.
1: Amin.
0: Ülkenin her birisi birer kurtarma timi oldu mu?
1: Oldu.
0: Herkes evindeki barkındakiyle kendini, bağrını başını yırtarak alanda oldu mu? Niye? Bunu yaparken hiç orada Türk müydü, Suriyeli miydi, hiç, Arap mıydı diye bakmadık.
1: Evet.
0: Komünist miydi, faşist miydi, doğru mu? Yani her tarafından bak, şu parti demedik ya.
1: İnsan olduğu için gittik. Hatta hayvanlara, canlı olduğu için gittik, evet, hocam.
0: Bak o gün bir derdimiz vardı ve derdin etrafında biz bir araya gelebiliyorduk. Şimdi bizim yine bir derdimiz var. Sadece bir araya gelemiyoruz. Çünkü bizdeki dert tanımı şu. Eğer bir tarafından kan geliyorsa ve yürüyemeyecek hale geldiysen doktora giriyorsun.
1: Evet.
0: Öksürüyorsan geçer herhalde diyorsun. Şu an öksürüyoruz. Şu an bir yerimiz ağrıyor ama idare eder.
1: Evet.
0: Ve diyoruz ki ya iyileşir nasıl olsa diyoruz. Abim iyileşmiyor. Her gün daha kötüye gidiyoruz. O zaman ne yapacağız? Bir derde sahibiz biz. Bu derdi çözmek için bizim doktora gitmemiz lazım. Evet. Bir hekim bulmamız lazım.
1: Evet.
0: Birilerinin baş çekmesi lazım. Ortada hekim yoksa bizim o hekim olmamız lazım. Bunun için birleşme, bunun için teşkilatlanma, bunun için hep beraber bir araya gelip var olma mücadelesine ihtiyacımız var. Ve bunu yaparken illa çok sert olma. Mesela ülkenin sistemini değiştirmek gibi bir iddianız olmayabilir. Olmasın zaten. Bunun için siyasi partiler var, alanlar var. Bırak onlar yapsın. Yaparın derken sen de gidiyorum ben siyasi partide, ben ülkenin yönetiminde söz sahibi olmak istiyorum diyorsan git o partiyi de boş bırakma. Git canım yani. Siyasette de uyuyor, ne var ki bunda? Ama tek derdimiz siyaset mi?
1: Yani.
0: Tek derdimiz bu mu? Yani sokakta aç kalanı tok kalanı derdimiz değil mi? Bu kadar öğrenci okula giderken ya bu çocukları alsak sınav için, dershaneye gidemeyecek çocuklar var kardeşim. Biz bu adamları, bu çocukları eğitsek desek bir derdimiz olmaz mı bizim?
1: Olmaz, olur mu? Hem de ne güzel olur.
0: Hepsi olur.
1: İşte karar vericilerin ve yetki sahiplerinin de kulak vermesi gibi bir özelliğinin olması
0: vallahi
1: lazım.
0: İhtiyacımız yok Ahmet Bey. Yani bak şu an stüdyoda 3-4 kişiyiz. Evet. Şu binada herhalde 15-20 kişiyiz. Arkadaşlar desek ki arkadaşlar yarın önemli bir gündemimiz var. 500 lira para getireceksiniz. Biz gideceğiz. 4 tane yardıma muhtaç insanın evini ziyaret edeceğiz desek. Ofisi biliyorsun, ekibi de evet, tanıyorsun. Yok evet, diyecek var mı?
1: Yok.
0: En fazla Salih der.
1: Evet, ilk aklıma geldi ama.
0: Abi param yok da maaştan keser misin der yani. Maksimum yapacağım. Var mı bunun haricinde yok diyecek?
1: Yok. Salih'i de ikna ederiz.
0: Ederiz. Kendi aramızda parası. Ya bak, hepimizin bir derdi var ve aslında biz bir araya gelebiliyoruz.
1: Evet.
0: Sadece gelmek istemiyoruz.
1: Evet.
0: Mesele hayır işi ise bak Kayseri üzerinde söylüyorum. Çok hızlı bir yere girebiliyoruz. Evet, evet. Şimdi İstanbul'daki kahvaltıda Sayın Elitaş Güsten bir şey söylüyor. Önemliydi. Diyor ki bak Erciyes Üniversitesi'nin %90'ını hayırsever yaptı. Melik Gazi Koca Sinan okullarının %60'tan fazlasını hayırseverler yaptı. Bizim devletten bir alacağımız var diyor. Kamu yatırımları konusunda. İnşallah evet. alırız onu da. Evet. Ama bence önemli hadise şu. Ortada desek yarın bir hayır işi var. Kayseri'de sen de biliyorsun ben de biliyorum. 1 lirası varsa 1 lira, 10 lirası varsa 10 lira. Binlerce insan yardım yağdırır mı?
1: Evet, yağdırır. Yağdırır hocam.
0: Tamam bu da aynı hadise. Sadece para vermekle vicdanımızı rahatlatma şansımız yok. Arada bir de gönül, arada bir de omuz vermemiz gerekiyor. Bizim buna dönmemiz lazım Ahmet Beyciğim. Yani gazeteci sıfatıyla insanlar bizi görüp altımıza gazeteci yazıyor arkadaşlar. Benim böyle bir iddiam olmadı. Yani ben gazeteciyim ya da şucuyum demekten ben kendimi çok rahat ettirmedim. Reklamcıyken de bunu demezdim. Yani çok da fazla umurumda değil, üzerimize takılanım ben. İnsanız. Toplumda bir yerimiz var ve elimize Rabbimin bize kısmet ettiği bir iş alanı var.
1: Evet.
0: Her neyse o. Şimdi radardaki arkadaşlar bilir, takipçiler belki bazen bize sinirleniyorlar ama ben her zaman şunu söyledim. Radar bizim değil. Radar bu şehrin.
1: Onu çünkü çok bariz hissediyoruz. Yani ben haftada bir gelip yayın yapan biri olarak aslında radarın dinleyicisiyim hocam.
0: Şimdi onu senden çok önce bir sosyal medya influencer'ı, evet. bir ajans sahibi. Evet. Bugün başka bir program. Şimdi evet. bunu yaparken şöyle, şehre ne katabiliriz? Beraberinde şehrin dertlerini ne kadar çözebiliriz? Bir yerde problem varmış, nasıl atlatabiliriz? İnsanları bir araya toplamamız gerekiyor, dikkat çekmemiz gerekiyor, nasıl yapabiliriz? Emniyet kuvvetlerinin işini doğru yapmasını nasıl sağlarız? Bir belediye başkanının daha fazla gözünü açmasını, vallahi dert.
1: Evet.
0: Ha bunu yaparken de çok özür diliyorum, vatandaşların belki görmediği hadise. Bazen kılıçtan geçiriyorlar bizi. Bazen üzerimize baskılar kuruyorlar. Bazen hakkımızda bir şeyler yazıyorlar, atıyorlar, tutuyorlar. Ne yapalım?
1: Aslında ben onu da sormak istiyorum. İlk radar hikayesinde, Kayseri radarın hikayesinde işte trafik mesajları alan bir yerdi. Ama şu anda eğitim, kültür, sanat birçok güzel programın nitelikli, bilgilendirici, eğitici programında yapıldığı bir mecra haline geldi. Buraya nasıl evrildi hocam? Bu süreç hani Kayseri radar süreci nasıl gelişti?
0: Ahmet Bey bir şeye başlayınca stabil durmak beni rahatsız ediyor.
1: Evet.
0: Yani şu yayını seninle 10 gün yapınca ya 11. gün başka bir şey mi yapsak diyoruz. Gerçi Halil Ahmet şimdi alınmasın yani onları da yapıyoruz. Ama bir şey dururken üzerine bir şey katmak, inovasyon katmak gerekiyor, değer evet. katmak gerekiyor. Şimdi burada derdimiz reyting özlemi değildi. Radyoyu evet. açarken de bir haber radyosu yapacağız dediğimizde, bu programı yapacağız dediğimizde insanlar benimle dalga geçti. Kayseri'de ne kadar haber belki haber radyosu yapacaksın diye. Yaparsak biz onu da yaparız dedim. Şimdi o kadar güzel bir niyet ki bu kadar olacağını bekliyor muydun dersen cevap veriyorum hayır. Senin gibi dostlarımız, kardeşlerimiz Allah razı olsun Allah hepinizden. Yola çıktık ve devam ediyoruz. Ve bunu yaparken de dikkat edersen reytingi çok olsun diye bir derdimiz yok.
1: Evet.
0: Ne hiç katarız diye bir doğru. derdimiz var.
1: Doğru.
0: Yani çünkü radyoda bir reyting ölçüm sistemi yok. Yani ne yapalım? Şimdi seyrede öyle, radarda da öyle. Yani sayfada bu çok yürür. Biliyoruz yani artık malzemeye görüyoruz bu yürür diye. Ama vatandaştan gelmiş. Vatandaşın derdi var. Şu an itibariyle şu anki etkileşimlerin 10 katını 100 katını yapabilecek veriler var. Birazcık çıplaklık, birazcık küfür, birazcık TikTok var ya girersen uçarsın. Ama o zaman sen değilsin ki.
1: Bir faydası. İlkeli bir duruş olmaz değil mi hocam?
0: Mecburiyetimiz var. Yani. Şu an kendi adıma şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Kayseri'de basın camiası özelinde çok net kurallarımız var. Biraz önce bir dostumuz arıyor, bir şeyden bahsediyor. Abi kaldıramayız, üzgünüm. Çok sevdiğim bir dostum. Ben de hatırı çok büyük.
1: Evet.
0: Yani arabanı ver ve bunu bana saydırsa canı sağ olsun derim. Bak o kadar hatırı büyük ama yapamam. Çünkü burayı bir ilkeler zinciri manzumesi haline getirmezsek bizden sonraki gelecek kuşaklar için de belirsizlik olur. Yap derler yaparsın, yapma demezler yaparsın. Derdimiz belli. Hiç kimsenin, bak kaç zamandır beraberiz üstadım. Hiç kimseye kötü davranalım ve onlar gününü görecek diye bir hırsımız olmadı.
1: Asla.
0: Bize düşmanlık edenlerle alakalı iki yazı kalem alalım diye bir derdimiz de olmadı. Kendileri satır satır sütun sütun yazarken, programla süslerken ya ne yapayım yani. Hakikaten evet. derdim o değil ki.
1: Evet.
0: Onun için de Rabbim ve vatandaşlar... Yani önce Rabbimin inayetiyle vatandaşlar da bunu gördü, buradaki samimiyeti gördü, sayfadaki samimiyeti gördü. Yani şu partinin değil, bu partinin değil, sağcı değil, solcu değil. Kim lan bu adamlar? Yani hep bunu sordular yıllarca. Biz o zaman çok ekran, kim bu adamlar? Ya o biziz işte, sen ben gibi adamlarız. Ve derdimiz şuydu, doğru olanı doğru bildiğimiz şekilde yapmak. Hata yapmamış mıyızdır? Vallahi yapmışızdır. Yani bazen şirazisini kaçırmışızdır, bazen gözümüzden kaçmıştır, vardır. Ama bunu hiçbir zaman için bir yere zarar vermek için yapmadık. durduğumuz yerde, durduğumuz pozisyonda netti. Bunun içinde şu an Radyo Türkiye üzerinde de aynı Samet Beyciğim. Yani siz samimiyetle bir işin üzerine malzemeyi üzerine koymaya başladığınızda önünüze başka ufuklar geliyor. Seni tanıyorum. Mesela sen o dönem hiç gündemimizde yokken yapalım mı? Hadi yapalım.
1: Evet, işte Gülcan Hanım
0: senden önce programı. Ya bir yapalım mı Gülcan Hanım? Yani kadınlar, yani bir kadının bir programı olsun, yapalım. İşi gücü rast gelsin, Allah razı olsun. Evet. Şimdi bir arkadaşımız geliyor, bir şey yapalım mı? Bakıyorum bizi uyar. Mesela şu an diyor ki ben şu müzik programını yapacağım, şiir programı yapayım, şunu yapayım, akşamları şunu yapayım. Radyonun bir dinleyicisi oturdu. Yapmıyordum. Yani bununla bir işim yok. Ama şiir programını yaparken sanatçının hayatı tarihiyle ve bunun edebiyatıyla yapacaksan buyur gel. Ama ben çok güzel şiir okuyacağım. Burası bu radyo değil.
1: Evet.
0: Hani
1: evet.
0: O stratejiyi de kurmak çok lazım. Evet, burada evet, Allah var. Bu benim başarım değil. Bu bir öncelikli olarak şehrin sahip çıktığı ve ihtiyacını hissettiği bir alanın başarısı. İki, baştan sonra en küçüğünden en büyüğüne ekibin sinerjisi ve başarısı. Bugün iki farklı toplantıyla ekibimle bir araya geldim. Yüzlerindeki gülümsemeyi, enerjiyi ve rahatlıkla böyle keyifle işi yapmaları hadisesi beni o kadar mutlu ediyor Gülsel. İşe gülerek keyifle gelmeleri, abi demeleri, dertlerini bana o kadar keyif veriyor ki. Geri kalan hikaye. Çünkü ben daha önceki ticaretimde de şunu gördüm. Bir arkadaşımızla çalışmaya başladıysak rızkını ben vermiyorum. Evet. Rızkını Rabbim veriyor. Evet. Niyet aldıysan, doğru iş yapıyorsa vallahi veriyor. Billahi veriyor. Bunu esnaf kardeşlerim dinliyorsa onlar için de söylerim. Hiç gönlünü bozma. Vallahi geliyor ya. Evet. Yani diyorsun ki bu arkadaş evet olur ya diyorsun. Bu arkadaşın bazen ihtiyacı var diyorsun. Yapmayalım. Bak kışın ortasında insan mı çıkartılır diyorsun. Ödediğin bir yıllık maliyetini bir yerden bir şey bir kafa açılıyor. Daha fazlası geliyor. Sen yeter ki niyeti düzgün tut. Oluyor. Bunu yapa yapa bugüne kadar geldik. Ve dediğim gibi bir hikaye başlarken gözünüzde bir şey canlanır ama radar, radyo radar, bir haber ajansı ve bunların hikayesinde tahmin ettiğimin, hayal ettiğimin çok ötesindeydi. Ve bunu yapmamıza en büyük sebep, en büyük vesile ekibimizin candan, evet, içten çalışmasıydı.
1: Samimiyet.
0: Ve bizim de şehre de arkadaşlarımıza da ihanet etmeme yordamımızdı. Ve şu anda da her biri genç arkadaşlarımızın, yaşlılar da var ama olsun problem değil. Onları sabah hallediyoruz işlerini. Ama genç arkadaşlarımızın hep buradan çekerken dolu dizgin, memlekete faydalı, her işi bilen, bir haberi yaparken ya da bu işi yaparken boyun eğmeyen, para karşılığında haberini ve kendini satmayan bir yapıda oluşması için mücadele veriyoruz. İnşallah başarıyoruzdur.
1: Evet.
0: Ne zaman görürüz? Herhalde bir 10-15 sene sonrasında bir elimizde bastonla gezerken aferin aferin deriz bazı çocuklar. O da bizim geleceğe mektubumuz olur.
1: Geleceğe mektubumuz olur. Mustafa abi böyle birkaç dakikamız kaldı ama ben şey de sormak
0: uzatırız istiyorum. Radyo bizim sıkıntı.
1: Doğru, o da doğru. Ben bu yayının öyle bir güzelliği var tabii.
0: Şaka. Kuralı uyuyalım.
1: Geleceğe dair, çünkü her gün ülke gündemini değerlendiriyorsunuz. Şehrin gündemini değerlendiriyorsunuz. Bazen İşte mağrur olma padişahım, sende bir Allah var diyorsunuz, o kadim kültürümüzden geçen. Onu da çok güzel, en üsturuplu şekilde söylüyorsunuz. Geleceği nasıl görüyorsunuz? Yani böyle ben o söylemi birçok konumla da konuştum burada. Ya gençlik elden gitti kavramına katılmıyorum. Eğer gittiyse bizim hatamızdır. Kimsenin bir yere gittiği de yok. Siz gençliğe, geleceğe, yarınlara nasıl bakıyorsunuz? Bir haberci gözüyle ve bu işi
0: ülkemin şu anki yakın jenerasyon gençliğine çok büyük umutlarla bakamıyorum üstadım. Çünkü kırılmalarımız, siyasi çekişmelerimiz, ekonomik sıkıntılarımız derken çok iyi yetişmiş bir gençliğe sahip değilmiş. Benim jenerasyonun sonrasındaki gelen yakın jenerasyonda bu hadise var. Yeni gelen gençleri de birazcık hormonunu yetiştirdik. Çok fazla el bebek gül bebek.
1: Özgüven patlaması yaşadı.
0: Toplum bunun dengesini oluşturacak bir şekliyle. Umutsuz musun dersen, valla umut ettiğim şey kendi yapabildiğimle ilintili. Ben aynı noktadayım. Yani ülkede çok güzel şeyler olabilir mi? Yani çok basit bir şey söyleyeceğim Ahmet Bey. Bunu çok daha rahat anlayacaksın. Şu an desen ki gerçekten canı gülünden inanmış, aklı başında, sana 100 kişi versem ülkeyi değiştirebilir misin? Ben şu an net söylüyorum, dünyayı değiştir.
1: Evet.
0: Şimdi mesele bizim ne kadar büyüdüğümüz, ne kadar genişlettiğimizle alakalı. İnanmış insanların, hedefi olan insanların, bozulmayacak insanların ve bunun için hareket eden insanların ülkeye, memlekete, dünyaya katabileceği çok şey var. Biz hep biraz önce konunun başında konuştuğumuz, devlet bir şey yapsın. Devleti geçtik. Şu an Trump ne yapacak diye onu merak ediyoruz. Sana ne Trump'tan? Sen burada bir olmadıktan sonra, diri olmadıktan sonra, yerli üretimine dönmedikten sonra, yerli teşkilatlanmana dönmedikten sonra, kültürünü oturtmadıktan sonra Trump da gelir, Obama da gelir, hepsi gelir geçer. Sen de ağzını açık bakarsın. Ve bunun için bizim bireysel olarak kendimizi derlemeye ihtiyacımız var. Eğer gelecekten bir umuda sahip olmak istiyorsak bireyselden başlayacağız. Grupsal, toplumsal, mahallesel, ailesel ne diyorsan. Biz buradan başlayacağız teşkilatlanmaya. Ve biz her şeyi bütünden beklemeyeceğiz. Biz burada bir yükün altına girip de, yani düşünsene şöyle bir şehir düşün. Herkes birbirine yardım ediyor. Yetmedi, sokaklar tertemiz, vatandaşlar bunun farkında. Her şey güllük gülistanlık. Böyle bir Kayseri, bırak Kayseri ya, şu an Sabiha Mahallesi'ndeyiz. Ya da Talas'tasın. Böyle bir mahalle oluştursan ilçeyi değiştirir. Böyle bir ilçeyi oluşturursan ülkeyi değiştirir.
1: Evet.
0: Yap. Yapmak bizim elimizde. Biraz önce söylediğin, gençlerde bir iş yok. Sen yetiştirdin, ben evet, yetiştirdim. Evet. Kime şikayet ediyorum?
1: Evet.
0: Bu gençlere böyle olmayı daha sabah konuştuk işte. 80 döneminde bir bakıyorsun başka bir şeydi. Bugün bakıyorsun aman oğlum sağa sola karışma falan. Karışmayan çocukların da hali bu. Şu an itibariyle sağının sonuna bakamıyor bu çocuklar. 80 döneminde sen bunlara karışma dediğin çocuklar şu an EYT'den gecikmiş, hatta emekli oldular. Baston kullanır hale geldiler. Ve bu çocukları bu hale siz getirdiniz. 80'in üniversiteli döneminden bahsediyorum ve sonraki dönemde. Hep bundan kaçtık. Aman buna dokunma, aman buna girişme. Ülke bizim. Ben hiçbir siyasetçiye ülkemi vermedim, anahtarını da vermedim. Sadece seçtim 5 yıllığına. Git de benim yerime bak diye, vekil ol diye. Bakamadıysa alacağım. Biz bunun için önce birey olacağız, toplum olacağız. Kendi erdemlerimizle varoluşumuzu sergileyeceğiz. Ondan sonra da toplumu değerleriyle, yargılarıyla bitireceğiz. Türk toplumunun deprem döneminde ya da 15 Temmuz'da gösterdiği bir dirayet var. Biz çok ilginç bir toplumuz. Dünyada çok az böyle toplum var. Biz reaksiyonu ve katalizörü aldığımızda, gerekli sinyali aldığımızda, sinyali birinin söylemesi gerekmiyor. Biz çok farklı bir canavar haline gelebiliyoruz.
1: Evet.
0: Bak dünyayı yakar yıkarız. Bunu gaz vereyim diye söylemiyorum. Ama o gazı nereden aldığımız ve ne kadar sürdüğüyle alakalı. Başımıza gelen ya da başımızda olan liderlerin bunu keşfetmesi, ki keşiflerinde var, ve bunu hareket ettirmesi gerekiyor. Bizim toplumsal olarak bir yere doğru bakmamız ve hareket etmemiz gerekiyor. Kişisel menfaatlerden çıkmamız gerekiyor. Yoksa şu an 8-10 yaşında, 10-15 yaşında, 20 yaşındaki olan gençlerin, yanlış anlamayın, sizin kadar kabahati yok, benim kadar kabahati yok. Onlar daha dünkiler.
1: Evet.
0: Eğer onlar yanlış bir yoldaysa vallahi kabahati ya sende, ya bende, ya da toplumda, ya da ailede. O ailede kabahat varsa o aileye o bilgiyi vermeyen ya da o aileyi toplumun içerisine oluşturmayan bizde. Boşanmalar bu kadar arttıysa bunun derdi aile ilişkilerimizi yok etmekte. Hep suçu topu başkasına atıyoruz. Bunlar var ya, bunlar yatacak yeri yok diye. Var var, hepsinin mezarı da var, yatağı da var. Mesele bu değil.
1: Evet.
0: Mesele senin burada ne kadar kendini dahil ettiğin ve ne kadar kendini sorumlu hissettiğinle alakalı. Konu çok belki uzar ama ben samimiyetle şunu söylüyorum. Toplumdan hiçbir zaman için %100 değişecek diye bir umudum olmadı. Ama her bir yaptığımız yayındaki, bu yayında benim için geçerli. Bir kişinin zihnindeki minnacık bir yeri değiştirmek benim için çok önemli.
1: Evet.
0: Onun bu, ona bu derdi anlatabilmek ya da aklında hakikaten yad edebilmek çok önemli. Çünkü toplum bireylerden oluşuyor. Bireye dokunmadan toplumu oluşturamazsın. Toplumsal olarak oluşturduğun kitle psikolojisi de birkaç saatlik, birkaç günlük psikoloji olur. Onun için ben kendim adına da, belki sen biliyorum sevgili dostum, yani bu anlamda emeğin çok büyük, eline emeğine sağlık. Biz insanlara dokuna dokuna biriktirmeye devam edeceğiz. Bozulma bizim yaptığımızdan daha büyük olacak biliyorum. Ama bizim biriktirdiğimiz insanların da dokunmasını sağladığımızda kocaman bir enerji çıkacak. Bizim ömrümüz yetmeyecek, bundan eminim. Yani o yetmez ama olsun. Hoş bir seda bırakalım ne olur ki.
1: Evet.
0: Ömür zaten kısa.
1: Ve şunu biliyoruz. Hak ile batıl kavgası bunun ismi ve ahirete kadar devam edecek. Yani sonsuza kadar devam edecek. Biz bize ait zaman dilimini yaşıyoruz ve güzel şahitler bırakmak ve günün sonunda hesap verilebilir iş yapmak. Orasındayız. Motivasyon sağlamak. Yayından önce de kısmen konuştuk. Yani yoruluyor musun? Yoruluyorsun. Ama yorulmayı böyle zevkli hale getirecek motivasyonlar sağlamak. O konuda ne dersiniz? Yani siz kendi motivasyonunuzu nasıl sağlıyorsunuz?
0: Ya hedeflerim var. Hedeflerimden kastettiğim de uçuk hedefler değil.
1: Evet.
0: Bu memlekette ayakta kalmak, dik durmak ve bu emaneti doğru ellere teslim edinceye kadar bu mücadeleyi vermek gibi bir hedefim var. İki, Rabbim bana bir ömür vermiş. İşlerimin çok kötü gittiği dönemde ve evime ekmek götüremediğim dönemde de aynısını götürdüm. Rabbimin bana verdiği bir sağlık var, bir evlat var ve tırnağının ucunu dünyaya değişmem. Her böyle olunca her gün, ben o günden beri o düsturda giderim. Her gün ölürüm. Gün istediği kadar kötü geçsin. Sabah kalktığımda Bismillah derim. Yeni bir güne başlarım. ne kadar gidiyorsa. İmtihanım bu. Her birini savaş ve barış kitabını lütfen başucu yapıtı olarak herkes okumalı. Bir savaşı kaybetmek ancak son askerinize kadar telef olmak ya da vazgeçmek.
1: Vazgeçmek.
0: Hayatta vazgeçmek ya hayatını kaybetmek ya da gerçekten vazgeçmektir. Sen bunu yapmadığın sürece savaşı asla kaybetmezsin. Bunun için biz hedeflerimiz için inatla ve ısrarla devam edeceğiz. Bugün dayak yiyeceğiz, yarın yine devam edeceğiz. Hani derler ya sırsıl olacaksın böyle biraz. Ben de biraz öyle. Yani başıma bir iş geldi, olsun yenisini yaparız. Hani diyor, çay koy içe. Şey yaparız ya, bir daha yaparız. Hadi onu da. Çünkü bu motivasyon olmazsa kendime küserek, hayata küserek bir şey yapamam. Kimseye faydam olmaz. Biliyorum ki Rabbim hamdolsun bugüne kadar bir ömür verdi. Kaç yıl daha geçeceğini, geleceğini bilmediğim bir ömrüm var. Ve bu ömür içerisinde ben her akşam ölürken,
1: evet,
0: ben huzur içerisinde ölmek istiyorum. Her akşam. Ben bugün gereğini yaptım. Ben hamdolsun deyip yatmak. Her sabah da yeniden ömre doğarken yeniden akşamımı da hazırlanmak istiyorum. Bu ahirete hazırlanmakla emsal. Çünkü bu her gün için geçerli. Bunu yaptığım sürece de mutluyum. En kötü günün sonrasında bile sabah uyandığımda gerçekten mutluyum. Devam etmem gereken, yapmam gerekenler var. Benim motivasyonum bu. Yani evladım, ailem, etrafındaki arkadaşlarım, sorumluluklarım, yapabildiklerim ve Rabbimin bize nasip ettiği ölçüde bunu fayda nispetiyle kullanma ihtimalim hala benim için bir umut. Fakirin umudu da bu. Gittiği yere kadar.
1: Peki şu anda bir mektup yazıyor olsaydık. Reel olarak yani gerçekten bir mektup yazıyor olsaydık, siz de onu sizin belki görmeyeceğiniz torununuza, torununuzun torununa ulaşacağını bilseydiniz.
0: Kaydı yani, saklayın bir
1: gerçek, gerçek anlamda geleceğe mektup yazıyor olsaydınız, orada ilgili satır ne olurdu? Ne yazardı?
0: Çocukla, çok gençle çok fazla konu konuşuyoruz kendi konularına göre. Bundan bir özet çıkart dersen ki gerçekten programa geleceğimi biliyordum ama bunu düşünecek vaktim olmadı. Birazcık lafı dolaştıracağım bunun için. İnsan olmanın ve insan erdeminin hayatın en önemli unsuru yapmadığımız sürece hayatta yaşam ölüm döngüsü arasında iyilik üzerine ısrar etmediğimiz sürece ve bu iyiliği yaparken de stratejiyi sadece iyi oldum kenarda durdum diyerek değil, gücü de etkiyi de alanı da içerisine alarak iyi olmanın ve iyilik için kullanmanın etkisini de hiç kimsenin gözden kaçırmaması gerekiyor. Yapmadığınız ve bulunmadığınız her boşluk hayat boşluk kabul etmiyor. Başka bir madde, cisim ya da insan tarafından kapatılıyor. Siz basında bulunmazsanız basındaki bu gücü başkası kullanır. Siz eğitimde ya da aile platformunda bulunmazsanız başkası bu işi kapatır. Daha iyi kapatabilir. Hiç itiraz yok. Ama bulunduğunuz ve iyi olduğunuz yerde de sizin o alanı kapatmanız lazım ki başkalarının yükünü alalım diye. Bunun için hiçbir şeyden gözünü kırpmadan, zarar görerek ya da zarar vererek değil ama bulunması gereken, doldurması gereken tüm boşlukları, hayatsal boşlukları, edebiyatsa edebiyat, hukuksa hukuk, eğitimse eğitim, gazetecilikse yayıncılıksa yayıncılık, çocuklarımın, gençlerimin bulunması gerektiğini ve aman canım boş ver dememesi gerektiğini anlatırım. Bunu dediğimiz gün çünkü küçülüyoruz. Bir vasiyetse aslında bu bir yük, bu bir zorluk ama toplumu ancak böyle toplarız. Bundan belki 1000 yıl sonra toplanacak ama ancak böyle toplarız. Aman boş ver dedikçe her boşlukta kötülük çok daha hızlı büyüyor iyilikten. Onun için o boşlukları iyi dolduralım.
1: Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Ne güzel bir program oldu.
0: Estağfurullah.
1: İlave edeceğiniz...
0: Yok efendim yayın o kadar değil, bizden sonra da yayın var. Çok teşekkür ederim.
1: Bizden sonra da yayın var.
0: Yüzün diye de söylemeyeyim. Evet. Allah var. Bizli olmandan ve bu programı yapmaktan çok, o yapmandan çok keyif alıyorum. Her zaman dinleyemiyorum. Arada bir tekrarlara denk geliyor. Hafta sonu tekrarlarını atıyorlar. Ne güzel demiş filan diyorum. Hatta aradan senin cümlelerinden alıyorum arada bir. Bir olarak iyi niyetle bir olduğumuz sürece bir şey anlatıyoruz. İnşallah yerine de ulaşıyordur.
1: İnşallah.
0: Ulaşmıyorsa da biz anlatmaya devam edeceğiz yerine ulaşana kadar. Ulaşmıyor diye düşündüğümüz günde ulaşması için eylemlerimizi yapacağız. Çünkü derdimiz bir şey anlatmak, tebliğ etmek ve doğru bildiklerimizi anlatmak. İnsanlar hep şöyle düşünüyor, tebliğ ederim derken Kur'an-ı Kerim'i anlatacaksın. O zaten hayatın kendisi. Evet. Bir taraftan da hayatta ulaşabildiğimiz kendi bildiklerimiz, kattıklarımız, toplumun değerleri gibi milyon tane şey var ulaştıracağımız. Biz bu anlamda ulaştırmak, anlatmak ve insanlara bu derdi aktarmak zorundayız. Sen de bu yükü aldın ve çok uzun zamandır çok istikrarlı bir şekilde bu alandasın. Allah senden razı olsun, iyi ki varsın. Dostluğun ayrı bir güzel, yürüyüşlerimiz ayrı bir güzel, muhabbetin ayrı bir güzel ama yayın özelinde de Radyo Radar'a kattıkların için de sana harcan teşekkür ediyorum. Eline emeğine sağlık.
1: Ben teşekkür ederim. Gerçekten her hafta...
0: Bir veda programıydı, sezon sonu.
1: Her hafta gelirken evime geliyormuş gibi hissettiren...
0: Eyvallah.
1: Bütün dostlara, bütün Radar ailesine teşekkür ediyorum.
0: Eyvallah.
1: Yayın içerisinde de söylediniz. Her biri işin hakkını veren insanlarla dolu. Birkaç program önce teşekkürden bahsedilmişti. Ben o günden beri Merve Hanım'a da teşekkür etmeden yayını kapatmıyorum.
0: Sağ olsun.
1: Sağ olsun rejimize.
0: Emektarımız. Yaşlı değil, genç daha. Emektarımız diyelim, öyle şey yapalım.
1: Ona da teşekkür ediyoruz. Efendim, bu haftanın da sonuna geldik. Kayser Radar Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Bayram Beyefendi konuğumuzdu. Çok güzel şeylerden bahsetti. Eminim istifade edilmiş bir saat dilimi olmuştur. Allah ömür verirse önümüzdeki hafta yeni bir konu, yeni bir konuk ile karşınızda olmayı arz ediyoruz. O zamana kadar hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın.
2: Ahmet Havanlıer'in hazırlayıp sunduğu Geleceğe Mektuplar sona erdi.
3: Yayın tekrarı. Şimdi reklamlar.

Estetin ve kalitenin buluşma noktası Efe Catering. Profesyonel ekibimizle toplu yemek hizmetimiz, iş yeri, ofis, fabrika ve tüm çalışma alanlarınızda. Artık çözüm ortağınız var. Sıcacık çorbasından ana yemeğine, salatasından tatlısına kadar özenle hazırlanan menülerimizle hem damağınıza hem bütçenize hitap ediyoruz. Siz sadece işinize odaklanın, yemekleri ise bize bırakın. İletişim için 0552 836 3804. Afiyetle, güvenle ve her gün aynı özenle.

yoğun ilgi gören Eskiyi Getir Yeniye Götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergün

0: Gerçekten Hastanesi bilgilendiriyor.
1: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
0: Tekden Hastanesi bilgilendirdi.
2: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
3: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
4: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
5: Kayseri'de çeyiz paketi Bingöl'den alınır. Geniş ürün yelpazemizle ihtiyacınıza uygun şık ve kullanışlı çeyiz paketleri Bingöl güvencesiyle sizlerle. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak, televizyon ve küçük ev aletleri Bingöl'de, mutfağınız ise emin ellerde. Şimdi tüm Kayseri'yi mağazamıza bir kahve içmeye davet ediyoruz.
6: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır fabrika satış mağazasında basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM fabrika satış mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
7: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
8: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
9: Bugünün pazar yerleri: Danışment Gazi Semt Pazarı, Eskişehir Bağları Danışment Gazi Mahallesi Reis Caddesi, Altınoluk Pazarı, Altınoluk Mahallesi Neslihan Sokak, Ambar Semt Pazarı, Ambar Mahallesi Anamur Caddesi, Argıncık Semt Pazarı, Cumhuriyet Mahallesi Osman Gazi Caddesi, Gazi Osman Semt Pazarı, İstasyon Mahallesi Bağdat Caddesi, Zümrüt Semt Pazarı, Zümrüt Mahallesi Kadir Has Caddesi, Karaözü Halk Pazarı, Karaözü Mahallesi 38.820 Sarıoğlan, Sarıs Semt Pazarı, Bahçeli Mahallesi Pazar Yeri Sarıs.
8: Radyo Radar Pazar Yerleri.

0: Seyir halindeyken aracınızın dışında da bir hayat olduğunu unutmayın. Yaya geçitlerinde ve okul önlerinde çok daha dikkatli olun ve yayalara öncelik tanıyın. Trafik hayattır.
1: Bir gün değil, her gün yanındayız. Çünkü empati takvimle sınırlanmaz. Engelliler günü bir farkındalık günüdür. Ama insanlık her gün gereklidir.
2: Kurban Bayramınız mübarek olsun. Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış.
3: Bu frekansta her cuma saat 21'de Alper Erdoğan'ın sunumuyla geçmişin izlerini sürmeye hazır olun. Yıllara Sari programıyla unutulmaz anıları, eskimeyen şarkıları ve o eşsiz zamanın atmosferini burada bulacaksınız.

tembellik birisi. 91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Geçmişe doğru gidip o yıl yaşanan gelişmeleri sizlere aktardığımız ve aynı zamanda o yılda piyasaya çıkan şarkıları birlikte dinlediğimiz programımızda bugün 2012 yılına gideceğiz.

5 Ocak 2012. 44. Sinema Yazarları Derneği ödülleri açıklandı. Bir Zamanlar Anadolu'da en iyi film dahil olmak üzere 6 dalda ödüle layık görüldü. 6 Ocak 2012.

14 Ocak 2012. Ülkenin en büyük şehri İstanbul ve çevresini etkileyen geniş çaplı bir elektrik kesintisi meydana geldi. 21 Ocak 2012. Türkiye'nin ilk yüz nakli ameliyatı Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde gerçekleştirildi. Uşak'ta beyin ölümü gerçekleşen Ahmet Kaya'dan alınan yüz, Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Gebece köyünde yaşayan 19 yaşındaki Uğur Acar'a nakledildi. 14 Şubat 2012. 2011 Türk Futbolu Şike davası kapsamında 23'ü tutuklu 93 sanığın yargılanmasına başlandı. İlk duruşma Silivri Ceza İnfaz Kurumları yerleşkesinde gerçekleştirildi. 16 Şubat 2012. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Milli İstihbarat Teşkilatı mensupları hakkında soruşturma açılabilmesi için Başbakan'ın iznini gerektiren yasa değişikliğini onayladı. Yasa değişikliği, özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Vekilliği'nin 4 MİT mensubunu KCK soruşturması kapsamında ifadeye çağırmasının ardından gerçekleşti.

24 Şubat 2012, Adana'nın Kozan ilçesinde, Göksu Irmağı üzerinde Gökdere Köprü Barajı inşaatı sırasında baraj kapağının patlaması sonucu meydana gelen kazada 10 işçi hayatını kaybetti. 15 Mart 2012, Suriye'deki olaylardan kaçarak Türkiye'ye gelenlerin sayısı 14.700'e ulaştı. Gelen Suriyeliler, Hatay ve Gaziantep'te kurulan çadır kentlerde barınmaya başladı. 20 Şubat 2012, Hrant Dink suikastı kapsamında Cumhurbaşkanı Abdullah Gül talimatıyla başlatılan Devlet Denetleme Kurulu soruşturması tamamlandı. Açıklanan rapora göre suikastın önlenememesi ağır kamu hizmeti kusuru olarak tanımlandı.

12 Mart 2012, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen 59. Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Türkiye 2 altın, 4 bronz madalya kazandı. 12 Mart 2012, Oda TV davası kapsamında yargılanan 4 tutuklu gazeteci Nedim Şener, Ahmet Şık, Sayit Çakır ve Coşkun Musluk serbest bırakıldı. 13 Mart 2012, Sivas'ta 2 Temmuz 1993'te Madımak Oteli'nin yakılmasıyla ilgili dava zaman aşımına uğradı ve düştü. Davada 5 kişi yargılanıyordu. 16 Mart 2012, NATO'nun Afganistan Uluslararası Güvenlik Destek Gücü'nde görev yapan Türk askerlerini taşıyan helikopter, iniş sırasında meydana gelen teknik arıza nedeniyle düştü. Olayda 12 Türk askerimiz şehit oldu.

30 Mart 2012. Kamuoyunda 4+4+4 olarak bilinen ve zorunlu eğitimi kademeli hale getiren 8'den 12 yıla çıkaran kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. 1 Nisan 2012. İstanbul'da 80'den fazla ülke ve gözlemcinin katıldığı, Suriye'deki olayların konuşulduğu Suriye Halkının Dostları grubu toplantısı yapıldı. 4 Nisan 2012. 12 Eylül darbesiyle ilgili davada ilk duruşma Ankara'da yapıldı. Davada Türkiye Büyük Millet Meclisi, Başbakanlık, CHP ve MHP müdahil olarak yer aldı. 19 Nisan 2012. Kamuoyunda 2B arazisi olarak bilinen orman vasfını kaybetmiş hazine arazilerinin satışını öngören yasal düzenleme Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul

10 Haziran 2012, Muğla Ölüdeniz açıklarında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 16 Haziran 2012, Şanlıurfa'da bulunan E tipi kapalı cezaevinde mahkumlar arasındaki kavga sırasında çıkan yangında 13 kişi hayatını kaybetti. 19 Haziran 2012, Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Dağlıca bölgesinde çıkan çatışmada 8 asker şehit oldu. 22 Haziran 2012, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait F-4 Phantom 2 keşif uçağı, radar tespiti yaparken Suriye karasularının 1 mil açığında sınır ihlali gerekçesiyle Suriye tarafından düşürüldü.

4 Temmuz 2012. 22 Haziran 2012 tarihinde Doğu Akdeniz'de Suriye tarafından düşürülen Türk Hava Kuvvetleri'ne ait F-4 Phantom 2 uçağının pilotları Havacı Pilot Yüzbaşı Gökhan Ertan ve Havacı Pilot Teğmen Hasan Hüseyin Aksoy'un naaşları deniz dibinde tespit edildi. Ertesi gün şehit pilotlarımızın naaşları denizden çıkarılarak Malatya'ya gönderildi. Arama ve kurtarma faaliyetleri sonlandırıldı. Düşürülen uçağın bazı parçaları denizden çıkarıldı. 6 Eylül 2012. Afyonkarahisar'da bulunan askeri depoda meydana gelen patlamada 25 asker hayatını kaybetti.

11 Eylül 2012. İstanbul'un Sultan Gazi ilçesindeki 75. yıl polis merkezine gelen ve karakola girmeye çalışan bir devrimci Halk Kuruluş Partisi cephesi militanı, polislerin engellemesi sonucu içeri girememesi sonrasında üzerindeki patlayıcıları karakolun giriş kısmında patlatmasıyla intihar saldırısı gerçekleştirdi. Patlama sonucunda saldırganın yanı sıra bir polis hayatını kaybetti, 7 kişi ise saldırıdan yaralı olarak kurtuldu. 16 Eylül 2012. Bingöl'de polis aracının geçişi sırasında PKK militanları tarafından yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 8 polisimiz şehit oldu.

0: Şimdi reklamlar.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
1: Tekden Hastanesi bilgilendirdi.
3: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352-220-0011, 0533-652-0045.

0: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
1: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
2: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında her gün mobilya.
3: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniyi götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye.

0: Zeytin ve kalitenin buluşma noktası Efe Catering, profesyonel ekibimizle toplu yemek hizmetimiz, iş yeri, ofis, fabrika ve tüm çalışma alanlarınızda. Artık çözüm ortağınız var. Sıcacık çorbasından ana yemeğine, salatasından tatlısına kadar özenle hazırlanan menülerimizle hem damağınıza hem bütçenize hitap ediyoruz. Siz sadece işinize odaklanın, yemekleri ise bize bırakın. İletişim için 0552 836 3804. Afiyetle, güvenle ve her gün aynı özenle. İş dünyası hızla değişiyor. Rekabetçi kalmak için doğru çözümleri bulmak her zamankinden daha önemli hale geldi. Bingöl Kurumsal Çözümler olarak işletmenizin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi stratejiler sunuyoruz. Uzman kadromuz, güneş panelleri, elektrikli araç şarj istasyonları, ödeme ve klima sistemleri, ankastre setler ve su arıtma cihazları gibi en son trendleri sizlerin hizmetine sunmaktadır. Verimliliği arttıran, maliyetleri düşüren ve süreçleri optimize eden çözümlerimizle işinizi bir üst seviyeye 70 yıllık Koç ve Bingöl güvencesiyle taşıyoruz. Sizin başarınız bizim önceliğimizdir. Gelin kurumsal çözümlerimizle geleceği birlikte şekillendirelim. Başarıya giden yol doğru çözümlerle başlar. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin. Bingöl Kurumsal Çözümler.
1: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
3: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
4: Bugünün pazar yerleri: Danışment Gazi Semt Pazarı, Eskişehir Bağları Danışment Gazi Mahallesi Reis Caddesi, Altınoluk Pazarı, Altınoluk Mahallesi Neslihan Sokak, Ambar Semt Pazarı, Ambar Mahallesi Anamur Caddesi, Argıncık Semt Pazarı, Cumhuriyet Mahallesi Osman Gazi Caddesi, Gazi Osman Semt Pazarı, İstasyon Mahallesi Bağdat Caddesi, Zümrüt Semt Pazarı, Zümrüt Mahallesi Kadir Has Caddesi, Karaözü Halk Pazarı, Karaözü Mahallesi 38.820 Sarıoğlan, Sarıs Semt Pazarı, Bahçeli Mahallesi Pazar Yeri Sarıs.
3: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: Dikkat! Hayat çıkabilir. Seyir halindeyken aracınızın dışında da bir hayat olduğunu unutmayın. Yaya geçitlerinde ve okul önlerinde çok daha dikkatli olun ve yayalara öncelik tanıyın. Trafik hayattır.
1: Asıl engel kaldırımdaki rampa değil, kalpteki duvardır. Kalbimiz engelsiz olsun. Bir tebessüm, bir anlayış, bir küçük dokunuş. Bazen koca bir hayatın yükünü hafifletir.
2: Kurban Bayramınız mübarek olsun. Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış.
3: Yayın tekrarı.
4: Mali gündemin nabzını tutuyor. Vergi, SGK ve mali alanındaki en güncel bilgileri sunarak işletmelerin ve bireylerin finansal sağlığını korumak için rehberlik sağlıyoruz. Mali Gündem yeni sezonda Fatih Yılmaz'ın sunumuyla her çarşamba saat 16'da Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında.

0: Fatih Yılmaz'ın hazırlayıp sunduğu Mali Gündem başlıyor.
1: ...91.8 Radyo Radar dinleyici Kayseri Radar takipçileri, herkese merhaba. Ben mali müşavir Fatih Yılmaz. Bir Mali Gündem programı ile sizlerle bu hafta yine birlikteyiz. Ve bu hafta yine çok değerli bir konuğum var. Mali müşavir Birol Tamer. Hoş geldiniz Birol Bey.
2: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Nasılsınız Birol Bey?
2: İyiyiz çok şükür. Uğraşıyoruz. Bildiğiniz gibi biz de bir şeylerle dünyadaki ömrümüzü tamamlamaya çalışıyoruz. Kayseri Radar ekibini yakından da takip ediyoruz. Kayseri'de bağımsız yayıncılık yapan ve insanların bilgi edinmesinde çok büyük emekleri olan, burada çok kaliteli, liyakatlı insanları konuk ediyorsunuz. Hocalarımızı konuk ediyoruz, takip ediyoruz. Evet. Size de başarılar dileriz.
1: Teşekkürler.
2: Bizim mesleğimizle ilgili de olarak çok teşekkür ediyoruz ayrıyeten. Bilgilendirmeler yapıyorsunuz. Bugün de bizleri konuk ettiniz. Hem meslektaşlarım adına hem de Kayseri camiamız adına tekrar teşekkür ediyorum.
1: Teşekkür. Bugün mesleki sorunları konuşacağız ama Birol Bey, öncelikle sizi bir kısaca tanıyabilir miyiz?
2: Tabii. Ben 1977 Sivas Şarkışı'da doğumluyum. Babamın kamu görevi nedeniyle Kayseri'de yerleşmişiz. Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunuyum. Kafkas Üniversitesi İş Sağlığı ve İş Güvenliği yüksek lisansımı tamamladım. Bağımlı mali müşavir olarak devam etmekteyiz. Geçmişte herhangi bir siyasi faaliyetimiz olmamasına rağmen liyakat kelimesi bizim için çok önemliydi. O yüzden de yeni kurulan Anahtar Parti'nin Kayseri İl Sekreteri olarak atandık. Yavuz Başkan sağ olsun, il başkanımız Elvan Beyler uygun gördüler. Bu siyasete girerken de temel amacımızı da biz bunu gerek genel başkanımız gerek il başkanımıza da izah ettik. Bizim siyasetten beklentimiz mesleğimizin sorunlarının siyasi yönden çözümüyle ilgili konularda bir damla da biz su taşıyabilirsek, bu çözüme ulaştırma yolunda bizim de bir emeğimiz olursa mutlu olacağız. Buyurun.
1: İnşallah, yani dediğimiz gibi gerçekten çok büyük sorunlarımız var. Meslektaş olarak, meslek olarak gerçekten bunları çözmesi gerekiyor artık. Bazen evet, kangren olmuş sorunlarımız var maalesef. Peki biz biliyoruz ki üst birliğimiz TÜRMOP.
2: Evet.
1: Bir TÜRMOP'un yapısını anlatabilir misiniz?
2: Tabii şimdi TÜRMOP bizim üst kurulumuz biliyorsunuz. Bizim bir odamız var Kayseri'de, işte illerde. Bir de üst kurulumuz var. Bizim genel işte ücrettir, yapısal sorunlardır. Ondan sonra bizimle ilgili alınacak önemli kararlarda bizim üst birlik karar veriyor. Yalnız üst birliğimiz yeminli mali müşavirlerden çoğunluk oluşuyor. Yani 9 kişi üye, 5'i yeminli mali müşavir, pardon özür dilerim, 5'i yeminli mali müşavir, 4'ü mali müşavir. Şimdi demokratikleşmeye yolunda ilerleyen Türkiye de 3000 yeminli mali müşavir yaklaşık, bu 3500 de olabilir, yaklaşık 200 bine yakın mali müşavirlerle ilgili kararlar almasını demokratik açıdan ben doğru bulmuyorum. Yani o üst birliğin de ayrılması lazım. Şimdi bizim sorunların da aslında temelinde bu da var. Bir bir mali müşavirin kendi sorunlarını yıllarca emeğini çekmiş. En iyi onun ifade edebileceğini düşünüyorum. Şimdi yeminli mali müşavirlerin çoğu da zaten kamudan gelme. Müfettişten ayrılma arkadaşlar. Biz TÜRMOP'un yapısının değişmesinin uygun olacağını düşünüyoruz. Hem demokratik açıdan hem de bizim mesleğimizin sorunlarının çözülmesi açısından. Bu ayrılırsa biz mali müşavirler olarak birbirimizin sorunlarını daha iyi biliyoruz. Birbirimizle ilgili kararları daha iyi alabiliriz. Mesleğimizin gelişmesi açısından ve ileriye daha ileriye dönük kurumsallaşma açısından daha doğru olacağını düşünüyorum. Şimdi kamuda 10 yıl görev yapmış. İşte herkes yeminli mali müşavir olabiliyor. Ama bir de bu işin tozunu yutan, ofislerde yıllarca emeğini sarf etmiş insanlar zaten kamudayken belli bir ekonomik, sosyal bir kariyerle gelip yeminli mali müşavir oluyor. Yeminli mali müşavirlere saygı duyuyoruz. Buradan sakın yanlış anlaşılmalara sebebiyet de vermeyelim. Ama biz ofislerde bu işin tozunu yutan arkadaşlar bizi idare etmesinin daha doğru olacağını düşünüyoruz. Pandemi yaşıyoruz biliyorsunuz. İnsanlar çocuklarının büyüdüğünü bile farkına varmadan bir meslek icra ediyoruz. Yani devletin esas memuru biz miyiz yoksa 657'ye tabi mi, onu da tartışmak lazım. Yani şimdi mesaisi bittiği zaman memur evine gidebilir. Ama esas memurlar kamunun ihtiyaçlarını giderecek verginin toplanmasındaki en büyük emektarlar bizleriz. Mali müşavirler, üstadlarımız. Bu nedenle böyle bir o gecelere kadar çalışan insanların çoluğunu çocuğunu büyüdüğünü bile farkına varmayan mali müşavirlerin hakkındaki kararı da bırakalım da yani mali müşavirler karar versin yani. Hani yoksa herhangi bir meslek grubuna veya herhangi bir kişiye, herhangi bir kuruma karşı bir nezaketsizlik olarak algılanmaz. Buyurun.
1: Bir de işte yıllardır hep söylüyoruz işte KDV oranları yüksek. Bizde de KDV oranı yüksek.
2: Doğru.
1: Bunu da nasıl düşürebilir miyiz? Düşürmeli miyiz KDV oranlarını?
2: Şimdi şöyle bir şey var. Biz bir serbest mesleğiz. Mahpuzumuzu kesiyoruz ama tahsil etmesek de bu KDV'yi ödüyoruz. KDV %20. Yani inanın şu andaki enflasyon ortamında baktığınız zaman mali müşavirler, meslektaşların hem personelinin hem kira ayakta durması, daha iyi hizmet verebilmesi için maliyetlerinin düşürülmesi lazım ki. Yani KDV de burada bir unsur. Yani bunun mantıklı olanı yani bir yüzde en azından bir 5, bilemediniz 7. Yani bu rakamlarda olması lazım. Şimdi KDV oranı çok yüksek. Ben aslında bizim ekonomik anlayışımızda KDV herkesten tahsil edilsin ama ödenebilir olsun. Ama herkesten tahsil edilsin. Şimdi KDV ödemeye insanlar için KDV'nin kaç olduğunu da önemi olmuyor. Ama devlet erkinin bunu herkesten KDV'sini, devlete borcunu alması lazım. Vergisini alması lazım. Ama bunda makul seviyede. Şimdi serbest meslek. Biz devletin alacağı vergiyi hesaplıyoruz, inceliyoruz. Devletimize karşı sadakatle bu işi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Devletimizin de, bizim ilgili kurumlarımızın da bizi biraz daha rahatlatması lazım. Hem mesleki olarak daha ahlaki olarak değerlere bağlı, daha böyle her şeyi kurumsal bir iş disiplini içerisinde yapabilmesi için bu KDV oranının düşürülmesi lazım. Şimdi biraz önce de bahsettim ya, siyasete de bu nedenle girdim. Benim geçmiş bir siyasi hayatım yok. Ama genel başkanla biz bu liyakat sözünü hoşuma gittiği için tanışma ihtiyacımız hissettik. Görüştük. Yani liyakatlı şöhretsizler. Liyakat nedir? Her işin ehline yapmak. Bizim de bunu siyaseten eğer bu KDV oranıyla ilgili çalışması gerekiyorsa, buradaki birçok konu siyasetle alakalı. Şimdi odalarımızda sağ olsun oda yetkililerimize zaman zaman bunlar dile getiriyor. Bunların hepsine de teşekkür ediyoruz. Bizim odamız da bunu dile getiriyor. Ama biz 30 yıldır bir sorun çözülmüyorsa burada bir sıkıntı var. Ya bunu çözecek olanlarda bir liyakat sorunu var ya da bu sorunlardan beslenen birileri var. Yani biz bu sorunların çözülmesi için siyaset yapacağız. İmkan bulabildiğimiz ölçüde. Zaten bununla ilgili rapor hazırladık. Genel başkanımıza da verdik. KDV oranlarının değişmesi lazım. Fatih Bey diyeceğim bu.
1: Evet. Bir de biz meslektaş olarak meslek camiası en büyük sorunlardan biri haksız rekabet.
2: Evet. En önemli konu.
1: Yani bu haksız rekabeti kimler yapıyor? Kimler buradan da kulaklarını çınlatalım Ankara Başkanım. O derdi ki işte ya bir avukat gelip de yapmıyor biz meslekte veya bir doktor gelip de yapmıyor. Yine evet. Biz meslektaş olarak yapıyoruz derdi.
2: Doğru.
1: Yani neden yapılıyor, nasıl çözülmeli bu?
2: Şimdi haksız rekabetin temel sebeplerini ortadan kaldırmamız lazım. Yani bunun en büyük temel sebebi tabii ki ahlaki olarak yetişmek, iş ahlakı olarak yetişmek, bir meslektaşa saygı duymak, birbirimizin mesleki hayatına, işte mesleki yaşantısına, mesleki kariyerine saygı duymak, bunların hepsi bir bütün. Ama haksız rekabet, yani bizim üstadlardan da dinledim, 30 yıllık çözülmüyor. Ya 30 yıllık çözülmüyorsa bu haksız rekabeti, yani bu kadar zor çözülemeyecek bir konu olduğunu düşünmüyor musunuz? Biz bunu çözeriz yani. Yani bunu buradan söyleyeyim yani. Bunu siyaseten de çözülür. Şimdi kriterleri belirlememiz lazım. Fiyat, Herkes mahpuzunu kesiyor mu? Kesiyor. Bakacağız. Birileri bir şikayet mi var? Haksız rekabet. Bu eğer il bazında çözülmüyorsa mesela ne yapıyoruz? Bazı sorunlarımızı biz nasıl dile getiriyoruz? CİMER'e yazıyoruz. TÜRMOB'un CİMER gibi bir sayfası olacak. TÜRMOB'un bir disiplin kurulu olacak. İlgili evrakları, ilgili görüşmeleri yapacak. Oraya başvuracak. Bu haksız rekabeti yapan kişi kendiyle ilgili ceza verenin kim olduğunu bilmeyecek. Temel esas bu. Haksız rekabette. Şimdi herkes birbirini suçluyor. Bir ikincisi, ya şimdi bu defter sayısı mali müşavirden hızlı artmıyor yani. Mali müşavir sayısı fazla. Burada da herkesin hayatını

0: Yani şimdi bir insanın bir kapasitesi olur. Bunu siz ister ciroya göre belirlersiniz, ister defter sayısına göre belirlersiniz. Ya herkes mutlu olsun. Kayseri'de kaç tane mali müşavir var? Diyelim 2500'e yakın mali müşavir arkadaşımız var. Ya birisi 10 defterinin aylık kirasını veremiyorsa, birisi de 250-300 defterinin zaten ben sürümden kazanıyorum, bunu da işte 5000 liraya tutacağı defteri 1500 liraya tutuyorsa, haksız rekabeti nasıl önleyeceğiz? Bunu Avrupa yapmış. Ya örnek var. Yani şimdi herkes doğru birbirinden şikayet ediyor. İlk önce şikayetteki mercinin sonuçlanması için bunun bağımsız, yani farklı şeylere, ne bileyim, hoş olmayan şeylerle karşılaşmamak için bunu o da hazırlayacak, o da gönderecek. Veya işte CİMER'e gibi bizim bir sistemimiz olacak TÜRMOP'ta. İşte sizinle ilgili şikayet oraya gidecek, bakacak. Şikayet edilen kişiyle ilgili evrakları sunacaklar. Adam defteri iptal edilmesi gerekiyorsa edilecek. Şimdi ben bir avukat cübbesine gidip adliyede avukatlık yaparsam ya da doktor gömleği giyip ameliyata girersem, bu da ortaya çıkarsa, adalet bana ne yapıyorsa, burada da gerek ruhsatsız işlem yapan arkadaşlar için söylüyorum, gerek ruhsatını başkasına kullandıranlar için söylüyorum, gerekse odanın belirlemiş olduğu bir tarife var. Bu tarifenin altında bir işlem yapıyorsa, bununla ilgili de işlemlerin bence, yani bu illerde bu işin çözülebileceğine ben şahsen inanmıyorum. Çünkü herkes birbirine arkadaş, dost. İşte bunlar zaman zaman hoş olmayan şeyler oluyor. Mesleğimiz, ben bu mesleğe mensup olduğu için söylemiyorum ama gerçekten en fazla emek veren meslek grubu mali müşavirler. Ya şimdi bu genç arkadaş ruhsatı aldı. Kendisine uygun bir iş de bulamadı. Yani hadi diyelim ki firmada çalışsın. Ya bu bir ofis açacak. Bu adam defter bulması lazım. Ya biz bunu kota ayarlayarak bu adamın ayakta duracağı, evini geçindirebileceği bir ona çözümü sunmamız lazım. Ya da bu devam edecek. Ya şimdi mesela bu çözümün birincisini söyleyeyim. Ya avukatlarda neden home office var da mali müşavirde yok? Bizim de her şeyimiz dijital. Ya 15 bin lira adam aylık kirasını mı ödesin? Stopajını mı ödesin? Yanında çalıştıracağı personeli mi ödesin başkanım? Yani bu insan nasıl ayakta duracak?
1: Tabii.
0: Gelelim daha temeline inelim bu sorunun. Bunu böyle de çözemiyoruz. Yani sadece mali müşavirler odalara veya ne bileyim sivil toplum örgütlerine, işte bizim odamız var. Yani biz buraya aidat, yıllık aidat ödüyoruz. Ya şimdi 10 tane defter olan bir meslektaşına 300 defter olan meslektaş niye aynı ödesin odaya parayı? Yani haksız rekabete gidiyoruz ya.
1: Evet.
0: Ya insanları rahatlatırsanız, bizim meslektaşlarımız çok kaliteli insanlar, çok seçilmiş insanlar. Emek veren insan kalitelidir.
1: Yani baştan giriş süresi önce bir yüksek lisans mezunu olacaksın, 4 yılı bitireceksin. Sonra staj başlatma sınavına gireceksin. Evet. Yani kazandıktan sonra 3 yıl staj yapacaksın.
0: Evet.
1: Daha sonra bitirme sınavlarına gireceksin. Bu belgeyi hak edeceksin.
0: Şimdi emin olun, mali müşavirle bazen ben de sorguluyorum kendimi. Ya hukuk fakültesiyle uğraşsaydım herhalde avukat olurdum. Çok daha farklı belki pozisyon, maddi manevi olabilirdim. Ama biz mesleğimizi seviyoruz. Şimdi bu kadar zahmete katılmış insan, işte üniversite 18-22 bitirdi, her şey normal, standart gitti, 27-28 yaşına geldi, ruhsatını aldı. Ya bu adam ev kuracak, evlenecek, baklanacak, ofisini tutacak. Heyecanla bu mesleğe girdi. Bizim şu anki mevcut şirket sayılarımıza göre ya bunun bir planlamasını yapacağız. Planlamasını yapacağız. Ya da bu insanlara yaşam hakkı tanımamız lazım. Şimdi şeye geçelim eğer müsaade ederseniz. Esas buradaki başka bir temel sorunu söyleyeyim. Maalesef Türkiye'de meslek lise, bu geçen baroda da görüşmemiz oldu. Baroda da aynı sıkıntı var. Yani 3000'e yakın orada avukat var. Şimdi eskiden %2'lik dilimle birle alırdı. Şimdi diş hekimliğini 50 binde alıyorlar. Ya 50 binin sırada diş hekimi oluyorsun yani. Ya bu kadar üniversite. Şimdi adam Iğdır'da kamu yönetimi bölümünü seçmiş. 1.792.000. sıradan fakülteye girmiş. Şimdi bu arkadaşın müfettiş olma ihtimali zayıf.

0: Devlet memur olma ihtimali de zayıf. Yani kaç netine girdiğini tam olarak bilmiyorum da 3-5 netine herhalde giriyor. Bunu yapabileceği tek şey var. Sürekli sınavlara gire gire bir ruhsat almak. Ruhsat aldıktan sonra da işte haksız rekabet demiştiniz ya, oraya geleceğim. Yani zaten bu adam normalde zaten yani 2 milyon 500 kişinin girdiği sınavda 1 milyon 800'e girmiş. Bu arkadaşın ta lisedeyken, ortaokuldayken yani bu eğitim sistemini getirdiği bir sorun. Yani bu kadar vakıf üniversitesi açarak bu kadar avukat sayısını artırmak, bu kadar mali müşavir sayısını artırmak sadece aidat toplama işine yarar. Başka bir de haksız rekabetin oluşmasına sebebiyet verir. Biz istiyoruz ki buradan kimse alınmasın. Arkadaşlar şu andaki mevcuttaki mali müşavir arkadaşlarım biz kimsenin Cambridge mezunu mu, ODTÜ mezunu mu onu sorgulamıyoruz. Buradan sakın yanlış anlaşılmasın. Türkiye'nin gelişmesi lazım. Gelişmesi için de liyakatli insanlara ihtiyaç var. Biz diyoruz ki bu mesleğe giriş bizim mesleğimiz çok önemli bir meslek. Belirli üniversitelerde bir bölüm olarak açılmasına. Mali müşavirin bir bölüm olarak açılmasına. Bu bölümün içerisinde belirli zamanlarda mali müşavirlerin yanında staj yapmasına. Stajını tamamladıktan sonra bu sınavlara girip mali müşavir olmasını. Çıktığı zaman da ben evimi geçindirebilir miyim? Ofisin kirasını ödeyebilir miyim? Düşünmemesi lazım. Ya şimdi otomotiv mezunu, buradan sakın yine geçmişteki arkadaşlar bir daha tekrar edeyim. Geçmişteki yani olmuş şu anda mevcuttaki arkadaşlar sakın alınmasın bak. Bazen bunları söylediğim zaman alınıyorlar. Ben de yani Oxford mezunu değilim. Buradan sakın yanlış bir anlaşılma çıkmasın lütfen. Diyoruz ki biz bundan sonra bizim arkadaşlarımız da belli bir liyakat olsun, belli bir kariyer olsun, belli bir üniversiteden mezun olsun, bir bölüm olarak okutulsun. Çıktığı zaman da hem çıktığı zaman hayatını geçindirebileceği bir gelir seviyesi olsun, mutlu olsun. Herkes mutlu olsun. Şimdi tarım bitirmiş fakülte. Gerçekten bakın bunlar gerçekler, karşılaşıyoruz. Yani. Otomotiv mezunu, tezsiz yüksek lisansı yapıyorsunuz. Bu sınavlara ya da hukuk fakültesini bitiriyorsunuz. Bu sınavlara girebiliyorsun. Ya herkesin girebildiği bir meslek olur mu? Ben bunu doğru bulmuyorum. Bilmiyorum.
1: Olmamalı. Tabii, olmamalı. Tabii ki.
0: Bunlar da haksız rekabeti getiriyor. Bunlar yapısal sorunlarımız.
1: Bir de sorunlarımızdan biri tabii ki tahsilat, KDV. Yani biliyorsunuz serbest meslek tahsilat esasına dayalıdır. Ama bazen tahsil edemiyoruz. Evet. Olabiliyor mükelleflerle. Ama diyor sen bunun KDV'sini tahakkuk ettir.
0: Evet.
1: Burada nasıl bir yol izlemeliyiz ki bu sorunları çözmeliyiz?
0: Şimdi şöyle söyleyeyim üstadım. Bu da mesela yıllardır konuşuluyor. Yani bu ya ilgili kişilere yeterince anlatılamıyor ya da iletişimde bir sıkıntı var. Şimdi ben tahsil etmediğim, bizim tahsilat sorunumuz var biliyorsunuz. Evet. Mükelleflerin ilk önce keseceği bir şey varsa para ya da hani ödemesini en geciktireceği bir şey varsa bu muhasebe ücretine geliyor. Şimdi bize diyoruz ki tahsilatı KDV beyannamesini verirken altında muhasebe ücreti olarak devlet bunu tahsil etsin. Benden alması gerekeni de kessin. Ben de alacağımı alayım. Devlet mutlu olsun. Ben de mutlu olayım. Ya şimdi her ay bir de KDV oranını söyledik, bahsettik evet. Biraz. %20 mahfuzu. Ya tahsil etmedim ben bu parayı. Benim de tahsilatımı güvencesi. Ben de bu devleti bir vatandaşım yani. Hem kendi vergisini de alsın. O zaman sıkıntı ortadan kalkar yani. Herkes de serbest meslek mahfuzunu zamanında işte olması gerektiği gibi verir. Doğru mu? Bunu da böyle çözebiliriz başkanım.
1: Peki mesleğe giriş şartlarını da konuştuk. Daha evet, çıktınız. Bu yani bu mesleğe dediniz ki yani gerçekten bir iktisat mezunu, bir işletme mezunu olmalıdır ki. Çünkü biz muhasebe deyince bunlarla iç içeyiz.
0: Doğru.
1: Yani farklı bir üniversiteden de mezun, bölümden mezun olup da yani bu meslek yapmamalı.
0: Ya şimdi biraz önce de izah ettik ki gerçekten yani şimdi bunun başka bir versiyonu da var aslında. Bu bizde bir sorun da iş güvenliğinde var. Mesela ben işletme mezunum, Kafkas iş sağlığı ve iş güvenliğinde. Yüksek lisans yaptım. Ben de B sınıfı sınava girebiliyorum. Ruhsatı, ben mühendislik okudum mu okumadım. Bu da yanlış. Bu da yanlış. Mühendise mühendislik yaptıracaksınız. Mimara mimarlık yaptıracaksınız. Anlatabiliyor muyum? Mali müşavir mali müşavirlik yapacak. Şimdi orman fakültesinden mezun oldu. İş bulamadı. İşte özel üniversitede çok. Tezi yapamadıysanız tezsiz yaparsınız. Sınava gir. Ya şimdi biz iktisat fakültesinde veya işletme fakültesinde okurken işletmeyi görüyoruz. Muhasebenin alt yapısını görüyoruz. En azından hesap düzenini biliyoruz. Tek düzeni biliyoruz. Anlatabiliyor muyum? Ama biz bunu şöyle daha güzel olur diye düşünüyoruz. Yani mesela İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin içerisinde mali müşavirlik bölümü olarak.
1: Evet.
0: Yani bunun tek çözümü bu. Ya bu çözülmeyecek bir şey değil. Bir de diyoruz ki üniversiteye giren arkadaşlardan ya biz doktorla neredeyse yani doktordan daha fazla bir eğitim sürecimiz var. Ama onların yaşam standardında neden mali müşavirler olmaz? Üstadım yani neden? Ya ama şimdi herkesin girebildiği bir meslek olursa burada işte haksız rekabet de doğar. Yanlış şeyler de olur yani. Bir planlama yapmak lazım.
1: Kesinlikle.
0: Şimdi bir mali müşavir eğer 300 defter tutuyorsa en azından bir kota gibi hani yine aynı şeylerden bahsetmek istemiyorum ama ya 300'ü en azından fiyatını normal olması gerektiği gibi tutarsa yanında birkaç tane mali müşavirlikle birlikte çalışırsa yani hem paylaşımcı olursa hem fiyatlar seviyesini yükseltirse olması gerektiği yükseltir demeyelim de geçim şartlarını siz de biliyorsunuz. Bu hem haksız rekabetin ortadan kalkacağını hem de mesleğimizde biz de istiyoruz. Yani mesela mülkiyeliler diye bir böyle şey var yani siyasal bilgiler mezunu. Biz de istiyoruz ki mesleğimiz işte mali müşavirler. Ya bu adam da işte Türkiye'de ilk bine giren adam.
1: Evet.
0: Ya işte herhangi bir iş yapamamış gelmiş de bir ya olmasın bu.
1: Olmasın.
0: Yanlış.
1: Yanlış. Yani geçmişte ben çok duydum Rül Bey. İşte ya KPSS'ye girdim olmadı. Şu sınava girdim olmadı. Hadi bir de mali müşavirlik sınavına gireyim de.
0: Yani meslek edineyim.
1: Meslek edineyim dendiğini çok duydum. Yanlış bir şey. Çünkü ben yani çekirdekten yetişmeyim. Öyle diyeyim.
0: Evet.
1: 30 yıldır bu mesleğin içerisindeyim. Yani işte ya ben şu bölümü kazanamadım da şu mesleği kazanamadım da ben de mali müşavirim olayım dememeli.
0: Kesinlikle. Yani bu mesleğimizin hem kalitesini hem standardını hem toplumdaki saygınlığını artırması için bu bir şey. Yani bu bir gerçek. Ve Allah bize bulunduğumuz siyasi partiye, anahtar partiye bir iktidar şansı verirse toplum, teveccüh gösterirse biz bunu görüşüyoruz. Bu biz partinin mottosu zaten liyakat diyor. Yani her yerde sadece bizim meslekle ilgili de değil. Liyakat olacak. Liyakat da nedir? Ya ziraatçıysa ziraatta işini yapsın. Orada işini yapsın abi. Ormanda makine mühendisiyse makine mühendisi bölümüyle alakalı yapsın. İş güvenlikçiyse iş güvenliği bölümünü yapsın. Biz ülkemizi yoksa farklı bir şekilde geliştiremeyiz. Avrupa standartları belli. Yani şimdi çırak bulunamıyor. Biliyorsunuz, siz de biliyorsunuz.
1: Ara eleman sıkıntısı var.
0: Bu sadece bizim meslekte değil, tüm mesleklerde. Ya böyle ben zorunlu eğitim yapısının değişmesini düşünüyorum yani. Yok. Şimdi insanları üniversitelerde kaç puan alırsa alsın, bitirsin. Diplomalı işsizler ordusu yaratmaya gerek yok ki. Yani liyakata dayalı bir sisteme oturtmamız lazım. Şimdi işte eğer dediğimiz gibi bir bölüm olarak okutulursa işte burada da yine biraz önce söylemek istedim. Stajyerlere staj yapıyor. Bu sıkıntıları hepimiz yaşadık biliyorsunuz.
1: Evet.
0: Ya staj yapmakta devlete eleman yetişiyor. Biz devletin memuruyuz. SSK desteği olması lazım. Bir mali müşavir yanında bir stajyer çalıştırırken en azından SSK teşviği olması lazım. Yeni bir mali müşavir, yani bunlar bizim genel sorunlarımız. Bir mali müşavir yeni ofis açıyorsa en azından ya bu evini geçindirecek bir düzeyde olana kadar buna 2 yıl dersiniz, 3 yıl dersiniz. Odaya kayıt ücreti ödemezsin. Bağkur ödemezsin. Ya orada da belki sırası gelince bahsedeceğiz ama işte KOSGEB desteklerinden biz faydalanamıyoruz.
1: Evet.
0: Ya şimdi burada memleketteki en büyük yükleri çeken meslek grubundan bizik. Ama bir şeye faydalanmaya gelince ya bizde bir şey yok. O zaman biz de bazı kurumları mutlaka sorgularız yani. Bu da bizim hakkımız yani. Biz daha iyi olsun diye herhangi bir kişi, şahıs, kurumla bizim bir
1: şey
0: yok. Memleket hepimizin. Biz bu memleketin kurucu değerleriyle, bu memleketin inançlarıyla sorun olmayan herkes bizim kardeşimiz. Hangi siyasi görüşten, hangi mezhepten olursa olsun ama işini iyi yapsın. Ben böyle düşünüyorum. Yani biz biraz önce ne dedik? Kayseri Radar gerçekten Kayseri'de ulusal anlamda, yerel anlamda Kayseri temsil eden bir yayın kuruluşu ve izleniyor tarafsız yayıncılığıyla, eğitici programlarıyla. Biz de diyoruz ki bu her yerde böyle olsun. Okuldaysa okulda olsun, mali müşavirlikse mali müşavirlikte, avukatsa avukatlıkta. Anlatabiliyor muyum? Şimdi baroda da aynı yani. Baroyla da görüşüyoruz. Bazen yapıyoruz. Yani abi bu bir planlama yapılır ya. Türkiye'de 10 yıl sonra ne kadar mali müşavir lazım? Ne kadar yeminli mali müşavir lazım?
1: Ne kadar
0: ziraatçı lazım?
1: Tabii, ne kadar iş yeri açılacak? Ne kadar mükellef işte terk edebilir veya yeniden istihdam oluşabilir?
0: Evet.
1: Bunların planlaması yapılarak gerçekten mali müşavirliğe o yönde yön verilmesi gerekiyor. Dediğiniz gibi ilk önce bir gerçekten mali müşavir bir okulunun, bir bölümünün olması gerekiyor.
0: Kesinlikle. Biz bunu inşallah genel başkanımıza da bir partide siyasallaştıracağız bu süreci. Bu bir bölüm olarak okutulsun. Şimdi özel sohbet yaparken Yunus Emre'den bahsettik. Yunus Emre öldü, vefat etti. Allah rahmet eylesin, biliyorsunuz. Garip bir insandı ama onun adına şu an okullar yapılıyor. İşte ne bileyim kurumlar, sağlık ocakları bilmem ne yapılıyor. Önemli olan iz bırakabilmek.
1: Kesinlikle.
0: Ömrümüzün vadesi belli. Biz toprağın altına çalışacağız Fatih Bey. Bir şekilde rızık zaten Allah-u Teala bizi yaratırken buğday tanesinin üstüne 70 bin yıl önceden yazmış. Bu bir olur yani. Bu rızık değişmez.
1: Değişmez.
0: Bazıları kolay kazanır, bazıları az kazanır. Makamlar da gelip geçicidir. Hırslanmaya da gerek yok.
1: Mutlaka.
0: Ama biz istiyoruz ki şahsen, yani şahsi düşüncem, ya biz bir gün bu dünyadan göçtükten sonra da bizim, ya şurada bir garip vardı, o da şuna vesile oldu. Ona şuranın düzelmesinde şöyle bir katkısı oldu. Yoksa hiç kimse konularda baki değil. Hiç kimse Sultan Süleyman'a kalmamış bu dünya. Bize de kalmayacak. Ama ismi yaşayanlara baktığınız zaman hep bir eser bırakmışlar.
1: Biz de o eserleri bırakırız inşallah.
0: İnşallah bize de inşallah nasip olur.
1: İstersen bir reklam arası verelim.
0: Tabii.
1: Rüber. Sizi de soluklandıralım. Reklamlardan sonra kaldığımız yerden devam edelim.
0: Peki, teşekkür ederim.
1: Sağ olun. Evet, 91.8 Radyo Radar dinleyecek. Kaldığımız yerden devam edeceğiz reklamlardan sonra.
2: Yayın tekrarı.

0: 91.8 Radyo'da dinlenir kaldığım yerden devam ediyoruz. Evet Kral Bey, ilk bölümde gerçekten birçok mesleki sorunlarımıza değindik.
1: Evet.
0: Bir de yıllardır hep istiyoruz. Pasaport, yeşil pasaport. Yani neden? Çünkü gerçekten birçok mali müşavir, meslektaşımız ihracatlar yapıyor. İşte firmaların orada şubeleri olabiliyor. Neden bizim yeşil pasaportumuz olmasın ve nasıl olmalı?
1: Şimdi biraz önce tabii ki mesleki sorunlarla ilgili görüştük ama bu da ayrı bir sorun, başlı başına bir sorun. Şimdi memlekette ihracat artırmak istiyoruz. Yabancı yatırımcıyı ülkemize çekmek istiyoruz. Yani Türkler artık dünyanın her yerinde, özellikle de Avrupa'da. Benim de dedem Avrupa'dan emekli, Almanya'dan. O dedemin gittiği zamandaki insanlar yok. Artık elhamdülillah sanayici, iş adamı, esnaf Türkler var.
0: Evet.
1: Kamuda da görevli Türkler var. Ya şimdi biz bir yandan ülkemizdeki ihracatı artırmaya çalışıyoruz. Bir yandan da yeşil pasaportta ticaretle uğraşan insanlarla birebir ilgilenen, hatta her türlü sorunuyla diyebiliriz. Yani hiçbir kimse doktoru, avukatı saat 10'da arayıp da ya şöyle bir şey vardı deyip soru sormaz ama meslektaşı mutlaka arayan bir mükellef vardır. Yani mali müşavirin bir pazarı yoktur cumartesi. Evet. Özel hayatı yoktur. İşin gerçeği böyle maalesef. Bu kadar devletin yükünü alan bir meslek grubunda pasaportun olmaması ayrı bir konu. Yani enteresan bir konu yani. Bu gerçekten anlaşılabilir bir şey değil. Şimdi Avrupa'da onca esnaf, sanayici insanlar var. İkili ilişkilerin geliştirilmesi lazım. Belki adam orada üretim yapıyor, onu buraya kaydıracak. Buradan oraya ihracatı artıracak. Şimdi 5 milyona bildiğim kadarıyla şu anda 2024 yılı 5 milyona yakın memur var. Ya şimdi 5 milyona memura pasaport hakkını veriyorsunuz da ya 170 bin tane bu ülkenin ekonomisinin temelini oluşturan pandemide dahi ölmek uğruna
0: pandemi olsun, deprem olsun.
1: Ya herkesin dinlenmeye, kendini korumaya ihtiyacı olduğu bir dönemde mali müşavirin devletin lokomotifi raylarında aksaklık olmasın diye fedakarlık yapacak. Biz de devlet olarak ya pasaporta vermeyeceğiz. Ya bu böyle bir anlaşma olamaz ya. Yani gerçekten. Şimdi pasaportu alan insan, yani memurları da kullanan insan ne kadar sayısına bakmaları lazım. Memura vermişiz. Burada memurlar da alınmasın da yani yanlış anlaşılma da olmasın. Memura vermişsin. Ver. Hakkıysa saygı duyuyoruz. Ya iş insanıyla mali müşavire vermeniz lazım pasaport. 5 milyon memuru çok görmüyorsanız ya 170 bin tane mali müşaviriz yani. Zaten işi olan, ticareti olabilen, katkı sunabilecek olanlar da rahatlıkla gidip gelebilsin. Yani şimdi vergiyi toplarken işin her türlü çilesini çeken bu kadar emek, bu kadar üniversite, bu kadar yüksek lisans, bilmem kurslu, stajlı, Ankara'ya, İzmir'e git gel. Ya bu kadar emek sarf eden, bu kadar da devletini seven insanlara bir yeşil pasaportu da çok görmemeleri lazım. Biz bunu da siyasallaştıracağız. Yani emin olun siyasette ki amacım da bu. Yani bu yeşil pasaportu veya herhangi bir şey bir başka arkadaşımız da vesile olsun. Ona da saygı duyuyorum.
0: Tabii ki mutlaka.
1: Ama bir vekil olalım, bir başka bir makam mevki olalım değil. Kesinlikle biz şu sorunlardan en azından bir tanesini Allah bize çözmeyi nasip ederse biz bundan mutlu olacağız. Ya yeşil pasaport bu bir belge. Buna imkanı olan, işi olan zaten insan gidecek. Bu bizim oradaki Türklerle olan, gurbetçi dediğimiz kardeşlerimizle olan ilişkilerimizi de artıracak. Ya bir ticaretine vesile olacağız. Ya bir mali müşavir herkesin danışmanı. Bırakın da Avrupa'daki Türklerin de danışmanı olsun. Yabancıların da danışmanı olsun. Ben böyle düşünüyorum. İnşallah bu sorun da çözülür. Ama bunu gerçekten dile getirebilecek, gerçekten bu sorunu çözebilecek insanlara ihtiyaç var.
0: Kesinlikle yani.
1: Bazen soruyoruz bunu. Bu siyasetin işi diyorlar. Tamam siyasete girdik. İşte Allah kısmet ederse. Mecliste mali müşavirin çok olması lazım. İşte bunu dile getirmesi lazım. Ya işte biz varız kardeşim. Yani biz potansiyel adayız. Bu sorunları dile getirecek. İlla vekil olmamıza da gerek yok. Bizim bir genel başkanımız var. Kapısı herkese açık. Yani o gün ilk tweet'i atan bizim Ankara'daki protestomuza ilk tweet'i atan da yine Yavuz Başkan. Hemen ulaştı kendisine. Ya mali müşavirlerin böyle bir sorunu var. Sağ olsun. Yani duyarlı bir liderimiz var. Kendisi de Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu. Liyakatlı. İşi de biliyor. Ona da güveniyoruz inşallah. Biz de bu sorunları inşallah siyaseten de dile getireceğiz. Gerek önümüzdeki işte süreçte seçim var. İşte oda seçimleri var. Bunlarda da yine inşallah zaman zaman bunu dile getireceğiz.
0: Tabii yani dediğiniz gibi gerçekten oraya kim bir tuğla koyarsa ona Allah razı olsun deriz her zaman için. Gerçekten sıkıntılı bir mesleğimiz var. Çünkü akşam saat 00'ı bulunca hemen resmi gazeteye bakıyoruz ki acaba ne yayınlandı? Ne tepki yayınlandı, ne genelge var, ne kanun maddesi değişti. Acaba ne olacak gibi hemen artık gece 12'yi bulunca hemen resmi gazeteye bakmak zorunda kalıyoruz. Neden? Çünkü işte sabah uyandığımızda bir mükellef aradığında ya şu değişiklik olmuş dediğinde ona bir cevap veremesek müşkül duruma düşüyoruz.
1: Üstadım çok önemli bir konuya değindiniz. Yani herhalde dünyada bilmiyorum kendini 24 saat içerisinde güncelleme zorunluluğu olan bir başka ikinci bir meslek var mı? Vallahi bilmiyorum yani tıpta bile herhalde bir zaman dilimi vardı. yani sürekli kan okuyacaksınız, sürekli okumak zorundasınız ve sürekli okumak zorundasınız. Ya bu bir insanın bu kadar meşakkatin içerisinde okuyup işini devam ettirebilmesi için bu kadar zorlandığı bir ikinci bir meslek yok. Biz onun için diyoruz ki ya biz bu memleketi seviyoruz. Sevdiğimiz için bu iş sevgiyle yapılan bir meslek. Mali müşavirlik sevgiyle yapılır. Yoksa hani çok daha az efor kaybederek, harcayarak çok daha yaşam standartlı yüksek işler de yapabilir insanlar. Ama bu işi gerçekten yapan insanlar, buradan hepsine de gurur duyuyorum. Bu mesleğe mensup olmaktan da gurur duyuyorum. İyi ki de bu mesleğin içerisinde bütün zorluklarına rağmen meslektaşlarımızı da seviyoruz. Hangi görüşten olursa olsun, hangi mezhepten olursa olsun memleketini seven, biraz önce de söyledim, devletin kurucu değerleriyle, Mustafa Kemal Atatürk'le, milletin inançlarıyla sorun olmayan herkes hangi meslekten olursa olsun seviyoruz ama mali müşavirleri, meslektaşlarımızı ayrı seviyoruz. Ve biz Allah-u Teala nasip ederse, şartlar olgunlaşırsa da bu mesleğe hizmet edebilmek için nerede olmamız gerekiyorsa, taşın altına nerede elimizi koymamız gerekiyorsa bunu da seve seve büyük yüreklilikle yapacağız. Yapmaya çalışacağız en azından. Konuda da meslektaşlarıma, özellikle genç meslektaşlarıma buradan sesleniyorum. Sizin hayatınızla ilgili bir şeyler değişecekse bu hayatınızın değişmesinde maddi manevi bu kardeşiniz Talip her türlü sorunlarınızın dile getirilmesinde bulunduğumuz siyasi bir yapının içerisinde her türlü sorunlarınızı dile getirmek için biz buradayız. Eğer bu memlekete bir katkı sağlayabilirsek, güzel bir şeyler yapabilirsek inşallah faydalı olabilirsek amacımız o, yoksa başka bir şeyimiz yok yani.
0: Çok teşekkürler Bülent Bey. Bize verilen süre daraldı. Eğer son eklemek istedikleriniz varsa alalım.
1: Buradan öncelikle Kayseri'mizin Güzide yayın kuruluşu Kayseri Radar'a, şahsınızda sahiplerine, teknik ekibine, herkese çok teşekkür ederim. Başarılarınızın devamını dilerim. Bizlere söz hakkı tanıdınız. Buraya kadar davet ettiniz. İnşallah her şey memleketimiz için daha güzel olması dileğiyle diliyorum.
0: İnşallah.
1: Yani de bizleri izleyenlere de çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
0: İnşallah farklı konularla tekrardan programı yapmayı umut ediyorum.
1: İnşallah. Seve seve. İnşallah güzel.
0: Evet, 91.8 Radyo Radar dinleyici, haftaya farklı konularla, konuklarla görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Fatih Yılmaz'ın hazırlayıp sunduğu Mali Gündem sona erdi.
3: Yayın tekrarı.
4: Bayramın getirdiği huzur ve bereket. tüm evlerinizi doldursun. Sevdiklerinizle birlikte sağlık, mutluluk ve güzel anılar biriktireceğiniz nice bayramlar diliyoruz. Radyo Radar ailesi olarak tüm dinleyicilerimizin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutluyoruz.
5: Dijital Manşet.
4: Merhaba, Dijital Manşet'i dinliyorsunuz. Ben Serpil Duman Çalışkan. Çin'in dünya yörüngesinde kurduğu Tankyong uzay istasyonuna gönderdiği yeni Taikonot ekibi hedefe ulaştı. 4 üniversitenin işbirliğiyle hayvancılık teknolojilerinde dışa bağımlılığın azaltılmasına katkı sunmak amacıyla geliştirilen projeyle sığırların sağlık durumunun anlık takip edilmesini sağlayacak yerli sensör kapsülü üretilmesi hedefleniyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 5G'nin hizmete alınmasından bu yana yaklaşık 34 milyon aboneye ulaştığını söyledi. Türkiye Uzay Vatan Projesi ile yeni projelere odaklanırken, kardeş Türk devletleri ile de yapay zekadan dijital teknolojilere, uydu projelerinden havacılığa kadar çeşitli alanlarda ortak adımlar atacak. Meta'nın yapay zeka yatırımları doğrultusunda çalışanların %10'unu işten çıkarmasının ardından CEO Mark Zuckerberg bu yıl başka bir kesinti öngörülmediğini açıklasa da eski ve mevcut çalışanlar Ağustos ayında yeni bir dalganın kapıda olduğunu öne sürdü. Çalışanlar Silikon Vadisi çalışanlarının terapiye ihtiyacı var yorumlarını yaptı. Savunma Sanayi Bakanlığı koordinasyonunda geliştirilen Türkiye'nin ilk yerli uç nokta güvenlik platformu Saha 2026'da düzenlenen törenle Milli Savunma Bakanlığı'na teslim edilerek siber savunmada yeni bir dönem başlattı. Stanford Üniversitesi tarafından yapılan kapsamlı bir araştırma, yaşlanmanın yavaş ve kademeli bir süreç olmadığını, insanların 44 ve 60 yaşlarında iki büyük ani yaşlanma dalgası yaşadığını ortaya koydu. Teknoloji devlerinin tahminlerine göre mevcut tüm dijital şifreleme sistemlerini dakikalar içinde kırabilecek kuantum bilgisayarlar 2029 yılına kadar siber saldırganların eline geçebilir. Avustralya'da emekli bir çiftçinin bahçesine istinat duvarı örmek için satın aldığı sıradan bir kaya parçasının dinozorlar öncesi döneme ait benzersiz ve eksiksiz bir amfibi fosili olduğu ortaya çıktı. Jandarma Genel Komutanlığı Siber İzleme ve Değerlendirme Merkez Amirliği ülke genelindeki siber devriyeleri koordine ederek sanal ortamdaki suç ve suçlularla etkin bir mücadele veriyor. ABD'de yapılan geniş kapsamlı bir araştırma çevre ve gıda yoluyla vücuda giren sonsuz kimyasalların test edilen kan örneklerinin neredeyse tamamında bulunduğunu ve insanların bu maddelere tekil değil, karmaşık karışımlar halinde maruz kaldığını ortaya koydu. Türkiye yapay zeka destekli robotik projeleriyle Almanya ve Fransa'nın da aralarında bulunduğu 10 Avrupa ülkesi ve Japonya ile işbirliğine gidecek. Dijital Manşet'i dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
5: Dijital Manşet.
3: Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar. Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Reflü belirtileri nelerdir? Baharatlı, yağlı gıdalar, çikolata, alkol veya taze sıkılmış meyve suları tüketildiğinde artan şikayetlerdir. Mideden boğaza doğru yayılan ve daha ziyade yemekten sonra oluşan yanma en sık görülen reflü belirtisidir. Mide içeriğinin ağza gelmesi ve yutma güçlüğü görülen diğer önemli reflü belirtileri arasında sayılır. Ağrılı yutkunma, geğirti, hıçkırık, bulantı ve kusma ise daha ender ortaya çıkar. Reflü, yemek borusu mide ve bağırsak sistemi dışındaki sistemlerde de belirtilere yol açabilir. Reflü, öksürüğe, ses kısıklığına, diş çürüklerine ve boğaz ağrısına da neden olabilir.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.

0: estetin ve kalitenin buluşma noktası Efe Catering, profesyonel ekibimizle toplu yemek hizmetimiz iş yeri, ofis, fabrika ve tüm çalışma alanlarınızda. Artık çözüm ortağınız var. Sıcacık çorbasından ana yemeğine, salatasından tatlısına kadar özenle hazırlanan menülerimizle hem damağınıza hem bütçenize hitap ediyoruz. Siz sadece işinize odaklanın, yemekleri ise bize bırakın. İletişim için 0552 836 3804. Afiyetle, güvenle ve her gün aynı özenle.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011 0533 652 çift 045. Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler, Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl, farklı bir dünya.
2: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında Ergül Mobilya.
0: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniyi götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergül

0: Dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
1: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
2: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
3: Bugünün pazar yerleri: Danışment Gazi Semt Pazarı, Eskişehir Bağları Danışment Gazi Mahallesi Reis Caddesi, Altınoluk Pazarı, Altınoluk Mahallesi Neslihan Sokak, Ambar Semt Pazarı, Ambar Mahallesi Anamur Caddesi, Argıncık Semt Pazarı, Cumhuriyet Mahallesi Osman Gazi Caddesi, Gazi Osman Semt Pazarı, İstasyon Mahallesi Bağdat Caddesi, Zümrüt Semt Pazarı, Zümrüt Mahallesi Kadir Has Caddesi, Karaözü Halk Pazarı, Karaözü Mahallesi 38.820 Sarıoğlan, Sarıs Semt Pazarı, Bahçeli Mahallesi Pazar Yeri Sarıs.
2: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: Kurban Bayramınız mübarek olsun. Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış.
1: Engelleri kaldırırsak hayat kendiliğinden yürür. Empati kurmak en büyük iyiliktir. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Asıl görev yılın 365 günü insan kalabilmektir.
2: Emin misiniz? Son kararınız mı? Aracınıza biner binmez emniyet kemerinizi bağlayın ve aracınıza binen herkesi bu konuda uyarın. Emniyet kemeri kullanmayı asla ihmal etmeyin. Hayata bağlı kal. Trafik hayattır.

0: Sağlık Rehberi.
1: 91.8'de Sağlık Rehberi'nden herkese merhaba. Ben Rabia Akburak. Haftalık sağlık gelişmelerini aktarmaya devam ediyoruz. Bu haftanın sağlık gelişmelerinde Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, hantavirüse ilişkin toplum müşteri olsun. Şu anda böyle bir salgın riski veya bununla ilgili bilimsel dünyanın bize risklerin çok arttığı veya bu konuda riskin olduğu konusunda bir bildirimi veya önerisi yok dedi. Sağlık Bakan Yardımcısı Profesör Doktor Nurullah Okumuş, Türkiye'nin özellikle son 20 yılda sağlık alanında elde etmiş olduğu gelişmeler burada gerçekten dikkat çekiyor. Biz, Türkiye'nin yapmış olduğu bu gelişmeleri ve atılımları buradaki ülkelere anlatıyoruz. Dünya Sağlık Örgütü de bu konuda gerçekten bize takdirlerini iletiyor, dedi. Dünya Sağlık Örgütü, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde yayılım gösteren nadir bir Ebola türüne karşı geliştirilmekte olan aşının hazır hale gelmesinin 9 ayı bulabileceğini açıkladı. Sağlık Bakanlığı'nca hazırlanan sağlık raporları yönetmeliği ile sağlık kurumlarında rapor başvuru merkezleri oluşturulacak ve süreç bu yerler üzerinden takip edilebilecek. Uzmanlar, tütün kullanımının düşünme, hafıza, dikkat, karar verme, davranış kontrolü gibi bilişsel işlevleri yöneten beyin korteksinde incelmeye yol açabileceğini belirterek bu durumun unutkanlık, dikkat bozukluğu ve kişilik değişiklikleri gibi sorunlara neden olabileceğini söylüyor. Tuzun sadece tansiyonu yükselttiği sanılsa da gerçek çok daha ciddi. Uzmanlar, fazla sodyum alımının mide kanserinden demansa, kemik erimesinden karaciğer yağlanmasına kadar birçok bilinmeyen hastalığa zemin hazırladığını vurguluyor. Küresel ısınma ve iklim değişikliği, polen mevsiminin uzaması ve artan hava kirliliği ile birlikte başta çocuklar olmak üzere astım vakalarını tetikleyen en büyük faktörlerden biri haline geldi. 91.8'de bu haftanın sağlık gelişmelerini dinlediniz. Bir sonraki hafta görüşmek dileğiyle hoşça kalın.
0: Sağlık Rehberi. Coğrafi iz başlıyor.
2: Bir şehir düşünün, sadece sokaklarıyla değil, kokusuyla hatırlanan. Taşında tarihi, rüzgarında sabrı, sofrasında yüzyılları taşıyan bir şehir. Bu programda haritalarda görünen sınırların değil, damakta kalan izlerin peşine düşüyoruz. Çünkü bazı lezzetler sadece yenmez, yaşanır, anlatılır, nesilden nesle aktarılır. Bir yemeğin içinden bir şehir çıkar bazen. Bir baharatın kokusundan bir tarih yükselir. Bir sofrada koca bir kültür konuşur. İşte bu programda biz coğrafyanın lezzete bıraktığı imzayı sürüyoruz. Burası Coğrafi İz ve bu iz bugün Kayseri'de başlıyor. Kayseri yağlaması, Kayseri mutfağının en tanınan ve gastronomik kimliğini en güçlü şekilde temsil eden geleneksel yemeklerinden biridir. Halk arasında şebit yağlaması adıyla da bilinen bu ürün, ince açılmış mayalı hamur katmanlarının arasına kıymalı iç harç sürülerek üst üste dizilmesiyle hazırlanır ve sarımsaklı yoğurt eşliğinde servis edilir. Gerek hazırlanış tekniği, gerekse sunum biçimi bakımından Anadolu'daki diğer katmanlı hamur yemeklerinden ayrılır. Yağlamanın temel karakteristiğini oluşturan unsur, şebit adı verilen ince hamur katmanıdır. Bu hamurlar tek tek açılır, sacda ya da geniş yüzeyli tavada kontrollü biçimde pişirilir. Hamurun kalınlığının doğru ayarlanması, pişirme derecesi ve kurutulmadan hazırlanması ürün kalitesi açısından belirleyicidir. Hazırlanan şebitlerin arasına kıyma, soğan, salça ve yöresel baharatlarla hazırlanan harç sürülerek çok katlı yapı oluşturulur. Servis öncesinde dilimlenmesi ve sarımsaklı yoğurtla tamamlanması Kayseri yağlamasının geleneksel sunum yöntemidir. Yağlama, tarihsel olarak Orta Asya Türk mutfak kültüründeki ince ekmek ve et birlikteliğinin Anadolu'daki devamı niteliğinde değerlendirilir. Göçebe yaşam kültüründe saç üzerinde pişirilen hamur ve et kombinasyonlarının zamanla yerleşik mutfak kültürü içerisinde gelişmesiyle bugünkü formuna ulaştığı kabul edilir. Kayseri'nin tarih boyunca önemli ticaret yolları üzerinde bulunması, mutfak kültürünün gelişmesine katkı sağlamış, farklı pişirme teknikleri ve malzeme çeşitliliği, yağlama gibi ürünlerin standartlaşmasını mümkün kılmıştır. Kayseri'de yağlama, yalnızca günlük tüketilen bir yemek değil, aynı zamanda toplu sofraların ve misafir ağırlama kültürünün de önemli bir parçasıdır. Özellikle kalabalık aile yemeklerinde, davet sofralarında ve geleneksel misafir ağırlamalarında sıkça hazırlanır. Bu yönüyle yağlama, Kayseri'nin paylaşım esaslı sofra kültürünü de temsil eder. Günümüzde Kayseri yağlaması, mantıyla birlikte şehrin gastronomi turizminde öne çıkan başlıca ürünlerinden biridir. Yerel restoranlarda standart menü unsuru haline gelmiş, Kayseri dışına taşarak Türkiye genelinde bilinirlik kazanmıştır. Ancak ürünün özgün niteliği, Kayseri'ye has hazırlama biçimi ve servis geleneğiyle ilişkilendirilmeye devam etmektedir. Burası coğrafiyiz. Bir şehri haritadan değil, sofrasından okuduk. Kayseri'nin geleneği yaslanan, emeği öne çıkaran mutfağında lezzetin coğrafyayla nasıl şekillendiğine tanıklık ettik. Bu topraklarda yemek sadece karın doyurmaz, hafıza taşır, kültür taşır. Coğrafi işaretli her tat, Kayseri'nin kimliğini bugüne taşıyan bir izdir. Bir başka lezzette görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
0: Coğrafi iz sona erdi. Radyo Radar 91.8.

Türk halk müziğinin en derin seslerinden biri. Sazı ve sözüyle Anadolu'nun binbir rengini, sevgiyi, hüznü ve umudu bizlere taşıyan Aşık Veysel. Görme engeline rağmen gönülleri gören adam. Şiirlerinde yaşamı, doğayı ve insanı yalın bir dille anlatan bu büyük ozanın izinde, sazının tınısıyla sizleri Anadolu'ya doğru bir yolculuğa davet ediyoruz. Ben Uygar Yıldız. Aşık Veysel, gerçek adıyla Veysel Şatıroğlu. Türk halk ozanı ve şairdir. Avşarboyu'nun Şatırlı Obası'na mensup olan Veysel Şatıroğlu, Gülizar ve Ahmet Şatıroğlu çiftinin çocuklarından birisi olarak 25 Ekim 1894'te Sivas vilayetinin Tenos kazasında doğdu. Çocukken görme yetisini kaybetmesine rağmen şiirlerinde hoşgörü, sevgi, birlik ve beraberlik, vatanseverlik ve tabiat konularını işleyen Aşık Veysel, uzun ince bir yoldayım. Dostlar beni hatırlasın, kara toprak ve güzelliğin on para etmez gibi birçok eser bıraktı. Türkiye'de aşıklık geleneğinin en önemli temsilcilerinden birisi olarak kabul gören Veysel, Türkçeyi en yalın ve güçlü şekilde kullanan isimlerden birisi olarak kabul edilmektedir. Eserleri Tarkan, Barış Manço, Gülden Karaböcek, Selda Baycan, Haluk Levent, Belkıs Akkale ve Hümeyra gibi birçok sanatçı tarafından tekrar yorumlandı. Amerikalı elektro gitar vizatörü Joe Satriani, 2008'de çıkardığı albümde Aşık Veysel isimli kendi bestelediği enstrümantal bir esere yer verdi. Veysel, 2022 yılında Vefa kategorisinde Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne layık görüldü. Aralık 2026'da yayımlanan Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle ölümünün 50. yıl dönümü nedeniyle 2023 yılı Türkiye'de Aşık Veysel yılı olarak kutlandı.

Hayatı. Aşık Veysel Şatıroğlu, 1894 yılında Sivas vilayetinin Şarkışlı ilçesine bağlı Sivrialan köyünde dünyaya geldi. Şatıroğlu'ndan önceki soyadı Ulu'dur. Annesi Gülizar, babası Karaca lakaplı Ahmet adında bir çiftçiydi. Veysel'in iki kız kardeşi, yörede yaygınlaşan çiçek hastalığına yakalanarak yaşamlarını yitirdi. Ardından Veysel de 7 yaşında aynı hastalıktan dolayı iki gözünü kaybetti. Kendi anlatımına göre çiçeğe yatmadan evvel anam güzel bir entari dikmişti. Onu giyerek beni çok seven Muhsine kadına göstermeye gitmiştim. Beni sevdi. O gün çamurlu bir gündü. Eve dönerken ayağım kaydı ve düştüm. Bir daha kalkamadım. Çiçeğe yakalanmıştım. Çiçek zorlu geldi. Sol gözümde çiçek beyi çıktı. Sağ gözümde de. Solun zorundan olacak, perde indi. O gün bugündür dünya başıma zindan. Babasının Aşık Veysel'e oyalanması için aldığı bağlamayla önce başka ozanların türkülerini çalmaya başladı. 1930 yılında Sivas Marif Müdürü olarak görev yapan Ahmet Kutsi Tecer'le Kutsi Bey tarafından düzenlenen bir şairler gecesinde tanıştı. Kutsi Bey tarafından verilen destekle birçok eli dolaşmaya başladı. Aşık geleneğinin son büyük temsilcilerinden olan Aşık Veysel, bir dönem yurdu dolaşarak köy enstitülerinde saz hocalığı yaptı. 1965 yılında özel kanunla maaş bağlandı. 1970'li yıllarda Selda Baycan, Gülden Karaböcek, Hümeyra, Fikret Kızılok ve Esin Afşar gibi bazı müzisyenler Aşık Veysel'in deyişlerini düzenleyerek yaygınlaşmasını sağladı. Aşık Veysel'in çocuklarından öğretmen olan Bahri Şatıroğlu, babasının yaşamını gün gün deftere almış ve pek çok çalışmaya kaynak kişi olarak katılmıştır. Ayrıca babasının saz ve söz geleneğini sürdürmektedir. Eserlerinde Türkçesi yalındır. Dili ustalıkla kullanır. Yaşama sevinciyle hüzün, iyimserlikle umutsuzluk şiirlerinde iç içedir. Doğa, toplumsal olaylar, din ve siyasete ince eleştiriler yönelttiği şiirleri de vardır. Şiirleri Değişler, Sazımdan Sesler, Dostlar Beni Hatırlasın isimli kitaplarında toplandı. 1973 yılında akciğer kanseri sonucunda öldü. Ölümünden sonra Bütün Şiirleri adıyla eserleri tekrar yayınlandı.

Hakkında yapılan çalışmalar, Aşık Veysel ile ilgili yapılan araştırmalar içerisinde Kutlu Özen önemli bir yere sahiptir. Ölümünden sonra yüzünün kalıbının alınması sırasında orada bulunan kişilerden birisidir. Aşık Veysel, Selam Olsun Kucak Kucak adlı eseri bir başucu kitabı niteliğindedir. Hatırası: Aşık Veysel'in Şarkışla'nın Sivrihalan Köyü'nde bulunan kabri, 1952'de senaryosunu Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun yazdığı, Metin Erksan'ın yönettiği Karanlık Dünya filminde Aşık Veysel'de oynadı. Film, Anadolu'daki ekinleri cılız ve kısa boylu gösterdiği için yasaklandı. Filmde, Kaçan Eşe Esma'nın çorabına para koyma olayı gerçek olmamakla birlikte, özellikle kadın hakları aktivistleri ve geniş halk kitleleri tarafından gündemde tutulmuş ve Aşık Veysel'in eserlerinde yansıttığı değerlerle ilişkilendirilmiştir. Gerçekse köye tekrar dönen Esma'ya mağduriyet yaşamaması için ölümüne kadar destek olduğudur. 2014 yılının Kasım ayında Devlet Opera ve Balesi Aşık Veysel'in ölümünün 41. yılı anısına onun türkülerinden yola çıkarak hazırlanan tek perdelik dans tiyatrosu Dostlar Beni Hatırlasın sahneye konulmuştur. 17 Kasım 2014'te yapılan premiere, onur konu olarak Aşık Veysel'in kızı Menekşe Süzer ve torunları Gündüz Şatıroğlu, Hayrettin Süzer, Nazender Süzer, Halil Süzer ve Gülizar Bulger katılmıştır. Gösterinin rejisörlüğünü İhsan Benger yaparken, gösteride Almula Ersoy, Ayşegül Aydemir, Deniz Alp, Sevim Başol ve Müge Gündüz gibi isimler rol almıştır. Aşık Veysel'in hayatını anlatan bir başka film olan Aşık, 2016'da çıktı. Bilal Babaoğlu tarafından yazılıp yönetilen filmde, Aşık Veysel'i Emirhan Kartal, ilk eşi Esma'yı Meltem Miraloğlu ve ikinci eşi Gülüzar'ı Aşık Veysel'in torunu tiyatro oyuncusu Yeliz Şatıroğlu canlandırmıştır. 2023 yılında Sivas Atatürk ve Kongre Müzesi'nde anısına bir oda oluşturuldu. Odada Aşık Veysel'in kişisel eşyaları, fotoğrafları, silikon heykeli, plakları, kasetleri ve köy yaşantısını yansıtan eşyaları yer aldı. Aşık Veysel Müzesi, Büyük Halk Ozanı Aşık Veysel'in yaşadığı Sivrihalan Köyü'ndeki evi, 1982 yılından itibaren Kültür Bakanlığı tarafından müzeye dönüştürülmüştür. Aşık Veysel'in kişisel eşyaları, bal mumu heykeli, sazları, fotoğraflar bulunmaktadır.

Anma Töreni ve Aşıklar Bayramı. Her yıl 16-21 Mart tarihleri arasında Şarkışla Sivrihalan Köyü'nde Anma Törenleri ve Aşıklar Bayramı düzenlenmektedir. Aşık Veysel Kültür Derneği. Aşık Veysel Kültür Derneği 1972 yılında Aşık Veysel Şatıroğlu'nun izni alınarak kurulmuştur. Derneğin amacı halk ozanının bütün yönleriyle tanıtmak ve yaşatmak için sosyal ve kültürel faaliyetler yürütmektedir. Dernek kurulduğu günden bu yana özellikle Aşık Veysel'in ölüm yıl dönümü olan 21 Mart haftasında anma programları düzenlenmektedir. 1972'de kurulan derneğin faaliyetleri ülkenin siyasi değişimlerinden etkilenmiş ve zaman zaman kesintiye uğramıştır. Dernek bir dönem Dost Dost adında bir dergi çıkarmıştır. 2015-2018 yılları arasında torunlarından Gündüz Şatıroğlu dernek başkanlığını yürütmüş, bu dönemde başta Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere UNESCO, yerel yönetimler, üniversiteler ve ressam Tunca İyice Tuncel ile birlikte kültür sanat projeleri hayata geçirilmiştir. Projeler arasında Dostlar Beni Hatırlasın, Uzun İnce Yol, Renklerdeki Işıl, Toprak Gibidir Veysel ve Bendeki Aşk Olmasa yoğun ilgi görmüştür. Gündüz Şatıroğlu, Aşık Veysel bibliyografyası hazırlanmasına katkı sağlamıştır. Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu. Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu, Aşık Veysel'in vasiyeti dikkate alınarak adının verildiği ilk eğitim kurumu olma niteliği taşımaktadır. Cumhuriyet Üniversitesi'ne bağlı olan kurum, ortalama 700-800 öğrenci mevcuduyla öğrenime devam etmektedir.

0: Kültür Panorama.
1: Bayramın getirdiği huzur ve bereket tüm evlerinizi doldursun. Sevdiklerinizle birlikte sağlık, mutluluk ve güzel anılar biriktireceğiniz nice bayramlar diliyoruz. Radyo Radar ailesi olarak tüm dinleyicilerimizin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutluyoruz.
2: Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045.

0: Enfekten Hastanesi bilgilendiriyor.
1: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
0: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
2: Lezzetin ve kalitenin buluşma noktası Efe Catering. Profesyonel ekibimizle toplu yemek hizmetimiz iş yeri, ofis, fabrika ve tüm çalışma alanlarınızda. Artık çözüm ortağınız var. Sıcacık çorbasından ana yemeğine, salatasından tatlısına kadar özenle hazırlanan menülerimizle hem damağınıza hem bütçenize hitap ediyoruz. Siz sadece işinize odaklanın, yemekleri ise bize bırakın. İletişim için 0552 836 3804. Afiyetle, güvenle ve her gün aynı özenle.

0: karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmall AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmall'a gelmek için bahaneniz çok.
1: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında her gün mobilya, lafta değil.
2: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniyi götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergün

0: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
1: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
2: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır fabrika satış mağazasında basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM fabrika satış mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
3: Oh be, Profilo varmış. Oh oh. Oh be, Profilo varmış.
4: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 2598 Radyo Radar reklam attı. İşinizi büyütmenin tam zamanı.

0: var.
1: Engelliler için destek, kampanya değil, yaşam biçimi olmalıdır. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Vicdanımızsa yıl boyu açık kalmalıdır.
2: Emniyet şeridini boşaltın. Acil durumlar dışında emniyet şeridini işgal etmeyin. Bir gün emniyet şeridine sizin de gerçekten ihtiyacınız olabilir. Hayata yol ver. Trafik hayattır.
3: Kurban Bayramınız mübarek olsun. Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış.
4: Yayın tekrarı.
5: Duygu Sarınca'nın hazırlayıp sunduğu Sivil Toplum başlıyor. Sivil toplum kuruluşlarının yaptıkları değerli çalışmaları, sosyal sorumluluk projelerini ve topluma kattıklarını derinlemesine ele alıyor, değişimin nasıl mümkün olduğunu keşfediyoruz. Sivil Toplum, Duygu Sarınca'nın sunumuyla her Perşembe saat 11'de Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında.

0: Duygu Sarınca'nın hazırlayıp sunduğu Sivil Toplum başlıyor.
1: Sevgili Kayser Radar takipçileri, Radyo Radar dinleyicileri, Sivil Toplum programıyla karşınızdayım. Ben Duygu Sarınca. Bugün Erva Spor Okulları'ndan bahsedeceğiz. Bir annenin feryadıyla gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için başlatılan proje şimdi şampiyonlar yetiştiriyor, şampiyonlar çıkarıyor. Bugün de Erva Spor Okulu dendiğinde akla gelen iki kıymetli isim bizlerle diyorum. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Duygu Hanım.
1: Nasılsınız?
2: Teşekkür ederiz. Sağ olun. Sizleri sormalı.
1: Bizler deyiz. Çok şükür. Siz nasılsınız?
3: Teşekkür ederim efendim. Sağ olasın. Allah razı olsun.
1: Çok kısa bir hatırlatma yapıp sizi tanıyabilir miyiz diye başlamak istiyorum. Bizlere bu yayın için sorularınızı 352-336-2598 numaralı WhatsApp hattımızdan ve şu anda izlemiş olduğunuz sosyal medya hesaplarımızdan ulaştırabilirsiniz. Sizi tanıyalım dilerseniz.
2: Evet, Duygu Hanım, ben öncelikle Kayseri Radar ekibine ve şahsınıza bizleri davet ettiğiniz için teşekkürlerimi arz ediyorum. Sağ olun. Kayseri Radar en başından beri Erva Spor Okulları'nın kuruluş aşamasından beri, hatta ilk Erva'nın açılışından en son açtığımız 66. Erva'ya kadar desteklerinizi esirgemediğiniz için teşekkürlerimi arz ediyorum. Ben kısaca kendimi tanıtmak isterim. Ben Gençlik Spor Bakanlığı'nda Kayseri Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nde şube müdürü olarak görev yapmaktayım. Şu anda da Erva Spor Okulları'nda genel şube müdürü pozisyonunda görev yapıyorum.
3: Buyurun. Tekrardan merhabalar.
1: Merhaba.
3: Öncelikle ben de çok teşekkür ediyorum bizlere misafir ettiğiniz için. Bizim sesimizi duyma anlamında Kayseri Radar'a çok teşekkür ediyorum. Gerçekten sosyal medya mecralarında ülkemize, Türkiye'yi duyurma noktasında bizim hep yanımızda oldunuz. Benim isim ve soy ismim Gazi Koçer. Ben de Erva Spor Okulları'nda genel koordinatör olarak görev yapıyorum. Çok teşekkür ediyorum.
1: Biz teşekkür ediyoruz. Kırmadınız, geldiniz. Bizim için de gerçekten çok kıymetli bir proje diyelim. Ve her zaman da elimizden geldiğince yanınızda olacağız. Peki Erva nedir? Nasıl ilerliyor?
2: Erva artık Kayseri'nin değil, Türkiye'nin gündeminde olan bir proje. Erva dediğimiz zaman erdemlerimizde varız projesi. Herkesin bildiği üzere Sayın Valimizin himayelerinde devam eden, Kayseri'de en son 66.sını açtığımız, Türkiye'de birçok ilde Erva adı çatısı altında değil ama aynı proje içeriğinin farklı isimlerle yapıldığı bir proje. Tabii ki Erva Spor Okulları ilk açıldığı zamanlarda Kayseri özelinde devam eden bir projeydi. Ama şu anda şükürler olsun, Türkiye gündeminde, Türkiye'nin büyük illerinde konuşulan, diğer illerin kendine entegre ettiği bir proje haline dönüştü. Şükürler olsun. Tabii biz bununla da yetinmek istemiyoruz. Projeyi geliştirmek adına, üstüne koyabilmek adına farklı çalışmalarımız var. İnşallah önümüzdeki süreçte de Erva'nın daha profesyonel, daha ileriye dönük projelerine inşallah birlikte tanıklık edeceğiz.
1: İnşallah. Peki sadece spora dair eğitimler mi veriliyor?
3: Yok, hayır efendim. Zaten bizim Erva'mızın en büyük özelliği bu herhalde. Veya diğer kulüplerden veya spor kulüplerinden ayıran en büyük özelliği aslında o. Biz sadece spor yapmıyoruz. Veya şöyle destek duygulamam daha iyi olur. Sadece fiziki duvarlar, soğuk duvarlar arasında oluşturan bir spor alanları değil. Bizim orada çocuğumuzun geldiği zaman bir spor branşı seçiyor. Atıyorum tekvando branşını seçti. Tekvando branşı hafta 3 gün çocuğumuz yapıyor. Bunun içerisinde hafta bir günde 4 tane eğitimden birini alıyor. Yani çocuğumuz bir spor branşını yapıyor. Ayda 4 tane de eğitimimiz alıyor. 4 eğitimimiz de değerler eğitimi, adam maşet, tarih bilinci ve Efendimizin hayatı. Yani şöyle diyeyim Duygu Hanım, kısacası. Haftada 3 gün sporunu yaparken hafta 1 günde mutlaka 20 ile 30 dakika arasında çocuğumuz bu eğitimde bir tanesini alıyor. Zaten bu projemizin veya valimizin asıl amaçlarından bir tanesi de bu. Çocuğumuzu ahlaki donatlara donatmak. Bu manevi değerlere verebilmek. Hem sporla o disiplini alırken bu değerleri birlikte harmanlayarak vatanını, milletini seven bir nesil yetiştirmek.
1: Evet, peki nerelerde var? Kaç öğrenciye ulaşıldı şimdiye kadar?
2: Evet Duygu Hanım, şu anda biz Kayseri'nin 66 mahallesinde, farklı mahallesinde varız. 16 bin şu anda kayıtlı sporcumuz var. 27 farklı branşta hizmet vermekteyiz. 120 antrenörle hizmet vermekteyiz. biraz önce Gazi hocamın söylediği gibi biz sadece bir sadece sportif anlamda değil, diğer anlamda adab-ı muaşere, tarih bilinci, değerlere eğitimi, Peygamber Efendimizin hayatı gibi birçok noktada çocuklarımıza dokunmaya çalışıyoruz. Hiç dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Erva'nın aslında bu yönünü biraz kaçırıyoruz. Biz 66 tane Erva Spor Okulu açtık. Ama bir tanesinde bile yeni bina yapılmadı. Hı. Yeni bina açılmadı. Peki nasıl yapıldı? Evet. Devletin kullanılmayan, eski, kapısına kilit vurulmuş atıl binalarını Sayın Valimizin himayelerinde her Erva'nın bir hamisi olmak kaydıyla yenilendik. Aslında bir yeni bir spor salonu oluşturduk. Hatta bazı açılışlarda gelen konuklar ya bina çok güzel olmuş, yeni yapılmış diyor ama biz diyoruz ki bu bina aslında bir 30 yıllık, 40 yıllık bina diyoruz. Onun için benim Erva'da artı olarak gördüğüm şeylerden birisi, evet Kayseri'ye şu anda 66 farklı mahallede spor tesisi kazandırıldı ama hiç yeni bina yapmamış olmamız. Aslında bu çok güzel bir şey. Evet. Niye? Kullanılmayan alanlar, boş olan alanlar, atıl olan alanları biz Kayseri'mize, Sayın Valimizin öncülüğünde, himayelerinde 66 farklı mahalleye aslında bir spor tesisi kazandırılmış oldu. Tabii spordan bahsediyoruz. Bizler spor akademisi mezunuyuz. Bu işin mutfağından gelen insanlarız. Ama tabii ki sadece sportif anlamda bakmamak lazım Erva'ya. Nasıl bakmak lazım? Bizim bütün antrenörlerimize söylediğimiz, 120 antrenörümüze söylediğimiz, çünkü 16 bin sporcumuzla birebir muhatap olan, onları rol model alan antrenörler. Antrenör kardeşlerimize diyoruz ki, biz iyi sporcudan önce iyi insan yetiştirmek istiyoruz. İyi insan yetiştirdiğimiz zaman bizim topluma faydalı olacağına inanıyoruz. Önce iyi insan yetiştirmek istiyoruz, daha sonrasında iyi sporcu yetiştirmek istiyoruz. Şimdi diyorlar ki işte çocuklara yönelik sportif faaliyetler yapıyoruz. Ama şu pencereden bakmak lazım Duygu Hanım. Bugün çocuk dediklerimiz yarın kaldırımda yetişkin vatandaş olarak sizin ve benim yanımdan geçen insanlar olacak.
1: Evet.
2: Özellikle kadın sporcularımız. Bunların her birisi ileride anne adayı. Çocuk yetiştirecek bu memlekete. Biz sporcularımıza söylüyoruz, antrenörlerimize söylüyoruz, eğitmenlerimize söylüyoruz. Neyi söylüyoruz? Vatanını, milletini, dinini, devletini ve bayrağını bilen nesiller yetiştirmek istiyoruz. Kısacası iyi bir Müslüman Türk genci yetiştirmek istiyoruz. Bütün çabamız, gayretimiz, Sayın Valimizin himayesinde bütün çabamız ve gayretimiz bu. İnşallah sahada da çok güzel geri dönütler alıyoruz. Dikkat ettiniz mi bilmiyorum ama 66 Erva'nın genel ekseriyeti Kayseri'nin dezavantajlı mahallelerinde açılan Erva'lar. Devletin biz de buradayız diye el uzattığı Erva'lar, dezavantajlı mahallelerde açtığımız için dokunduğumuz kitle çok önemli bir kitle. İnşallah Erva sayesinde geri dönüşümleri, geri dönütleri de görüyoruz. İlk açtığımız Erva'daki çocuklarla sohbet ettiğimiz anla 6 ay sonra oradaki proje başladıktan sonra, antrenmanlar başladıktan sonra, eğitimler başladıktan sonra 6 ay sonraki o çocuklardaki gördüğümüz zaman geri dönüşümü veya tam olarak çocuklardaki değişimi diyelim. Değişimi gördüğümüz zaman bizler o kadar çok mutlu oluyoruz ki. Kesinlikle. Onun için biz Sayın Valimize sizlerin huzurunda teşekkürlerimizi, saygılarımızı arz ediyoruz. Sahada olan insanlar olarak değişimi gördüğümüz için o kadar çok mutluyuz ki. Bir de son olarak bizler sporun içinden gelen insanlarız. Ama şu yönü çoğu zaman sporun içindeki olan insanlar kaçırdık. Bizler de kaçırdık. Spor sadece fiziksel ve bedensel kabiliyetin üstünlüğü sayılamaz. İdrak ve zeka aynı zamanda ahlak da bu işe yardım eder. Anlayışından hareket edecek olursak gerçekten de ahlaki yönden de Erva'lı sporcuları, Erva gençliğinde inanılmaz bir değişim ve dönüşüm olduğuna tanıklık ediyoruz. Onun için sahanın içinde olan insanlar olarak gerçekten de Erva'ya sahip çıkan, Erva'ya destek veren insanlara bir kez de sizlerin huzurunda teşekkürlerimi arz ediyorum.
1: Biz de teşekkür ediyoruz. Şehrimize böyle bir proje kazandırdı valimiz. Sizler de devam ediyorsunuz zaten bu yolda. Dediniz ya binalar aslında yeni değil eski diye. Gözden kaçmış çünkü o kadar güzel ve profesyonel ki biz yeni zannediyorduk.
2: Evet.
1: Peki bu noktaları nasıl buluyorsunuz? Nasıl koordine oluyorsunuz?
3: Okulları bulma anlamında evet. Diyorsunuz değil mi?
1: Bu mahallelerde bu yerler nasıl bulunuyor? Nasıl hazırlık yapılıyor?
3: Bunun aslında birçok yolu var. Mesela mahalle muhtarlarımız bu konuda. Ben onlara da bu aracıkla çok teşekkür ediyorum. Gerçekten evramıza çok büyük bir yükümüzü alan, biz de can pahaya çalışan kişiler kendileri. Muhtarlarımızın talepleri oluyor valiliğimize. Mesela mahallemizde bize erva istiyoruz. Hı. Sayın valim diye bir talep oluyor. Veya sosyal medya aracılığında valimize yazanlar oluyor. Daha sonrasında bizim ekibimiz, koordinasyon birim ekibimizle birlikte sahada yapmış olduğumuz fizibilite çalışmalar var. Bölge çalışmalar var. Okullarla işbirliği içerisindeyiz. Milli eğitimle, müftülükle işbirliği içerisindeyiz. Onlarla yapmış olduğumuz çalışma neticesinde olması gereken, dokunulması gereken mahalleler üzerinde çalışıyoruz. Fiziki olarak da böyle terk edilmiş veya dokunabileceğiniz binalar, yerler varsa

0: mahalleler içerisinde. Şöyle istatistik olarak da baktığımız zaman yanlış bilmiyorsam ama 150 ile 160 arasında bir Kayseri'mizde mahalle sayısı var diyebiliyorum. Biz neredeyse yarısına ulaştık 66 ile birlikte. Daha çok böyle spor gidemeyecek veya spor kompleksi olmayan mahallelerde daha çok böyle o imkan çok az olan diyelim. O mahallelere daha çok yoğunlaşıyoruz mesela. Mesela Eskişehir Bağları bölgesinde mesela 6 tane okulumuz var. Erevan Spor okullarımız var. Ve yakın zamanda inşallah 12 tane de kazandıracağız inşallah.
1: Peki hangi branşlarda eğitimler oluyor?
2: Evet. 27 farklı branşta şu anda hizmet veriyoruz. Hem takım sporları hem ferdi sporlar. Basketbol, voleybol, badminton, efendime söyleyeyim wushu, tekvando, karate, güreş gibi 27 farklı branş, çim okeyi. Biliyorsunuz burada branşları sorunca şuraya değinmeden geçemeyeceğim Duygu Hanım. Erva kar fırtınalarını başlattı.
1: Evet, onu da ayrıca soracağız.
2: Evet, şimdi bu aslında bu konu gelmişken aslında isabet oldu. Şimdi bu projenin Erva kar fırtınalarının iki tane sac ayağı var. Bunlar şu. Şimdi biz bütün Erva'daki sporcuları bir program dahilinde Erciyes Kapı'ya götürüyoruz. Orada kayaklarını, teleferik, kızaklarını, işte efendime söyleyeyim öğle arası sucuk ekmeklerini, kısacası bir gününü doya doya yaşatıyoruz sporcularımıza. Bunun yanı sıra bu sosyal sorumluluk projesi çatısında yapıyoruz. Şu anda 7000-8000 üzerinde sporcumuzu oraya götürdük. Götürmeye de devam ediyoruz. Aynı zamanda bir de bu sosyal sorumluluk projesinin yanında Erva kar fırtınalarında sürdürülebilirlik açısından bir altyapı kurduk. 10'a yakın okulumuzu tarayarak 40'a yakın sporcuyu, 1. sınıf, 2. sınıf sporcularını taramadan geçirdi. Kayak antrenörlerimiz, snowboard antrenörlerimiz. Bu taramadan geçtikten sonra 40'a yakın çocuğumuzu belirledik. Diğerleri sosyal sorumluluk projesi kapsamında gidiyor ama bu çocuklarımız performans sporcusu olma adı altında Hacılar Kapı'da haftanın 3 günü antrenmanlara başladılar. İnanın bana öyle bir gelişme var ki çocukları seçip ilk götürdüğümüzden sonra şu anda sezonun sonuna da yaklaşırken artık Erciyes'in zirvesinden inmeye başladılar. Siz de bunları takip ediyorsunuz. Onun için teşekkür ediyorum. Bir de Erva Kar Fırtınalarında bu performans grubunu oluşturduk. İnşallah bunların içerisinde ileride performans grubunda inşallah ilimizi, ülkemizi temsil edecek, Avrupa ve dünya arenasında temsil edecek sporcular yetiştirmeyi hedefliyoruz.
1: İnşallah.
2: Bunun yanı sıra Erva Kar Fırtınalar projesinin yanında, proje demişken aklıma geliyor. Erva o kadar yoğun bir gündemi var ki. Sizler de bildiğiniz gibi sizler de oradaydınız. Sayın Valimiz Nuh Naci Yazgan Üniversitesi ile bir protokol imzaladı.
1: Evet.
2: Diş hekimliği ile ilgili. Aslında bizim için o kadar önemli bir protokoldü ki şu anda Erva'daki sporcuların implant hariç bir program dahilinde gidiyor sporcularımız Duygu Hanım. İmplant hariç bütün diş tedavilerini biz ücretsiz yaptırıyoruz. 16.000 sporcu. Aslında bu çok önemli bir şey.
1: Evet,
0: çok kıymetli.
2: Çok kıymetli.
0: Evet.
2: Bir parantez açmak istiyorum Duygu Hanım. İnsanlar diyor ki işte çocuk Ervalı sporcuların diş tedavilerini yaptırıyorlar. Biz sportif anlamda bakıyoruz. Başka bir yönden bakıyoruz. O da şu. Biliyor musunuz üst düzey sporcularda ve profesyonel sporcularda diş sağlığının inanılmaz önemli olduğunu. Milli takımımızda ve Galatasaray'da oynayan Tugay Kerimoğlu İngiltere Premier Ligi'nde zamanında transfer olmuştu. Ben bir röportajını dinlerken ne dedi biliyor musunuz? İlk gittim sağlık kontrolünden geçmeden önce ağız bakımımı kontrol ettiler. Bir sporcu için, profesyonel sporcu için, üst düzey sporcu için ağız ve diş sağlığı o kadar önemli ki. Onun için ben bir kez daha Sayın Valimize çok teşekkür ediyorum. Ailelerden inanılmaz geri dönütler oluyor. Evet. Çocuğunun dişinde bir problem oluyor, sporcumuzun dişinde gidiyor. Ücretsiz bir şekilde Duygu Hanım, ücretsiz çok bir güzel, şekilde evet. Yapılıyor. Bir de şuna değinmek istiyorum. Dezavantajlı bölgeleri açtığımız için o çocuklarımız ücretsiz bir şekilde ağız ve diş sağlığı bakımını yaptırınca bizler daha da seviniyoruz. Gerçekten de gözden kaçıyor o protokol ama bizler için çok değerli ve kıymetli bir protokol.
1: Kesinlikle.
0: Orada şey çok önemli oluyor müdürüm. Hani mesela bizim

0: toplumumuzda şöyle bir şey var. Diş dokuna gitme korkusu var ya çocuklarda. Bizim çocuklarımız topluca gidiyor mesela. A kulübü 100 öğrenci, 100 öğrenci o gün planlama program dahilinde diş hekimine gidiyor. Birlikte arkadaşlarla birlikte gittiği için çok rahat baktırabiliyor. Abi. Cesaret daha iyi toparlayabiliyor. O yönde de çok güzel.
1: Sadece diş şeyi değil. Oraya gittiklerinde diş bakımından önce bir 40 dakikalık bir eğitim semineri veriliyor çocuklar. Konferans salonunda.
2: Evet.
1: Diş, ağız ve diş sağlığı ile ilgili bir uzman kişiler, uzman doktorlarımız orada bilgilendirme yapıyorlar. Bundan sonra nasıl davranacaklarını, ağız ve diş bakımının nasıl olduğuyla ile ilgili bizim için çok değerli ve kıymetli bir protokol. Kesinlikle. Şu anda yaklaşık 7-8 bin sporcumuzu götürdük. Götürmeye de devam ediyoruz Duygu Hanım. Bizim için çok önemli bir protokol. Sayın Valimizin işte ileriye dönük şeylerinden bir tanesi. Sayın Valimiz gerçekten de Erva sporcuları için, Erva sporcularından daha ziyade Kayseri gençliği için, Erva'nın nasıl doğduğunu hepimiz biliyoruz. Erva'nın nasıl ortaya çıktığını hepimiz biliyoruz. Amacın sadece spor yaptırmak olmadığı, alçakların eline çocuklarımız ulaşmadan önce bu çocuklarımızı spor salonlarına çekebilmek adına çekebilmenin adıdır aslında Erva. Evet. Bir de Duygu Hanım, dikkat ettiniz mi? Bilmiyorum ama siz çünkü sürecin en başından bugüne kadar tanıklık eden birisisiniz. Her açılışımızda varsınız, her programımızda varsınız. Erva sayesinde dikkat ettiniz mi? Çocukların en yakın arkadaşı devlet oldu.
2: Evet, kesinlikle.
1: Şimdi geçenlerde bir Erva açılışında bilmiyorum hiç tanık oldunuz mu? Çocuğun birisi bir ilin valisini tatamilerin üstünde spor salonunda elini omzumuza atmış sayın valimizin. Ya aslında bu devletle vatandaşı bir araya getiren bir proje. Ben o görüntüyü gördüğümde inanır mısınız çok duygulandım.
2: Evet, çocuklar korkmuyor, çekinmiyor, korkmuyor, arkadaş gibi görüyor, kolayca yaklaşabiliyor, dile getirebiliyor. Evet.
1: Bizim çocukluğumuzda vali dediğin zaman ulaşılması çok güç. Evet. Sanki böyle bir çok böyle öyle zannederdik. Çünkü görmezdik ve bilmezdik. Şimdi çocuklar bir mahallede sayın valimiz işte geçerken sayın valim diye bağırıyor. Geliyor yanına, sen beni tanıyor musun diyor. Sayın valim de diyor ki tanımıyorum. Sen beni nasıl tanımazsın? Ben Erva sporcusuyum diyor.
2: Evet.
1: Böyle bir özgüven var, çocuklarla şey var. Aslında kısacası ez cümle, çocukların en yakın arkadaşı Erva sayesinde devlet oldu.
2: Evet, çok güzel.
1: Bugün bir çocuk Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin valisine bir spor salonunda tatamiler üstlerinde otururken elini omzuna atabiliyorsa aslında anlatabilecek en güzel resim karesi odur bence.
2: Evet, bizler de şahit oluyoruz dediğiniz gibi çok kıymetli. Peki antrenörler nasıl koordine ediliyor? Gönüllü hepsi nasıl bulunuyor?
0: Antrenörümüz 128 tane antrenörümüz şu an görev yapıyor 66 okulumuzda Duygu Hocam. Bizim antrenörümüz gençlik sporunun mevcut bünyesinde bulunan kadro antrenörümüzde görev yapanlar var. EYS dediğimiz eğitim yönetim sistemi dediğimiz onun üzerinden almış olduğumuz antrenörümüz var. Daha sonra halk eğitim üzerinden almış olduğumuz veya TYP, YPU gibi modüllerin üzerinden almış hocalarımız var. Bir de bu projenin aslında, bu proje sadece çocuklarımıza dokunmuyor aslında. Bir de iş istihdam ettiğimiz antrenörümüz var bu projenin içerisinde. Aslında hep şunu söylüyoruz biz aslında, bu proje, aslında proje demek de istemiyorum Duygu Hocam. Artık bu topluma mal oldu. Aslında bu projeden çıktı, tamamen halka mal olmuş bir proje oldu. Bir iş istihdam da oldu. Mesela şu an yaklaşık 100'e yakın temizlik görevlisi dediğimiz adı altında THP ve İYİPU personelimiz çalışıyor. Bu bir istihdamı da oldu aslında. Bir de şöyle baktığınız zaman 66 okulun içerisindeki fiziki yapılanmada alınan spor malzemeleri şu bu aslında bir esnafa da bir canlılık kattı. Bir ekonomik olarak da bir canlılık kattı. Antrenörümüz ama sadece bir kanaldan değil, gençlik spor ayağından var, halk eğitim üzerinden var, eğitim EYS üzerinden var. Bir de iş istihdam edilen antrenörümüz var. Bu da çok önemli bir kıymetli. Bir nevi sadece bu proje çocuklarımıza değil,
2: evet,
0: aslında yetişkinlere de, büyüklere de, antrenörlere de bir dokunuyor. Bir de şöyle bir şey var. Erciyes Üniversitesi'ne sağ olsun, evet, bir protokol imzaladık. Oradan da staj kapsamında bizde görev yapan hocalarımız var. Onlar da gönüllü yapıyor mesela. Onlar da staj yapıyor bizim hocalarımızın yanında. Hem stajlarını yaparken bir nevi aslında hayata atılma veya iş hayatlarında bir tecrübe ediniyorlar.
2: Evet.
0: Daha sonrasında biz de görev yapmak isteyen olursa zaten daha sonra bizim bünyemizde onlar da görev yapabiliyorlar.
2: Aileler için de çok kıymetli. Gözleri arkada kalmıyor. Tabii. Çocuğun oraya kendi eliyle teslim güvenli ediyor ve güveniyor.
0: Kesinlikle. Ya Duygu Hocam şöyle söyleyeyim ben size. Bizim bu Erva Spor Okulları'nda velimiz diş hekimleri deyince velimizin bir sözü var. Çok hoşuma gitmişti benim de. Diyor ki hocam diyor ben diyor çocuğumu diyor doktora gönderemiyordum diyor. Arkadaşlarla birlikte diyor diş kontrolüne gitmiş diyor.
2: Evet.
0: Dedim ki diyor nasıl doktora ağzını açabildin, yaptırabildin diye böyle çok güzel bir hak diliyle ifade etti. Ondan sonra çocuk demiş ki hayır anne çocuklarla arkadaşlarla birlikteydik. Hiç sıkıntı olmadı diye. O kadar mutluyum ki diyor hocam diyor. Ben diyor çocuğum beni tutup da diyor doktora götüremedim diyor. O ağrıyı çekti ama götüremedim diyor.
2: Evet.
0: Arkadaşlarla birlikte. Aslında sporun Duygu Hocam herhalde burada saatlerimiz yetmeyebilir. Sporun çok büyük bir katkılar vardır. Hı-hı. Ruh hem bedene. Kesinlikle. Ama bir de Ervan içerisinde müdür beyin söylediği çok kıymetli bir cümle aslında. Devletle el ele diyoruz ya. Düşünsenize bir spor yapıyor çocuğumuzun bir okulda. Bir anda belediye başkanı girebiliyor içeri.
2: Evet.
0: Bir anda komutanımız girebiliyor. Emniyet. Bir anda emniyet müdürümüz var, girebiliyor. Var. Kaymakamımız girebiliyor.
2: Ve çok yakından ilgileniyorlar.
0: İl müdürümüz.
1: Gençlik spor il müdürü.
0: Düşünsenize yani çocuğumuz orada belki de rol modeline o statüleri de alıyor. Tabii hayatına. Ki. Yani çok önemli. Hocam diyor mesela bir öğrencimiz diyor ki hocam diyor geçen biri geldi vali. Herkes vali zannediyor mesela üst protokolden.
1: Evet.
0: Yani çok hoş bir şey. Çok hoşuma gidiyor. O çocuğun o yaşta o protokolde kişileri görmesi aslında hayatına farklı bir pencere açacağını diye düşünüyorum.
2: Kesinlikle. Yani. Şimdi çocuklar kendi arkadaşlarına öneriyor. Bir diğeri ondan özeniyor. Ben de spor yapayım gideyim. Aileler komşularına öneriyor ve böyle aslında bir zincir mi diyelim buna yani böyle katlanarak devam ediyor, büyüyor. Şimdi şöyle bir durum da olabilir tabii ki. Her çocuk uyum sağlayamayabilir. Evet. Hani böyle durumlarla karşılaşıyor musunuz? O kişi gidiyor geri geliyor mu ya da bu olmuyor, yapamıyor dediğiniz gibi bir durum. Yani her çocuk devam edebiliyor mu geldiğinde?
1: Şöyle, biliyorsunuz biz ortaokul ve lise grubuna hitap ediyoruz. Burada da kayıt şu anda 16 bin tane sporcumuz mevcut. Projenin en önemli sadece ayaklarından birisi şu. Aslında sloganı da bu. Her mahallede bir spor okulu. Şimdi normal bir şehir düşünün. 2-3 tane veya 5 tane tesisi var ama sizin oturduğunuz konum çocuğunuzu götüreceğiniz spor dalına 20 kilometre, 30 kilometre. Anne ve babanın çalışma hayatı olduğunu düşünecek olursak haftada 3 gün, 4 gün bu mesafeden kaynaklı belli bir süreye kadar çocuğunu götürebiliyor. Hı hı. Ama belli bir süreden sonra anne ve baba çalışma hayatında olduğu için belli bir süreden sonra o spordan kopma gerçekleşiyor. Erva'nın burada farkı ne Duygu Hanım? Hı hı. Kendi mahallesinde olduğu için bir mahalle bakkalı kadar yakın olduğu için 200 metre, 300 metre, 400 metrelik alanlara mesafeye götürdüğü için bizde aslında kopmalar fazla olmuyor. Hı hı. Ha bazen çocuğun okulu liseye geçebiliyor, başka bir okula değiştirebiliyor. Bunun gibi sebeplerden dışında kopmalar olmuyor. Çünkü çok yakın bir mesafede, kendi mahallesinde bununla ilgili bir örnek anlatmak istiyorum. Bir gün bir Erva ziyaretimize siz de biliyorsunuz tanık ediyorsunuz. Sık sık Erva'ları ziyaret ediyoruz. Antrenmanları ziyaret ediyoruz. Olana bitene bakıyoruz. Her şey sürekli sahadayız. Çünkü biz şuna inanan insanlarız. Sahayı bilmeyen insan bu büyük şeyi
0: resmi
1: yönetemez. Biz sahada olmamız lazım. Bir gün sporcularla bir araya geldik. Çocuklarla sporcularla konuşurken ben sordum. İşte sen nereden geliyorsun dedim. Sporcu dedi ki ben 6. kattan geliyorum dedi. Ben ilk başta anlamadım. Normalde bir binanın altında büyük spor salonumuz var. Sporcumuz da oranın binanın 6. katında oturuyor. Düşünebiliyor musunuz? Bugün spor yapmak istiyorsunuz. 6. kattan asansörle aşağı inip sporunuzu yapabilirsiniz.
2: Bir bahane yok yani uzaktı,
1: evet,
2: gidemedim.
1: Onu anlatmak istiyorum. Onun için Erva her mahallede bir spor okulu sloganı aslında çok değerli ve kıymetli. Çok büyük kopmalar olmuyor ama tabii istisnalar var mı? Var. Hı hı. Ailenin tayini çıkabiliyor. Başka bir mahalleye taşınabiliyorlar. Taşındığı mahallede Erva olmayabiliyor. Veya çocuğumuzun, sporcumuzun okulu değişebiliyor gibi çok özel nedenlerin dışında çok büyük bir kopma yok şu anda.
0: En büyük sebeplerden bir tanesi herhalde müdürüm, Duygu Hocam, ücretsiz olması.
1: Tabii ki.
0: Yani evet, kopmamasının çok sebebi yani.
2: Ekipman, hani,
0: tabii tabii. Her şey, her şey. Aileye bir yük olacak bir durum yok çünkü evet, projemizde. Ücretsiz olması tamamen aile olarak da çocuğun olduğunda.
1: Hanım, ücretten bahsetmişken çok özür dilerim, bölüyorum ama burada çok kısa bir şey anlatmak istiyorum. Biz ara ara A Erva'nın velileriyle, sporcu velileriyle Erva'nın içerisinde bir araya geliriz. Onlardan geri dönütler alırız. Eksik gördüğümüz yerleri tamamlayalım diye. Ya da onlarla hasbihal edelim diye bir araya geliriz. Şimdi ücret konusundan açılınca aklıma geldi. Biz işte konuşuyoruz. Bizde de tatamiler meşhur, siz de biliyorsunuz.
2: Evet.
1: Onların üzerinde böyle oturduk, sohbet ediyoruz. İşte sayın valimizden açıldı konu. Ama içlerinde bir annemizin birisi öyle bir valimizi güzel sevgi sözcükleri dile getiriyor ki. Ben de dayanamadım, sordum. Ya dedim, abla dedim, sayın valimizi hiç gördün mü? O da dedi ki ben hiç daha görmedim dedi. Sonra ben dedim ki ya bu sevgi nereden geliyor diye gayri ihtiyari sordum. Sonra benim elimden tuttu. Dedi ki ya müdür bey, sana bir şey anlatacağım dedi. Şimdi buraya Erva okulu açılmadan önce ben çocuğumu özel bir spor yerine yazdırdım. Aylık 3000 lira ödüyorduk dedi. Benim eşim askeri ücretle çalışan birisi, ben de ev hanımıyım, 3 tane de çocuğumuz var dedi. Biz dedi bu 3000 lira aidatı öderken o kadar çok zorlanıyorduk ki müdür bey dedi. Tabiri caizse etimizden budumuzdan kesiyorduk. Bu 3000 lirayı çocuğumuzun şeyi gönlü olsun diye gönderiyorduk dedi. Şimdi dedi sayın valimiz bu okulu açtı, Erva Spor Okulu'nu. Şimdi elinden tutup buraya getiriyorum ve ücreti ödemiyoruz dedi. Şimdi sen benim yerimde olsan bu adamı sever misin, sevmez
0: evet
1: misin?
0: Evet.
1: Benim bizatihi yaşadığım bir olaydır. Beni çok etkileyen bir olaydır. Erva'yı sadece spor yapılan yer olarak görmemek lazım. Aslında gönüllere dokunan, ücretsiz deyince Gazi Hocam aklıma geldi. O nedir? O annemizin o 3000 liralık giderini evine, belki de mutfak ihtiyacını alacaktır.
2: Evet, tabii ki.
1: Ve diyor ki sadece para da değil müdür bey diyor. O kadar güvenerek valimizin projesi diye güvendiğim yeri olarak gönderiyorum. O kadar içim rahat gidiyor. Ücret konusu açılınca bunu anlatmak istedim Duygu Hanım.
2: Teşekkür ederiz. Yani keşke bizim zamanımızda da böyle şeyler olsaydı diyoruz. Biz çok evet, özeniyoruz, hevesleniyoruz ama evet, yoktu yani. Aslında biz sporcuları da sahada görüyoruz artık.
1: Evet.
2: Açıkçası bilmiyorduk çok fazla. Kayseri'de bu branşta bu sporcu mu varmış, madalyası mı varmış, şampiyonluğu mu varmış gibi.
0: Evet.
2: Peki şimdi şampiyonlukta demişken, hangi branşlarda ne gibi şampiyonluklar var? Örnek verebileceğiniz.
1: Ben hemen pası Gazi Hocam'a atayım. İlk başlarda biliyorsunuz sayın valimiz başarı konusunda, yani bu işte bu kupa, madalya konusunda şeyi yoktu sayın
2: evet,
1: valimiz.
2: Sonra istiyorum.
1: Ama artık başarı istiyorum.
2: Evet.
1: Çünkü valimizin şöyle bir şeyi var. O şanlı Türk bayrağımızı, İstiklal Marşımız okunurken o günlere çekmek en büyük evet, şeylerinden birisi. Başarı geliyor Duygu Hanım. Ama sizler de takdir edersiniz ki spor sürdürülebilir bir şey. Avrupa, dünya ve olimpiyatlarda başarı sağlanabilmesi için sporcunun bir geçmişinin ve o sürdürülebilirliğin devam etmesi lazım. Ama şükürler olsun. Güreşte, bilek güreşinde, tekvandoda,
0: kickboksta,
1: muay thai'da, wushu'da başarılar geliyor. Daha dün Yalova'da bilek güreşinde 3 Erva sporcusu, Davut Hocam'a teşekkür ediyorum burada. Üçü de Türkiye kendi sikletinde Türkiye şampiyon oldu. Bir parantez daha açıyorum. Bunlar Avrupa ve dünyada ülkemizi temsil edecekler.
0: Evet.
1: Macaristan.
0: Evet. Milli sporcu olarak.
1: Üçü de Türk milli sporcu. Türkiye şampiyonu oldular. Şu anda Avrupa ve dünya şampiyonalarında Kayseri Türkiye'yi temsil edecektir.
2: Çok güzel.
1: Şimdi Erva'nın gittiği noktayı anlatmak istiyorum.
2: Nasıl başladık, nasıl
1: evet,
2: devam
1: evet, nasıl başladık değil mi? Ama inşallah durduğumuz yer de sabit kalmakla değil, daha ileriye giderek Avrupa'da, dünyada inşallah Allah bize o günleri gösterir. Olimpiyatlarda bir Kayserili Ervalı sporcuyu görmek en büyük idealimiz ve hedefimiz.
2: İnşallah gurur duyarız.
0: Şöyle bir şey var, bu biz 50'ye yakın, 66 okulumuz 50'ye yakın milli sporcumuzu kazandırdık. Bayrağımızı inşallah çocuklarımızın göğüslerine onu verdirdik. Milli sporcu yaptık nasip olursa. Asıl hedeflerimizden bir tanesi, tabii ki ahlaklı, vatanı, milletini seven çocuklarımız, ama biliriz ya, Müslüman çalışkan olmalı deriz ya. bu çalışmanın karşısında mutlaka olacak diye bekliyoruz inşallah. Bunu Rabbim biz görürüz görmeyiz bilmiyorum ama 2028, 2032 olimpiyatlarında mutlaka o kürsüde bir sporcumuz olacak. Mutlaka ona mikrofon uzatıldığında ben Erva'dan çıktım diyecek cümlesini inşallah nasip eder bizlere.
2: Yani biz çocuklardaki o heyecanı da görüyoruz, tanık oluyoruz. Yani öyle hani zorla geliyormuş gibi, bıkmış gibi kimse yok. Yani denk geldiğimiz hepsi hevesle geliyor, istekle bir şeyler yapmak istiyor ve hepsinin de bir hedefi var.
0: Duygu hocam heves dediniz ya, özür dilerim.
2: Estağfurullah.
0: Mesela çocuk normalde kulübünü seçti, geliyor, kaydını yaptırdı, oraya geliyor, branşını yapıyor. Dediğimiz o bahsetmiş olduğumuz eğitimleri alıyor. Çocuğumuz sadece o vakitlerde olmuyor. İstediği zaman oraya gelebiliyor. Hı hı. Zaten kulüplerimizin en büyük özelliklerinden bir tanesi de o. Çünkü kulüplerimiz içerisinde bir spor salonu olduğu gibi bir kütüphane, bir eğitim odası var. Bu odalar içerisinde ders çalışabiliyor. Vaktini orada geçirebiliyor. Yani ben evde değil de orada vaktini geçirmek istiyorum dediği zaman çocuğumuz gelip orada kitap okuyabiliyor kütüphane içerisinde veya ders çalışabiliyor. Zaten ailenin de bizde güven bağı en büyük oluşan noktaların bir tanesi bu.
2: Evet.
0: Bir devlet kontrolü, valinin projesi olması ve çocuğun güveni noktada oturuyor olması lazım.
2: Evet, bu her anlamda önemlidir. Çok kıymetli.
0: Evet.
2: Peki öğrenci katılım süreci nasıl işliyor?
0: Duygu hocam, müdürüm müsaadenizle bu konuda birkaç bilgi vereyim. Şimdi bir internet web sitemiz var. ervasporokulları.com. Şimdi o bir sisteme geçtik. Oradan velilerimiz istediği mahalleyi, istediği branşı tercih edip oradan kaydolabiliyor. Kaydolduktan sonra kendisine mesaj geliyor. Okulumuza kaydınız alınmıştır, hocamızla görüşünüz gibi. Bir de fiziki olarak bir tane bir A4 kağıt üzerindeki bir formumuz var. Arka önünü. Öğrenci bilgisini içeren bir form var. O formu doldurup mahalledeki gitmek istediği en yakın Erva Spor Kulübü'ne gidip oradan hocamıza teslim ederek kaydını yaptırabiliyor. Biz bu konuda da çok mutluyuz. Mahallelerden dönütlerde, okullardan dönüşlerde, kayıt noktasında. Çok hızlı bir kayıt sistemimiz var çünkü. Mesela normalde bir kayda gidersiniz. Önce size bilgi verirler. Ondan sonra bakarsınız yer dolu olur.
2: Evet.
0: Alalım bakalım diye. Bizde öyle bir şey yok elhamdülillah. Bu Erva Spor Okulu'na hızlı bir ulaşım var. Çünkü Erva Spor Okulu'na bugün içerisinde orası açık. Mutlaka bir görevlimiz vardır. Fiziki olarak o formu verebilirler. Veya web sitesi üzerinden kayıttan oluşturabilirler. Zaten evleri yakınsa zaten çocuğumuza bir de velimiz geliyor. Direkt hemen kaydın oluyor.
1: Aslında siteye biraz, evet, siteye biraz değinmek lazım. ervasporokulları.com.
0: Evet.
1: Sitenin özelliği şu, vatandaşlar, insanlarımız açıp bakabilirler. Önce hangi ilçedeysen onu seçiyorsun. O ilçeni seçtikten sonra sana Kayseri haritasındaki kendi ilçendeki ervaları gösteriyor.
0: Maps üzerinde.
1: Sonra mahalleni seçiyorsun. Sonra senin mahallendeki ervayı getiriyor. Sonra o mahallede, o ervada hangi branşlar olduğunu gösteriyor. Çocuğun hangi branşa gitmek istiyorsa ona başvuruyorsun. Ve sana ve oradaki o ervadaki o branştaki ilgili antrenöre aynı zamanda eş zamanlı mesaj gidiyor. Antrenör de o sporcunun kaydolduğunu ve sana geleceğinin mesajını alıyor. Böyle çok güzel bir sistemimiz
2: evet.
1: var.
2: Düzen.
1: Evet. Çok güzel bir sistemimiz var. Bunu yapabilen bunu yapsın. Yapamayan kendi mahallesinde Erva Spor Okulu sürekli açık Erva'mız.
0: Evet.
1: Gider direkt fiziki kaydını alır. Orada antrenörümüzle birlikte hemen kurslara, spor branşlarına başlayabilir.
2: Evet, çok güzel. Gerçekten Kayseri hani spor şehri diyoruz ya, bunun için de çok büyük katkısı var. Çünkü Kayserili sporcular ismini duydukça biz de gurur duyuyoruz. Peki bundan sonraki süreçlerde hedeflenen bir şey var mı?
1: Hedeflenen şu Duygu Hanım. Öncelikle hali hazırdaki 16 bin sporcumuzla ilgili zaten genel süreç, akış devam ediyor. Tabii yeni açacağımız ervalarımız var. İnsanlar bazen diyor ki işte erva sayısı çok olmadı ama şöyle bakmak lazım. Sizin mahallenizde var ama başka bir mahallede yok. Buradaki velilerimizin, vatandaşımızın, sporcuların da ihtiyacı var. Öyle bakmak lazım. Her yere dokunmaya çalışıyoruz. Her yere gitmeye çalışıyoruz. Tabii burada Sayın Valimizin himayesinde sürdüğü için şu anda inşallah 67. 68'i 69'u açma konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Oradaki fiziki çalışmalar, vizibilite çalışmalarını yapıyoruz. Biraz önce sizin sorduğunuz soru üzerine erva nasıl açılıyor? Tabii ki bütün vizibilite çalışmaları yapıldıktan sonra oradaki sporcu genç potansiyeli ve ihtiyaç dahilindeyse büyük bir süzgeçten geçerek ervanın oraya açılması kararı veriliyor. Çünkü büyük yatırım yapılıyor, dokunması lazım. Allah'a şükürler olsun şu anda 66 ervağımızda da böyle antrenmanlar dolu dolu geçiyor. Bunun da en büyük sebebi açılmadan önce bu fizibilite çalışmalarının evet. çok profesyonel bir şekilde yapılması.
2: Evet. Şimdi biz açılışa geliyoruz evet. ama hazır görüyoruz her şeyi. Aslında öyle değil. Bunun arka planında neler oluyor?
1: Ya her işte arka planda mutfak dediğimiz kısımda şeyler vardır. Burada mutfak kısmını açtığınız için söylüyorum. Gerçekten de başta Sayın Valimizin zatenlerine teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Onun himayelerinde sürüyor. Vali yardımcımız Ömer Tekeş Beyefendi gerçekten de siz de sahada görüyorsunuz.
2: Evet.
1: Bir vali yardımcısından daha çok bir abimiz gibi, bir büyüğümüz, devlet büyüğümüz. Her konuda, her zaman istediğimiz zaman arıyoruz, ulaşıyoruz. Sayın Valim şununla karşılaştık diye. Ve öyle bir şey var ki anında pratik çözüm. Hızlı bir şekilde yapıyoruz. Bir parantezde tabii açmadan geçemeyeceğim. Biz gençlik sporda görev yapıyoruz. Şimdi Duygu Hanım, Sağlık İl Müdürlüğü'nün ervası var. Tarımın ervası var. Çevre şehirciliğin ervası var. Evet, bunlara teşekkür ediyoruz. Çok büyük hizmetler, çocuklarla ilgileniyorlar, her türlü şeylerini yapıyorlar ama farklı bir şey anlatacağım. Bunlar kendi ervasıyla ilgileniyorlar. Sağ olsunlar, emeklerini de esirgemiyorlar ama Gençlik Spor İl Müdürlüğü bir ervada değil, iki ervada değil, üç ervada değil, 66 ervada da var.
2: Evet.
1: Çünkü biz sporuz. Sağ olsun buradan İl Müdürümüz Ali İhsan Kabakçı Bey'e de teşekkür ediyorum. Sahada tıkandığımız anda, müdürüm şunu aşamadınız dediğimiz anda sağ olsun pratik çözüm. Pratik çünkü yaklaşık bir 20 yıllık müdürümüzün il müdürlüğü serüveni var. Tecrübe gerçekten farklı bir şey. Burada Ömer Tekeş valimiz, il müdürümüz Ali İhsan Kabakçı Bey gerçekten de bu konularda bizim o sahadaki sizin söylediğiniz mutfak kısmında bizim tıkandığımız, kapının kapandığı, duvardan geçemediğimiz anlarda hemen müdahale ederek bizlerin önünü açıyorlar, yolunu açıyorlar. Bir kez de sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum ben.
2: Biz de Ömer teşekkür ediyoruz.
1: Hem Ali İhsan Bey'e.
2: Şimdi herkesin elini taşın altına koyduğu bir proje. İş insanları, kurumlar, çoğu kişinin de ismiyle açılmış şeyler.
0: Evet.
2: Peki bundan, yani bunlarla anlaşmalar, görüşmeler nasıl ilerliyor, nasıl başlıyor? O kişiler mi size ulaşıyor?
0: O sorunuzu alayım diyorum. Bir önceki soruya bir hücreyle bir cevap vereyim ben size. Hani mesela açılışa geliyorsunuz ya.
2: Evet.
0: Oz'daki görmüş olduğunuz sandalyenin yerinden, bayraktan asımından, kurdeleden, makastan, oradaki dışarıdaki görselden, işte arka fondan. Bütün bunun bir hazırlığı oluyor aslında.
2: Evet.
0: Ben bütün herkese buradan teşekkür ediyorum. Çalışma arkadaşlarıma, herkese teşekkür ediyorum.
1: Erva koordinasyon birimimizde.
0: Hani siz düğüne gidersiniz, düğünde oturursunuz, masaya oturursunuz ya, her evet. şey hazırmış.
2: Aynen
0: aslında hep
2: öyle.
0: Şöyle zannedilir, orada hep hazırmış gibi durur.
2: Evet.
0: Ama onun bir ön hazırlığı var gerçekten. Ama bunda biz çok mutluyuz. Yani o yoğunluk, o tempo, o çok hoş oluyor. Bizi diri tutuyor aslında. İkinci sorunuza gelince Duygu Hocam. Mesela Sayın Valim, Hasçelik'le bir görüşme yapıyor kendisiyle. Onunla Hasçelik, ben bir erva açacağım diye Sayın Valim söylüyor. Sayın Valim kendisi onunla görüşüyor olmasın. Ondan sonra devreye bizi sokuyor Sayın Valim. Biz oranın koordinatörüyle, yani erva ile bizim aramızda bir koordinatör belirliyor. Hasçelik firması, örnek veriyorum. Firmanın belirlemiş olduğu koordinatörle biz artık bilgi alışverişine giriyoruz. Bir erva yapılmadan önce bizim örnek ervalarımızı gezdiriyoruz. Yani bir ervada yapılması gereken duvar renginden, içeri alınacak malzemelerin bütün böyle bir fizibilite çalışması çıkarıyoruz. Bir mali tablo çıkarıyoruz.
1: Evet.
0: Duygu Hocam. Bu tabloyla birlikte artık onunla birlikte o firmayla o işlere başlıyoruz. Zaten yer belirlenmiş oluyor bu esnada. Bu yer belirlendikten sonra bu firmanın belirlemiş olduğu kişiyle sürekli sahada koordineli bir şekilde fiziki çalışmalardan, daha sonraki alınacak tevşat malzemelerden hepsiyle birlikte yapıyoruz. Ve sağ olsun firmalar bir gönül bağı kuruluyor. Firmalar daha sonrasında o ervamızdaki antrenör ve çocuklara bir gönül bağı kuruyor. Biz firma ilk irtibata geçen biz de aslında sonrasındaysa firma orayla çok ciddi, çok güzel bir bağ kurmuş oluyor. Ben Kayseri'de bunu çok hoşuma gidiyor. Ben de Kayseri'liyim. Ama Kayseri'deki o biliyorsunuz
2: birlikte bizim beraber.
0: Evet, hayırsever konusunda gerçekten yarışan bir yapımız var. O ervayla o sondan gördüğüm o gönül bağını görünce çok hoşuma gidiyor gerçekten. O zaman şunu anlıyorum ki bu proje... Aslında bu projede bir demek de istemiyorum artık çünkü onun ötesine geçti bu. Artık bundan sonra uzun vadede kendi başına gidecek gibi görünüyor. O firmaların vermiş olduğu gönül bağdan dolayı. Mesela bir Erbaa Spor Okulu'na ziyarete gittiğimde bir bakıyorum ki bir firma yetkilisinin koordinatörü veya müdür, genel müdür çocuklarla orada oturup sohbet ediyor akşam. Akşam 9'da. Evet. Mesela bu çok hoş bir durum yani. Evet. Onlarla bir bağ kurmuş demek ki çocuklarımızla.
2: Yani çocuklar da kendilerini kanıtlamak istiyorlar. Biz buradayız ama biz buraya boşa gelmiyoruz, bir şeyler yapıyoruz gibisinden.
0: Bir şey diyeyim Duygu Hocam. Çocuklar bir de şunu hissediyor biliyor musunuz? Ben birkaç ilk açılma esnasında duymuştum bunu. Şimdi hepsini de duyuyorum. Mesela o firma sahipleri Allah razı olsun onlardan. Çok teşekkür ediyorum gerçekten. Allah onların varlıklarına bin katsın gerçekten. Diyor ki buradan şampiyon çocuklar diyor. Buradan şampiyon çıkarsa ben şu hediyeyi vereceğim size diyor. Bir şey böyle bir sembolik olsa bir şey kuruyor ya. Çocuk o da bir heyecan başlıyor. Daha sonrasında çocuk o firma yetkilisinin mesela fabrikası varsa fabrika gezi ziyaretlerine gidiyor. Yani çok güzel bir bağ oluşuyor. Yani o çocuk ya Kayseri'de o firmanın var olduğunu, ne iş yaptığını, ne hizmetliğini biliyor.
2: Yani isim verilip öyle kalmıyor. Hayır, devamı kesinlikle. Da
1: kesinlikle
2: geliyor.
1: Artık oranın namisi ora. Gazi Hocam biraz önce bahsettiği çok güzel bir noktaya değindi. Şöyle hasçelik firmasından örnek veriyor. Atıyorum Boytex, atıyorum işte efendime söyleyeyim Sersin, Boyçelik gibi devasa firmalar. Bunlar Erbaa'yı açtıktan sonra o iş adamlarımızın bize belirlemiş olduğu kendi firmalarından bir koordinatör var. Biz sürekli artık o Erbaa'nın yapılacak iş ve işlemleri, gezileri, malzemesi her şeyi o koordinatörle Erbaa koordinasyon birimi entegre oluyor. Bütün koordinasyonu onlar üzerinden sağlıyoruz. Bir de bizim her Erbaa'mızın bir aile birliği başkanı var Duygu Hanım. Bu çok önemli bizim için. Yani okullarda olduğu gibi aile birliği başkanı var. Atıyorum ASKO'nun aile birliği başkanı var. DSE'nin aile birliği başkanı var. KAYSO'nun, KAYMOS'un aile birliği başkanı var. O aslında bu aile birliği başkanları bizim her Erbaa'daki elimiz ve gözümüz. Kulağımız. Her şeyimiz. Birebir ilgilenirler. Antrenmanlara giderler. Ve kendi zaten çocukları da o Erbaa'nın sporcusu.
0: Evet.
1: Biz bir demokratik yolla bütün velilerimizi çağırarak bir toplantı yapıyoruz. Orada demokratik bir yolla o Erbaa'nın aile birliği başkanını seçiyoruz.
2: Evet.
1: Yani dikkat ediyor musunuz? Erbaa'da bir kurumsallaşmanın.
2: Evet.
1: Bir iletişim bağının ne kadar kuvvetli olduğunu anlatmak istiyorum.
2: Evet. Herkes de buna dahil oluyor.
1: Evet.
0: Evet.
1: Çünkü proje gerçekten de Kayseri'yi artık Kayseri sınırlarını aştı. Türkiye'nin sportif anlamda biz bazen duyuyoruz. Bu da bizi çok mutlu ediyor, çok gururlanıyoruz. Devletimizin üst düzeyinde bile Erbaa'nın konuşulduğu, diğer illere Erbaa ve benzeri projelerin yapılma talimatı verildiği bizleri duyunca biz doğru yoldayız diye çok seviniyoruz ve aynı zamanda da gururlanıyoruz.
2: Evet, bizi de önce olmak mutlu ediyor gerçekten. Hocam size sormak istiyorum şimdi geniş kapsamlı olarak. Okullara öğrenciler geliyor. İçerideki eğitim, antrenmanlar nasıl işliyor? Saatleri var mı? Belirli bir hani diyelim ki 10 çocukta şu branşta şu eğitimi veriyoruz. 20 çocukla böyle böyle gibi yani geniş kapsamlı dinlemek isteriz.
0: Tabii ki. Duygu Hocam mesela örnek isim olarak söyleyeyim. Mesela Başak Pınar Erbaa Spor Kulübümüzden. Hep bütün isimleri aslında deklar etmek istiyoruz 66'ın aslında buradan. Mesela orada çocuğumuz geldiği zaman orada iki tane branş karşılıyor kendisini. Bir tekvando, bir masa tenisi. O Başak Pınar Erbaa Spor Kulübü'ne has bir söylüyorum. Başka bir kulübümüzde başka branşlar mevcut mesela. Çocuğumuz isterse orada iki branş da seçebiliyor. İsterse tek branş da seçebiliyor. Mesela tekvandoyu seçti, hafta 3 gün tekvando branşına geliyor. Masa tenisini seçti, yine hafta 3 gün.
2: Sınır yok.
0: Yani. Sınır yok. Pazartesi, çarşamba, cuma bir branş, salı, perşembe, cumartesi bir branş seçebiliyor. İkisine de gelebiliyor. İsterse vaktini ona göre ayarlarsa gelebiliyor. Normalde branşlarımızda genel olarak Erbaa'larımız hepsinde ortak olarak 1,5 saat gibi bir zaman dilimi var. Antrenman saati var. Isınması, soğuması, ana bölümü gibi 1,5 saat sürüyor. Çocuğumuz buradaki branşı yaptıktan sonra, sporunu yaptıktan sonra dediğim gibi 3 gün o branşı yapıyor. 3 gün yaptıktan sonra bir tane 4 tane eğitimimiz vardı. Adab Maşet, Efendimizin Hayatı, Tarih Bilinci ve Değerler Eğitim. Bunlardan da mutlaka haftanın bir günü o eğitim alanı dediğimiz, kütüphane dediğimiz, has oda dediğimiz yine spor salonumuzun içerisinde olan bir mevcut bölüm. Yine buradaki hocalarımız, bunu özellikle deklar etmek istiyorum. Milli eğitimden ve müftülükten gelen, devletimizden gelen hocalarımız eşliğinde bir dersler oluyor. Yani çocuğumuz o zaman şöyle bir şey çıkıyor ortaya. Hafta 6 gün de gelebiliyor isterse, 7 gün de gelebiliyor. Yani evet. İsterse 3 günde gelebiliyor veya 2 günde gelebiliyor. Çünkü biz çocuklarımıza şunu biliyoruz ki bir baskı unsuru olarak değil, sevdirmemiz lazım, gönül kurmamız lazım. Evet. Mesela bir çocuğumuz, kızımız vardı. İsmini de buradan söylemek istiyorum. Melike diye kızımız vardı. Çok severim kendisini. Muay Thai'ye geliyordu. Hocam ben spor çok istemiyorum. Ben okulda görmüştüm. Bir milletin okulunda görmüştüm. Çok uzağım dedi. Ya Melike sen gel ya. Bir bakalım. Bir hocamızı seversin. Ortamı seversin. Bir günde başlamıştı. Şimdi haberini aldım. 7 gün gidiyormuş mesela.
2: Çok
0: hem Muay Thai hem de bir ekstra olarak kickboksa gidiyormuş mesela. Bu bir gönül bağı kurma işi aslında. Hani biz şöyle diyoruz Duygu hocam. Aslında çocuğumuzu orada havasını teneffüs etmesini istiyoruz o spor salonunda. Çünkü orada özür dilerim söylüyorum. O kötü mihraplar dediğimiz mihraplar gerçekten çok çalışıyorlar. Evet. Gerçek bizden çok çalışıyorlar. Biz onlardan daha çok çalışmalıyız. Çünkü kötüye ulaşmak çok hızlı oldu günümüzde maalesef. Ondan dolayı diyoruz ki bizim aslında ki kendi içimizdeki istişare noktalarımızdan bir tanesi şu. Biz daha çok çalışmalıyız. Çünkü onlar hızlı ulaşıyorlar. Evet. Gençlerimize ne yapabiliriz diye konuşuyoruz. O yüzden bir çocuğumuzu o A kulübümüzde daha çok vakit geçirmek için ne yapabiliriz anlamında oradayız.
2: Evet.
0: Hani sizin sormuş olduğunuz soru var ya hani hocam gün içerisinde ne yapıyoruz çocuğu? Aslında gün boyu bizim orada olabilir isteğiyle. Ki şu an kulüplerimizde o yöne doğru gidiyor elhamdülillah. Bir bakıyoruz çocuğumuz orada kütüphanede ders çalışıyor. Kitap okuyan görüyorum. Başka arkadaşını gidiyor. Yani spora gelmeyen çocuğumuz da oraya gelip Duygu hocam vakit geçirebiliyor orada. O ortam var çünkü.
2: Antrenör de önemli değil mi? Orada kesinlikle. Kalması açısından, onu kesinlikle. Tutması açısından.
0: Antrenörlük var ya Duygu hocam, çok farklı bir meslek ya. Evet eğitim var, rol modeli var. Hep ben şunu söylerim veli toplantılarımızda. Çocuklarımız antrenörümüze aşık olur tabiri caizse. Aşktan kastım sevgi anlamında söylüyorum. İşte giydiği kıyafetin saçına, parfümüne. Çünkü bir rol modeldir onun içerisinde.
2: Evet.
0: Rol modeldir. Elhamdülillah antrenörümüz bu konuda sağ olsunlar. Hep çocuklarımıza bu konuda yaklaşıyor. Böyle yaklaşıyor. Bir büyük, bir abi, bir hoca, bir eğitmen rolü yaşıyorlar. Biz şunu görüyoruz gittiğimiz zaman her çocuk antrenör bakışı bir hayranlıkla bakışı var. O duygu hissediyorsun aranızda. Çünkü mesela evde siz benim de 3 tane ellerinizi öperim çocuğum var. Ben de bir veliyim. Mesela ben çocuğuma diyorum ki benim eşim de beden eğitimi öğretmeni. Ben çocuğuma diyorum ki işte dişini fırçalaman lazım. O da sporcu mesela. Böyle yapman lazım mı? Çok beni böyle dinlemiyor. Ama antrenörünü antrenörün bir kural onun için.
2: Evet.
0: Benim hocam böyle dedi. Ben böyle yapmalıyım. Şu saatte 9.30'da yatmalıyım. Mesela ben hep söylerdim ama yatıramıyordum mesela. Ama antrenörün demiş olduğu ifadeyle birlikte o saate uyuyabiliyor. Aslında. O yüzden bizim aslında bu projenin hani bir saç ayakları vardır ya. En mihenk taşı antrenörümüz. Sizlerin aracına ben bütün antrenörüme çok teşekkür ediyorum gerçekten. Hep de bunlara şöyle bir toplantıda şunu söyleriz. Biz bir çocuklarımızın gönül şampiyonu istiyoruz aslında. Gönüllerine girmek istiyoruz. Gönüllerine dolun diyoruz. Evet biliyorum ki Rabbim bize bu emeğin karşılığında bir kürsü gösterecek. Onu inanın biliyorum. Ama biz gönül şampiyonu yapmamız lazım o çocuklarda. Antrenörümüz de elhamdülillah bu konuda böyle ilerlediklerini görüyoruz. O da bizi çok mutlu ediyor.
2: Evet, zor aslında gerçekten. Şimdi öğrenciler tek bir kişiye bakarak sorumluluk alıyor. Antrenörler birçok kişinin sorumluluğunu alıyor.
0: Kesinlikle.
2: Zor ama yani elinize sağlık diyorum.
1: Teşekkürler.
0: Allah razı olsun.
2: Şimdi şöyle toparlayalım istiyorum. Eklemek istedikleriniz varsa alabiliriz. Onun dışında ailelere, gençlere vermek istediğiniz mesaj nedir? Bunu sormak istiyorum.
1: Tabii bizim en başta da söylediğim gibi biz şunun farkındayız Duygu Hanım. Çocuğunu, sporcusunu bize gönderenlerin en değerlilerini gönderdiğinin farkında ve bilincindeyiz. Çünkü onların en değerlileri herkesin kendi çocuğu. Onun farkındayız. O hassasiyetle çalışıyoruz. O hassasiyetle çocuklarımıza sahip çıkıyoruz. Antrenörlerimize toplantılar yapıyoruz. Aile birliği başkanlarımıza toplantılar yapıyoruz. Çünkü en değerlisini gönderiyor bize. Ben konuşmamın başında da söylediğim gibi en birinci önceliğimiz iyi insan yetiştirmek. İyi insan yetiştirdikten sonra iyi sporcu yetiştirmek istiyoruz. Daha önce de söyledim, vatanını, milletini, dinini, devletini ve bayrağını bilen bireyler yetiştirmek istiyoruz. Belki bir cümle dahi onun hayatında çok önemli ve değerli ve kıymetli olacağının bilinciyle hareket ediyoruz. Evet. Bugünün çocuklarının ileride yetişkin karar alıcı noktalarda görev alacağının bilinciyle hareket ediyoruz. Bugünün çocuklarının yarın kaldırımda vatandaş, yetişkin vatandaş olarak bizlerle hareket edeceğini bilerek hareket ediyoruz. Onun için ben Sayın Valime başta olmak üzere Sayın Valimize, Vali Yardımcımız Ömer Tekeş Bey'e, Gençlik ve Spor İl Müdürümüze, bu projede çok büyük şeyi olan hamilerimize, iş adamlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza, 66 farklı mahalledeki mahalle muhtarımıza, sahadaki antrenörlerimize, aile birliği başkanlarımıza, koordinatörlerimize, başta Kayseri Radar olmak üzere basınımıza, Erbaa Koordinasyon Birimimize, Türkiye'ye mal olan bir projede emekleri olduğu için, destekleri olduğu için her birine ayrı ayrı teşekkürlerimi arz ediyorum. Özellikle de size teşekkür ediyorum. Çünkü 66 Erbaa'nın 60.sını yakalayanlar var. 55'inde gelenler var. Ama Kayseri Radar birden en son 66. sürecin başından ve sonuna kadar hep bizimle birlikteydi. Proje yeni doğduğunda daha bu kadar büyümeden önce siz vardınız.
2: Evet.
1: Şimdi büyüdü, yine siz varsınız. Onun için
2: bundan sonra da inşallah olmaya devam edeceğiz.
1: Hep birlikte tekraren teşekkürlerimi arz ediyorum. Çok sağ olun bizleri konuk ettiğiniz
2: için. Ne demek, ben teşekkür ediyorum. Kırmadınız, geldiniz. Sizden de alalım hocam.
0: Tabii ki. Duygu hocam, sizden alacağıyla ben öncelikle ailelerimize seslenmek istiyorum bu konuda. Günümüzde biliyorsunuz işte bu sosyal medya bağımlılığı, internet bağımlılığı noktasında aslında bu artık böyle bir klişe bir cümle de oldu aslında böyle. Evet. Sedanter bir topluma doğru gidiyor. Dünya üzerinde bu ciddi bir problem aslında. Bütün ülkeler bununla ilgili neler yapabiliriz diye ciddi anlamda platformlarına kuruyorlar akademik olarak da. Bu projemiz gerçekten ayakla yere basan bir proje bu konuda. Velilerimiz hep şunu söylüyoruz. Lütfen çocuklarımızı gönderin. Mutlaka. Bir spora, bir sanata mutlaka gönderin. Hı hı. Çünkü bir yapmış olduğu bu spor sadece spor olarak başlamak görmememiz lazım. Akademik hayatında çok büyük destek veriyor Duygu hocam. Yani sadece bir sportif başarı olarak beklemesinler. Normal akademik hayatlarında, okul hayatlarına da çok büyük destek veriyor çocuklarımızın. Çünkü analitik düşünceyi geliştiriyor spor. Değil mi? Birçok yönü var, saymakla bitmez ama mutlaka göndermeleri gerekiyor. Biz çocuklarımıza talibiz, bekliyoruz. Çünkü valimizin projesi, devletimizin projesi güvenli bir ortam. O yüzden dolayı bütün Kayseri'miz aslında, biz 16 mi diyoruz, bizim rakam aslında böyle bir sabit rakamımız yok. Hepsine talibiz. O yüzden dolayı bekliyoruz. Ve bu aracılıkla bu yolda valimize çok teşekkür ediyorum. Yani aslında çok büyük bir risk aldı bu projeyle
2: evet,
0: birlikte. Gerçekten. Yani valimize gerçekten çok teşekkür ediyorum. İlimize çok büyük bir yatırım oldu bu konuda. Yani düşünsenize, Kayseri'mizde 66 tane spor kompleksini hediye etti.
2: Evet.
0: Yani böyle bir şey yaptı.
2: Devamında gelecek.
0: Gelecek inşallah. Vali yardımcımıza çok ayrı bir teşekkür etmek istiyorum. Yani bizim dert ortağımız. Allah razı olsun. Yani müdürüm de bahsettiği gibi. Evet. Telefon açtığımız zaman hemen karşılığını veren. Gece yarısı olsa bize dönüş yapan. Yani müthiş biri. İl müdürümüz, ben hep söylerim. İl müdürümüz, gençlik ispor müdürümüz çok babacan bir yanı var. Yani kare o kadar güzel ki. Ahenk böyle olunca da çok güzel şeyler ortaya çıkıyor.
1: Evet.
0: Basında sizler. Yani bütün denklem aslında o kadar güzel ayarlanmış ki. Kayseri için büyük umut tutuyorum. Herkese eline yüreğine sağlık. Antrenörlerimize, koordinatörlerimize, kulüp aile birliği başkanlarımıza, ekibimize, sizlere canı gönülden çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun sizlerden.
2: Biz de çok teşekkür ediyoruz. Hem de kırmadınız, geldiniz. Emekçi çok fazla. Hepsine ayrı ayrı teşekkürlerimizi iletelim buradan.
0: Evet.
2: Ağzınıza sağlık diyorum. İnşallah okullar açılmaya devam edecek. Öğrenci sayısı artacak, antrenörler artacak. Konuşacak daha aslında çok şey
0: evet
2: var. Sonraki yayınlarda diye şimdi hemen sözünü alayım ben buradan.
0: İnşallah.
2: İnşallah yine beklerim.
1: İnşallah.
2: Teşekkür ediyorum. Sevgili izleyicilerimiz, yayın tekrarına Facebook'ta Radar Kayseri, Instagram'da Kayserim.net, YouTube'da Radyo Radar'dan ulaşabilirsiniz. Haftaya yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
3: Duygu Sarıncan'ın hazırlayıp sunduğu Sivil Toplum sona erdi. Yayın tekrarı. Şimdi reklamlar.
4: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
5: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
3: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.

0: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
1: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
0: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
2: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında her gün mobil yatlafta değil.
3: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniyi götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergün

0: alınır. Geniş ürün yelpazemizle ihtiyacınıza uygun şık ve kullanışlı çeyiz paketleri Bingöl güvencesiyle sizlerle. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak, televizyon ve küçük ev aletleri Bingöl'de, mutfağınız ise Emin Eller'de. Şimdi tüm Kayseri'yi mağazamıza bir kahve içmeye davet ediyoruz. Lezzetin ve kalitenin buluşma noktası Efe Catering, profesyonel ekibimizle toplu yemek hizmetimiz, iş yeri, ofis, fabrika ve tüm çalışma alanlarınızda. Artık çözüm ortağınız var. Sıcacık çorbasından ana yemeğine, salatasından tatlısına kadar özenle hazırlanan menülerimizle hem damağınıza hem bütçenize hitap ediyoruz. Siz sadece işinize odaklanın, yemekleri ise bize bırakın. İletişim için 0552 836 3804. Afiyetle, güvenle ve her gün aynı özenli.
1: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karşır ile temizliğinize güç katın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
3: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 2598 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gelişmelerle karşınızdayız. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bayram tatili dolayısıyla alınan trafik tedbirlerine ilişkin yaptığı açıklamada, "Güvenlik anlayışımızın merkezinde ceza yazmak değil, vatandaşlarımızın sevdiklerine sağlıkla ve huzurla ulaşmasını sağlamak vardır," dedi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezi depremlerde henüz 3 aylık evliyken evlerini kaybeden Neslihan ve Ufuk Uzungündeş çiftinin yeni yuvalarındaki bayram sevincini paylaştı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve beraberindeki parlamento heyeti 1-5 Haziran tarihlerinde Finlandiya ve İsveç'e resmi ziyarette bulunacak. İzmir'in Selçuk ilçesinde zeytinin tanesini 50 lira, kilosunu ise 1000 liraya sattığı tespit edilen satıcıya Ticaret Bakanlığı tarafından idari para cezası uygulandı. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, TFF'nin maçlarda İstiklal Marşı uygulamasını kaldırdığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Adalet Bakanlığı, e-duruşma sisteminin bölge adliye mahkemelerinde de kullanılması için çalışma başlattı. Yeni düzenleme ile avukatların yanı sıra davacı, davalı, bilirkişi, tanık ve uzman gibi yargılamanın diğer ilgililerinin de e-duruşma yoluyla dinlenebilmesine imkan sağlanacak. Restoranda lahmacunun 1450 liradan, kıymalı pidenin 1500 liradan, pizzanın ise 1950 liradan satılması sosyal medyada büyük tepki çekti. Ticaret Bakanlığı, Muğla Fethiye'deki bir restorana ilişkin tüketici şikayetleri üzerine inceleme başlattı.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Emniyet şeridini boşaltın. Acil durumlar dışında emniyet şeridini işgal etmeyin. Bir gün emniyet şeridine sizin de gerçekten ihtiyacınız olabilir. Hayata yol ver. Trafik hayattır.
2: Bir hayatı değiştirmek için mucize gerekmez. Sadece biraz anlayış yeter. Bugün farkına var, yarın da unutma. Engelliler her gün bizimle.
3: Kurban Bayramınız mübarek olsun. Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış.

0: Unutulmayan sanatçıların unutulmayan şarkılarıyla 91.8 Radyo Radar'da Alper Erdoğan'la Dönüş başlıyor.
1: ...91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Sanatçılarımızı ağırladığımız programımızda bugün de Pinhani grubuyla karşınızda olacağız.

2004 yılında Zeynep Eylül Üçer ve Sinan Kaynakçı tarafından kurulduktan hemen sonra gitarda Akın Eldez, davulda Cem Aksel'in de katkılarıyla albümleri İnandığın Masalları çıkaran grup, tıpkı gruplarının gizli anlamına gelen Pinhan sözcüğünden türeyen adı gibi, onlar da müzik piyasasında gizliden gizliye ilerlediler ve kendilerini sağlam bir dinleyiciler

İlk albümün çıkmasından hemen sonra verdiği 100'e yakın konserle önemli bir dinleyici kitlesi yakalayan grup, Kavak Yelleri adlı televizyon dizisinin müziklerini yapmaya başladıktan sonra dinleyici kitlesini hızla arttırdı. İnandığım Masallar albümü Kavak Yelleri dizisinin müzikleri oldu. Bu dizinin müziklerinde de grubun yanında gitarda Akın Eldes ve davulda Cem Aksel eşlik etti. Bazı şarkılarda da bas gitarda Demirhan Baylan destek verdi.

İlk albümde yer alan Hele Bir Gel ve Beni Al'ı dizinin içinde kullanan grup, daha önce yayımlanmamış Bir Anda ve Ne Güzel Güldün'ü kavak yelleriyle dinleyicisiyle buluşturdu. Dizinin katkısıyla şarkıları bilinen ve davet edildikleri televizyon programlarında seçici olarak kendilerini medyada çok göstermeyen bir grup olarak kalmayı tercih ettiler.

zamanın olur. Farklı tarzı ve melodik yapısıyla diğer müzik gruplarından sıyrılan ve yarının önemli rock gruplarından olmaya hedefleyen Pinhani, İnandığı Masallar adlı ilk albümünden sonra ikinci albümünü de 2008 Nisan ayında çıkarttı. 2006 ve 2008'de yayınladıkları iki albümün ardından 2011 yılının Ocak ayında Yitirmeden şarkısını internetten ücretsiz yayınlayan grubun şarkısına çekilen klip sadece internette 1 milyon izlenmeye geçti. Grup ücretsiz şarkı yayınlamaya Mayıs ayında Değirmen'deki ve Haziran ayında da Eylül şarkısıyla devam etti.

Çıkış parçası Beni Sen İnandır olan Kediköy, Ocak 2006'da raflardaki yerini aldı. Albümün ismi ise Kadıköy ilçesinden gelmekteydi. Kediköy hazırlandığında grup üyelerinin Kadıköy'de yaşaması ve kedilerin burada çok mutlu olduklarını gözlemlemeleri, ayrıca albümün kaydedildiği stüdyonun da Kadıköy'de bulunması, albümün isminin belirlenmesinde önemli bir rol oynadı. Bu albümde Beni Sen İnandır ve Geri Dönemem parçaları çok beğenildi.

Konserlerinde zaman zaman türküleri seslendiren Pinhani, 2018'de yeniden yorumladıkları 10 Türkü albümünü yayınladı. Ağlama Yar Ağlama parçası, ut kullanımıyla birlikte albümde ön plana çıkan şarkı oldu. 2019 yılının Eylül ayında Konserdeyim albümüyle Pinhani bir kez daha müzikseverlerle buluştu. Bu albüm 31 Mayıs 2019'da gerçekleştirilen İstanbul İF Performans Beşiktaş konserindeki kayıtlardan oluşmaktaydı. Bununla birlikte Turgut Alp Bekoğlu, Akın Eldes ve Demirhan Baylan da albüme katkı sağladı. Grup son olarak Şubat 2022'de tekli olarak yayınladığı Bilir O Beni ile listelere hızlı bir

0: bayramın getirdiği huzur ve bereket tüm evlerinizi doldursun. Sevdiklerinizle birlikte sağlık, mutluluk ve güzel anılar biriktireceğiniz nice bayramlar diliyoruz. Radyo Radar ailesi olarak tüm dinleyicilerimizin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutluyoruz.
1: Yeni projeler, yükselen destinasyonlar, değişen rotalar ve sektörün gerçek gündemi bu ekranda. Kayseri'nin turizm potansiyeline yakından bakıyoruz. Gündem Turizm, Mehmet Doğan'ın sunumuyla her cumartesi saat 17'de Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında.
2: Radyo Radar Hava Durumu.
3: Radyo Radar Hava Durumu'ndan merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyredici öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 17, en düşük sıcaklık 6 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle. Pınarbaşı 14, Akkış'ta Tomarza Sarıoğlan Sarız, Özvatan Bünyan İncesu 15, Develi Felahiye 16, Yahyalı Yeşilhisar 17, çevre illerde Nevşehir Sivas 14, Niğde 17, Yozgat 14, Kırşehir 18 derece. Büyük kentlerde Ankara 20, İstanbul 23, İzmir 29 derece olacak.
2: Radyo Radar Hava Durumu. Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar.
1: İş dünyası hızla değişiyor. Rekabetçi kalmak için doğru çözümleri bulmak her zamankinden daha önemli hale geldi. Bingöl kurumsal çözümler olarak işletmenizin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi stratejiler sunuyoruz. Uzman kadromuz güneş panelleri, elektrikli araç şarj istasyonları, ödeme ve klima sistemleri, ankastre setler ve su arıtma cihazları gibi en son trendleri sizlerin hizmetine sunmaktadır. Verimliliği arttıran, maliyetleri düşüren ve süreçleri optimize eden çözümlerimizle işinizi bir üst seviyeye 70 yıllık Koç ve Bingöl güvencesiyle taşıyoruz. Sizin başarınız bizim önceliğimizdir. Gelin kurumsal çözümlerimizle geleceği birlikte şekillendirelim. Başarıya giden yol doğru çözümlerle başlar. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin. Bingöl Kurumsal Çözümler.
2: Lezzetin ve kalitenin buluşma noktası Efe Catering, profesyonel ekibimizle toplu yemek hizmetimiz iş yeri, ofis, fabrika ve tüm çalışma alanlarınızda. Artık çözüm ortağınız var. Sıcacık çorbasından ana yemeğine, salatasından tatlısına kadar özenle hazırlanan menülerimizle hem damağınıza hem bütçenize hitap ediyoruz. Siz sadece işinize odaklanın, yemekleri ise bize bırakın. İletişim için 0552 836 3804. Afiyetle, güvenle ve her gün aynı özenle.

0: vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
1: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında her gün mobilya lafta değil.
2: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniyi götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergün

0: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnci Ada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin ile yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
3: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
4: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karşır ile temizliğinize güç katın.
5: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
6: Reklamları dinlediniz. Markana doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 2598 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gelişmelerle karşınızdayız. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bayram tatili dolayısıyla alınan trafik tedbirlerine ilişkin yaptığı açıklamada, "Güvenlik anlayışımızın merkezinde ceza yazmak değil, vatandaşlarımızın sevdiklerine sağlıkla ve huzurla ulaşmasını sağlamak vardır," dedi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezi depremlerde henüz 3 aylık evliyken evlerini kaybeden Neslihan ve Ufuk Uzungündeş çiftinin yeni yuvalarındaki bayram sevincini paylaştı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve beraberindeki parlamento heyeti 1-5 Haziran tarihlerinde Finlandiya ve İsveç'e resmi ziyarette bulunacak. İzmir'in Selçuk ilçesinde zeytinin tanesini 50 lira, kilosunu ise 1000 liraya sattığı tespit edilen satıcıya Ticaret Bakanlığı tarafından idari para cezası uygulandı. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, TFF'nin maçlarda İstiklal Marşı uygulamasını kaldırdığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Adalet Bakanlığı, e-duruşma sisteminin bölge adliye mahkemelerinde de kullanılması için çalışma başlattı. Yeni düzenleme ile avukatların yanı sıra davacı, davalı, bilirkişi, tanık ve uzman gibi yargılamanın diğer ilgililerinin de e-duruşma yoluyla dinlenebilmesine imkan sağlanacak. Restoranda lahmacunun 1450 liradan, kıymalı pidenin 1500 liradan, pizzanınsa 1950 liradan satılması sosyal medyada büyük tepki çekti. Ticaret Bakanlığı, Muğla Fethiye'deki bir restorana ilişkin tüketici şikayetleri üzerine inceleme başlattı.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
2: Sevgili dinleyenler, kuzeyden gelebilecek yüksek basınç ve soğuk hava, araçların bagajında zincir bulundururken yer yer Balkanlardan gelen yağışlı havanın etkisiyle araçlar virajlara daha yavaş ve kontrollü giriyor. Ülke geneline baktığımızda ise uzun vadede güneşli ve trafik kurallarına uygun güzel bir hava bekliyoruz. Hayatı mevsimine göre yaşa. Trafik hayattır.
3: Kurban Bayramınız mübarek olsun. Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış.
4: Engel bedende değil, bakış açısındadır. Bir adım sen at, hayat engelsiz olsun.

0: Yayın tekrarı.
1: Şehirler nasıl yükselir? Güvenli yapılar nasıl inşa edilir? Yapı gündeminde inşaat sektörünün güçlü firmalarını, projeleri ve gelecek vizyonlarını malzeme kalitesinden deprem güvenliğine, şehirleşmeden denetime kadar tüm yönleriyle ele alıyoruz. Yapı gündemi her cumartesi saat 13'te Yüksek İnşaat Mühendisi Tuğba Bozkuş'un sunumuyla Kayseradar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Yüksek İnşaat Mühendisi Tuğba Bozkuş'un hazırlayıp sunduğu Yapı Gündemi başlıyor.
2: Yapı Gündem programından herkese merhabalar. Bugünkü yayın konuğumuz Yapı Denetim Derneği Kayseri Şube Başkanı Ersin Yiğit. Ersin Bey, hoş geldiniz. Nasılsınız?
3: Teşekkür ederim, hoş bulduk. Sağ olun. Öncelikle bizi davet ettiğiniz için tekrar teşekkür ederim. Yapı denetim sistemiyle ilgili görüşmek, bu yapı denetim sistemiyle ilgili yaşadığımız sıkıntıları, beklentileri ve durumu anlatmak için bizi çağırdığınız için teşekkür ederiz.
2: Rica ederim. Sorularımıza geçelim o zaman.
3: Tabii, buyurun.
2: Yapı denetim sistemi nedir ve hangi mevzuatlara dayanır?
3: Öncelikle ben kendimizden ve derneğimizden bahsedeyim isterseniz biraz. Yapı Denetim Kuruluşları Birliği Derneği Türkiye genelinde bir dernek. Yapı denetim paydaşlarının birlikte hareket etmesi, sorunlarının birlikte çözülmesi, birlikte hareket etmesi adına kurulmuş bir dernek. Kayseri'de de 2018 yılından itibaren benim kuruculuğumda faaliyet göstermeye başladı. Ben de inşaat mühendisiyim. Yapı denetim işiyle 2012 yılından beri aktif bir şekilde burada Kayseri'de uğraşmaktayız. Bu bağlamda sistemdeki sıkıntıların ve çözüm önerilerinin oluşması açısından derneğimizle birlikte, diğer üyelerimizle birlikte hareket etmekteyiz. Yapı denetim sistemi maalesef biliyorsunuz ülkemiz bir deprem kuşağında yer almakta.
2: Evet.
3: Bunu da geçmiş yakın zamanda acı bir şekilde tecrübe ettik maalesef. Yapı denetim sistemi deprem bazlı denetim mekanizmasıdır aslında. Yani doğal afetlerden deprem açısından yapıların can güvenliğini sağlayacak şekilde projelendirip üretilmesini ve imal edilmesini kontrol eden bir sistemdir.
2: Evet.
3: 1999 yılında 595 sayılı KHK ile ilk Türkiye'nin gündemine gelmiş bir sistem. Daha sonra 2001 yılında 4708 sayılı kanunla Türkiye genelinde 19 pilot ilde uygulamaya başlanmış bir sistem. 2011 yılından itibaren de Türkiye'deki bütün 81 ilde faaliyete geçmiş, aktif bir şekilde devam eden güzel bir sistem.
2: Evet.
3: Yani yapı denetim sisteminin kanuni dayanağı aslında şöyle bir zorunlulukla ortaya çıktı maalesef. 99 yılındaki İstanbul'daki yaşanan, Gölcük'teki yaşanan depremden sonra bu sistemin gelmesi elzem oldu. Sadece fenni mesullükle işte insanların inisiyatifine bırakan bir denetim mekanizmasını ortadan kaldırıp bunu daha kurumsal, şirket bazlı, devletin de direkt olarak içerisinde olduğu bir sistem kurulması elzem olduğu görüldü. Daha sonra bununla ilgili yasal çalışmalar başlatıldı. İlk başta dediğim gibi kanun hükmünde kararname ile başladı. Daha sonra 4708 sayılı kanun çerçevesinde 2001 yılından itibaren, 2011 yılından itibaren de Türkiye genelinde aktif bir şekilde faaliyet gösteren şirketlerin oluşturduğu bir sistem.
2: Evet, o zaman ne diyelim? Yapı denetim güvenli yapının sigortasıdır.
3: Kesinlikle öyle. Yapı denetimsiz bir binanın denetimi olmamış, denetimi olmayan bir binanın güvenli olduğunu söyleyemeyiz maalesef.
2: Evet, o zaman ikinci sorumuza geçelim bu bağlamda. Yapı denetimin temel amacı ve kapsamı nedir Ersin Bey?
3: Yapı denetimin temel amacı, yani kanunda da belirttiği gibi, can güvenliğini sağlamak aslında. Yani yapıların içerisinde barınan insanların deprem anında herhangi bir şekilde can kaybı yaşamadan, ağır hasar alsa bile binayı terk ederek hayatta kalmalarını sağlayacak şekilde yapıların oluşturulmasını sağlamaktır. Temel amacı budur. Bununla ilgili aşırı derecede tabii teknik detayları var. Bunlara girmeye gerek yok. İnsanların bunları bilmesine de gerek yok. Ama temel amacımız budur. İnsanların güvenli, can güvenliğinden sorumlu bir sistem. İnsanların deprem anında yaşadıkları konuttan sağ salim dışarıya çıkmalarını sağlayacak şekilde binaların tasarlanmasını, üretilmesini, imal edilmesini en baştan en son aşamasına kadar denetleyen ve kontrol eden mekanizmadır yapı denetim sistemi.
2: Evet, çok haklısınız. O zaman ne diyelim? Amaç belge değil, can güvenliğidir.
3: Kesinlikle, tabii ki can güvenliği. Burada bizim yaptığımız işte bu, belge değil, can güvenliği.
2: Evet, denetim kaliteyi zorunda kılıyor o zaman.
3: Yani mecburen öyle olmak zorundasınız. Çünkü bunun kanuni bir zorunluluğunun dışında bir de manevi sorumluluğu var. Yani sizin denetlediğiniz binalarda insanlar yaşıyor neticede. Onu göz ardı edemezsiniz.
2: Evet, doğru diyorsunuz. O zaman üçüncü sorumuza geçelim. Yapı denetimi, yapı üretim sürecinde hangi teknik kontrolleri yapar?
3: Yapı denetim kuruluşları bir yapının, yani daha doğrusu bir yapının değil de bir arsanın daha arsa halindeyken onun projelendirilmesi, yapıların üretilmesiyle ilgili yapılan projelerin üretilmesi aşamasından başlar. İnsanların evin içerisine girip işte anahtarlara basıp ışığı yakması aşamasına kadar devam eder.
2: Evet.
3: Yani en baştan arsa aşamasından en son içerisine girip suyunu açtığı aşamasına kadar yapı denetim sistemi o binanın bütün kontrollerini, ilgili standartlar, ilgili kanunlar, ilgili yönetmelikler, ilgili genelgeler, bir sürü teknik detay çerçevesinde incelemesini yapar, uygunluğunu kontrol eder.
2: Evet, çok haklısınız. Bu bağlamda da meslektaşlarımızın yaşadığı zorluklardan da bahsederseniz.
3: Yani meslektaşlarımızın yaşadığı zorluklar maalesef ilk zamanlardakinden giderek artıyor. Nedenini biz de araştırıyoruz. Yani bununla ilgili aslında sadece yapı denetimlerinin sorunları yok bu konuda. Onu da belirteyim. Yani müteahhitlerin de sorunları var, proje müelliflerinin de sorunları var, ilgili idarelerin de sorunları var. Yani bunların aslında hepimizin sorunları.
2: Evet.
3: Sadece yapı denetim kuruluşlarının sorunları değil. Neticede ilgili idareler de, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğümüz de, biz de, proje müellifleri de, herkes aynı amaç için hizmet ediyor. Güvenli yapı. İnsanların can güvenliğini sağlayacak şekilde konutların tasarımının ve üretiminin yapılması. Kendi içimizde yaşadığımız bazen işte yetki sınırları, kavram kargaşaları, işte ilgili idarelerin beklentileri ve tavırları bizim beklentilerimiz ve tavırlarımız arasında maalesef çatışmalar çıkıyor. Çünkü ilgili idareler biliyorsunuz seçilmiş kurumlar, kuruluşlar. Bizler denetim mekanizmasıyız. Vatandaş bu işin başka bir parçası. İllaki bazı sıkıntılarımız oluyor. Burada biz de zaten dernek olarak bu sıkıntıları çözmek adına faaliyet göstermek için varız. Her türlü ortamda, her türlü toplantıda, her türlü çalıştayda, her türlü seminerde sıkıntılarımızla ilgili, bu sistemin daha iyi olmasıyla ilgili nasıl çalışmalar üretebiliriz, bunlarla ilgili her zaman çalışıyoruz. Bizim yaşadığımız sıkıntıların en büyüğü çalışma arkadaşlarımızın şantiyede karşılaştığı maalesef şiddet olayları. Bunları üzücü bir durum. Üzücü olmasının yanında adli de bir durum.
2: Evet.
3: Bununla ilgili en son tekrardan bir kanun güncellemesiyle ilgili çalışmada tekrardan biz bu konularla ilgili taleplerde bulunduk. En azından kamu güvenliği işi yaptığımız için kamu personeli statüsünde bir güvenli önlemi yasal olarak en azından olsun diye talep ettik ama çok da karşılık görmedi maalesef. Onun haricinde yaşadığımız sıkıntıları zaten birbirimizle olan diyalogla çözebildiğimiz, teknik konuları bir şekilde aşabildiğimiz durumlar var. Ama dediğim gibi bizi üzen en büyük nokta şiddet olayları maalesef. Bu sadece aslında yapı denetim kuruluşlarının da sorunu değil. Sahadaki bütün teknik personelin,
2: evet,
3: proje müellifi de dahil, şantiye şefi de dahil maalesef yaşadığımız bir durum, üzücü bir durum. Yani biz bunları yaparken, yani bu konutların denetimini yaparken proje müellifi arkadaşlar projelerini üretirken, şantiye şefi arkadaş imalatını yaparken herkesin amacı o konutların can güvenliğini sağlayacak şekilde tasarlanması ve imal edilmesi. Bunun için uğraşıyoruz ama bu işte uygulayıcı arkadaşlar tarafından bazen işte onlar için zor durumlara sebep olabiliyor. Bunlar da haliyle şiddete dönüşecek eylemlere varabiliyor maalesef. Bunlar bizim en büyük yaşadığımız sıkıntılar bunlar.
2: Evet,
3: onun haricindekileri zaten diyalogla her zaman çözebiliyoruz.
2: Evet, ama yaptığımız iş önemli bir iş. Sonuçta yapı güvenliği tamamen sistemin en başına en sonuna kadar çark sistemi gibi. Bir noktada bir fire verdiğimiz takdirde bütün sistemi bozabilecek bir yapıya
3: tabii
2: sahibiz.
3: Yani biz burada zaten yapı denetim kuruluşları olarak...

0: yetersiz yapılan yapılarda karşılaşılan teknik sorunlar nelerdir ya da riskler nelerdir?
1: Şimdi yapı denetimsiz şu anda herhangi bir şekilde yapının yapılması çok da mümkün değil. Belli istisnaların dışında olan binalar hariç, işte 200 metrekarenin altında olan bodrumsuz, büyükşehir belediye sınırları içerisinde olmayan binalarda yapı denetim yok. Onun haricindeki bütün yapılan yapılarda, aynı sınıfta olursa olsun, hangarda da olsa, villada da olsa,
0: evet,
1: 15 katlı konut da olsa, hepsinde yapı denetim kuruluşu aktif bir şekilde görev alıyor. Bunların olmadığı binalarda genelde biz ciddi şekilde, bu bakanlığın da aslında 2019 yılından sonra bu işi daha da ileriye götürerek teknik detayların incelenmesi konusunda ciddi adımlar atmasından kaynaklı olarak artık bazı şeyler daha da hani kalitesinden şüpheye mahal vermeyecek durumda. Ama yapı denetimsiz olduğu zaman maalesef bu tarz sıkıntılar, şüpheler her zaman olacak. Betonun kalitesi, demirin kalitesi, işçiliğin kalitesi, projenin yeterliliği, bunlar maalesef sorgulanabilir durumda olacak.
0: Evet. Projeye uygunluk var mı, yok mu?
1: Projeye uygunluk var mı? Yani proje var mı? Öncesi,
0: evet,
1: maalesef oradan başlıyor. Proje varsa da uygunluğu var mı? Uygunluğu varsa da imalatın kontrolü, imalatın kalitesi, imalatın kalitesinden sonra bunun belli bir kullanım ömründe yaşayacağı işte sorunlar. Bunlar maalesef yapı denetimsiz binalarda her zaman bir şüphe. Bunu kestiremeyiz. Ama kanıtlayabiliriz. Yerine gidip incelemeler yapıldığımızda zaman zaman görüyoruz. İşte denetimi yapılmamış 2011 yılından önceki binalar, zaman zaman işte konutun cins değişikliği oluyor. Okula dönüyor, başka bir şeye dönüyor. Bu tarz yerlerde bazen işte deprem güvenliğiyle ilgili raporlar isteniyor. Bunlarla ilgili çalışmalar yapıldığında o binaların aslında detaylı bir şekilde incelendiğinde görüyoruz ki yapı denetim sistemi gerçekten bu ülkeye çok şey kattı. Ciddi anlamda faydaları oldu. Daha da olacak inşallah.
0: İnşallah. Peki şunu söylesek daha mı net bir şey olur, cümle olur? Hata sahada yapılır, bedel depremde ödenir.
1: Zaten bizim en büyük sıkıntımız bu arkadaşlar. Yani maalesef insanlar depremin öldürdüğünü düşünüyor. Ama deprem öldürmez, bina öldürür.
0: Evet.
1: Bunun farkına varmadığımız sürece de hala depremi konuşacağız. Hala depremle ilgili işte 5 şiddetinde mi oldu, 10 şiddetinde mi oldu, ne kadar yıkıcıydı? Ya bunları artık bizim ülke olarak aşmamız lazım.
0: Evet.
1: Biz hangi koşullarda, bilimin ışığında, nerede, nasıl bir büyüklükte deprem olacağını az çok belirlemiş bir toplumuz. Bu konuda da iyi bir toplumuz aslında, yani ülke olarak. Deprem haritamız belli. Parsel bazında depremde yaşanabilecek ivmeler, etkiler belli.
0: Evet.
1: Buna göre tasarım yapıp buna göre uygulamasını yaptıktan sonra aslında depremden herhangi bir şekilde korkmamızı gerektirecek bir durum yok.
0: Deprem kaçınılmaz.
1: Kaçınılmaz.
0: Türkiye sistemi, aynen, yani Türkiye için kaçınılmaz.
1: Bu coğrafyada kaçamayız
0: yani. Deprem kuşağındayız.
1: Aynen.
0: Evet.
1: Bizim için önemli olan bu kuşakta nasıl binalar tasarlayıp nasıl yapıları üretmek ve bu imalat kalitesini sağlamak. Bizim için önemli olan nokta bu olması lazım, ama her yerde depremi konuşuyoruz. Deprem deprem. Bu çok da doğru bir yaklaşım değil maalesef.
0: Çözüme odaklı olmamız,
1: çözüme odaklı
0: lazım.
1: Lazım.
0: Kesinlikle.
1: Bina öldürür, deprem öldürmez. Bunu artık insanların anlaması lazım.
0: Peki yapı denetim sisteminin etkinliğini arttırmak için hangi teknik iyileştirmeler gereklidir Ersin Bey?
1: Şimdi az önce bahsettim. Türkiye'de 2001 yılında 19 pilot ilde, 2011 yılından itibaren de bütün Türkiye'ye gelende bu sistem uygulanmaya başladı. Bu,
0: evet,
1: sistemin çok güzel bir sistem. Gerçekten eskiden tamamen ustanın, işçinin inisiyatifinde olan imalat, hiçbir kontrolden geçmeyen proje denetimi, şu anda yapı denetim sistemiyle projelerin ve imalatın ciddi şekilde kontrol edildiği ve uygulandığı bir sistem. Yalnız tabii ki bizim de bu sistemi uygularken bazı eksik noktaları gördüğümüz oluyor. Bunu bakanlıkla paylaşıyoruz. Bakanlığımızda bu teknik konularla ilgili aslında yaptığımız veya yapmayı düşündüğümüz, olmasını istediğimiz iyileştirmelerle ilgili tavırları iyi. Yani bu konularla ilgili ilgilenmeleriyle ilgili bir problem yok. Hatta

0: konunun bağlamının dışında şu anda mecliste bir torba yasa kanunu teklif verildi.
1: Evet.
0: Bu teklifin içerisinde yapı denetimle ilgili de yaklaşık 3-4 madde var. Bunların hepsi sistemin iyileştirilmesiyle ilgili atılacak adımlar. Bu konuların daha iyi olmasıyla ilgili hani spesifik bir örnek vermek gerekirse, yani bu sistem daha nasıl iyi olabilir diye düşünürsek, aslında yapı denetim kuruluşlarının tam bağımsız olarak bir hareket edeceği sistemin gelmesi lazım. Hem teknik açıdan, hem mali açıdan, hem de idari açıdan.
1: Evet.
0: Şu anda bağımsız değiliz. Bunların tam bağımsız olması durumunda bizler bu sistemin daha iyi işlemesi için faydalı olacağını düşünüyoruz. Yani yapı denetimin sadece bir bildirim görevimiz var şu an bizim. Yaptırım görevimiz yok. 4708 sayılı kanundaki bütün maddelerde bildirimdir. Atıyorum vatandaş hatalı bir imalat yaptı.
1: Evet.
0: Bunu ilgili idareye bildiriyoruz biz. Veya işte beton sonucu düşük çıktı. Bunu ilgili idareye bildiriyoruz. Ondan sonra yaptırım süreçleri başlıyor. Ama bizim direkt olarak yaptırım gücümüzün olabileceği bir sistemin tasarlanması, kurgulanması bizim için daha iyi. Kesinlikle. Daha hızlı çözümlerin olduğu, daha efektif bir sistem olur.
1: Evet. Yani sahada görünen eksikleri şantiye şefine gibi bildirme gibi bir şeyiniz var. Yetkiniz mevcut.
0: Tabii.
1: Peki bunu yaptırma, yani uygulatma olarak bir yetki mevcut mu?
0: Yok işte. Bizim normalde 4708 sayılı kanun açık nettir. Bütün maddelerinde bildirim vardır.
1: Evet.
0: Biz ilgili idareye bildiririz. Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'ne bildiririz. Onlar yaptırım yapar. Ama bu tabii işte bir süreç gerektiren şeyler. Zamanı daha efektif kullanma, daha doğru kullanma açısından da çok da uygun bir sistem değil.
1: Evet.
0: Yani benim şantiye şefine veya işte sahadaki ustaya, müteahhite veya proje müellifine ilgili eksiklikleri yaptırım gücümün de gelmesiyle birlikte bu sistem daha hızlı, daha efektif bir şey olabilir.
1: Evet. Peki Ersin Bey, bu şantiyem uygulaması için söylemek istedikleriniz var mı? Şantiye şefinin proje uygulatma aşamasında yaptığı işlemleri tek tek fotoğraflama veyahut video sistemi şeklinde bir uygulamaya yükleme gibi bir durum söz konusu, biliyorsunuz. Hı-hı. Son zamanlarda da bu gündem konusu. Bu konu hakkında söylemek istedikleriniz nelerdir?
0: Tuğba Hanım, şimdi e-şantim olayı, ya bu sisteme 2026 Ocak'ta itibaren geçildi.
1: Evet.
0: Aslında güzel bir uygulama. Yani ya normalde konunun bağlamının dışında genel bir şey söyleyeyim. Bu tarz uygulamaların normalde aslında olmaması lazım. Yani şantiye şefinin işini yapıp yapmadığını kontrol etmek gibi bir düzenin olması çok acı bir şey.
1: Evet, kesinlikle.
0: Yani her şantiyede bir şefin olması ve bu şefin de gerçekten şantiye şefi olması gerekiyor. Ama maalesef ülkemizde bu iş çok da suçlayarak söylemek istemiyorum. Yanlış anlamışsınız ama sermaye sahipleri tarafından çok da istenen bir şey değil. Yani şantiye şefi kendisine ekstra bir masrafmış gibi, kendisine aslında böyle bir zorluk çıkaran yapıymış gibi görüyorlar. İlk başlarda biz de öyle görüyorlardı. Ama biz zamanla bunun böyle olmadığını gösterdik. Şantiye şeflerine de aynı fırsatın verilmesi, onların da gerçekten sahada aktif bir şekilde çalışmasını sağlayacak düzenin gelmesi adına bu şantiye uygulaması güzel bir uygulama. Yakında yani bunun süreç açısından hızlı bir şekilde faydasını görür müyüz, göremeyiz ama sürecin uzadığı dönemlerde, yani daha da yayıldığı dönemlerde, ilerleyen zamanlarda bunun kesinlikle faydasını göreceğiz. Güzel bir sistem. Yani eskiden böyle bir uygulama yoktu. Sadece evrak bazında hareket ediliyordu ama artık E-Devlet'le girilen ve evrakların bildirim değil yasal bir zorunluluğunun olduğu sistem. O açıdan çok güzel olacak. Bunların aslında çıkmasının en büyük sebebi, biz bunu bakanlıktaki toplantılarda da konuştuğumuzda da aynı şeyi söylediler. Bizde de çevre şehircilik sisteminde de yapı denetim kuruluşlarını da artık E-Devlet'le girişi yapıyoruz. Eskiden böyle bir sistem yoktu. Bunların hepsinin asıl sebebi aslında bu yaşadığımız 2023 yılı Şubat ayındaki, yani yakın zamanda 3. yılını dolduracak olan 6 Şubat depremlerindeki yargılamalardan kaynaklı. Oradaki birçok dava dosyasında şantiye şefi veya işte yapı denetim personeli, çalışma arkadaşlarımız, hani bunları biz görmedik, etmedik, bilmiyoruz gibi ifadelerle veya retlerle işin sonucundan uzaklaşmak adına yaptıkları beyanları artık bir resmiyete dökmek adına, yani sen bunu söylemedim diyemezsin, yapmadım diyemezsin artık gibi, evet, bir durum oluşması açısından yapılıyor ama niyetler onların öyle olsa da sistem güzel bir sistem.
1: Evet, yapının arşivi gibi bir durum.
0: Kesinlikle olması gereken bir şey bu. Hı hı. Yani biz zaten normalde yapı denetim kuruluşları olarak da bunu zaman zaman dile getiriyoruz.
1: Evet.
0: Yani artık şu aşamada olması lazım işin. Yani 21. yüzyıldayız, yani teknoloji çağındayız. Hangi mikserin hangi kolona beton döktüğünü bizim bilmemiz lazım aslında.
1: Kesinlikle.
0: Yani 20 mikser geliyor beton atıyorum. İşte biri oraya döküyor, biri bir üretim planı yok. Bir çalışma planı yok. Yani tamamen neyin nerede olduğunun tamamen kayıt altına alınması gereken bir sistemin kesinlikle gerekliliği var. Bunlar ilk adımları. Daha da ileriye gidecektir.
1: Evet. Yapı denetim sisteminin uygulamadaki en kritik noktası nedir?
0: Yapı denetim sisteminin kritik noktaları var aslında. Sadece nokta demeyelim de.
1: Evet.
0: Öncelikle proje denetimi, daha sonra da uygulama denetimi. En kritik noktamız bu. Onun haricinde aslında insanlar sadece bunu yapıyormuşuz gibi düşünüyor ama bizim geri planda bir sürü işimiz var. Bürokratik çok işimiz var. Maalesef. Bunları da aşmak için mücadele veriyoruz ama en önemlisi proje denetimi ve daha sonrasında da yerinde o projenin uygulanmasını denetimi. Yani proje denetimi, biliyorsunuz deprem yönetmeliğimiz var, TS standartlarımız var. İşte bir de mühendisliğin gerektirmiş olduğu kurallar var. Onun haricinde, yani sadece bunu bir inşaat mühendisinin durumu için düşünmeyin. Bu mimar için de geçerli, mekanik, makine mühendisi için de geçerli, elektrik mühendisi için de geçerli. Evet. Herkesin kendini mesleki alanlarında standartları, yönetmelikleri, uygulama tebliğleri, genelgeleri var. Bir binanın buna uygun bir şekilde imal edilmesi gerektiğinin projelendirme aşamasında dikkat etmesi gereken kurallar var. Bu kurallara uyup uyulmadığının, işte gözden kaçan şeylerin tekrar etmemesi ve bunun sürekli arz etmemesi adına da önemli bir durumu var. Yani bizim en kritik şeyimiz, uygulamamız proje aşaması. Proje aşamasında yapının bütün teknik şartnameleri, yönetmeliklere ve kanunlara uygun olarak denetiminin, proje denetiminin yapılması. Daha sonra da sadece bu yetmiyor işte. Yani projesi tamam, ilgili yönetmelikler, ilgili kanunlar, ilgili tebliğler, standartlar çerçevesinde hazırlanmış olabilir ama yani bunun da yerinde uygulanması için ciddi şekilde kontrolünün, denetiminin yapılması lazım.
1: Evet, şantiyede yapı denetimci arkadaş, yani meslektaşımız bulunduğunda dediğiniz gibi temelden, yani arsadan başlayıp en sonki aşamaya kadar bulunuyor.
0: Bulunuyoruz.
1: Bunu biraz daha açalım. Mesela nedir? Donat aşamasında, donatım yerleşim aşamasında.
0: Şöyle anlatayım. Yani isterseniz şöyle kısa bir genel, en baştan en sona itibaren ilerleyelim. Yani yapı denetim kuruluşu arsanın kadastro parselinden imar parseline döndükten sonraki halinde, harita mühendisinden dışarıdan hizmet alarak biz yapı denetim kuruluşları, işte çekme mesafeleri, binanın oturumu, komşu mesafeleri, bunlar doğru mu yanlış mı?
1: Evet.
0: Buna göre hazırlanan mimari projesinin ilgili imar kanunu, planlı alanlar tipi imar yönetmeliği, yangın yönetmeliği, binalar hakkındaki enerji performans yönetmeliği gibi yönetmeliklere uygunluğunun denetimi. Daha sonra deprem yönetmeliği ile ilgili ve TS 500 standartı ile ilgili, TS'nin başka standartları da var da şimdi uzun uzun konuşmaya gerek yok.
1: Evet.
0: İşte projelerin hazırlandığı ve yerinde, işte atıyorum, projesindeki donatıların yerinde de aynı şekilde uygulandığı, projesindeki beton sınıfının yerinde de aynı şekilde uygulandığı, kolon, kiriş, döşeme ölçülerinin veya herhangi bir yapısal elemanın ölçülerinin yerinde aynı şekilde imal edilip edilmediği, daha sonra işte mekanik açıdan radyatörlerin, insanların gördükleri şeylerden bahsedelim anlasınlar, kazanların veya işte kombilerin mevcuttaki mekanik projesiyle uyumluluğu, yeterliliği, daha sonra işte bir elektrik kablolarının, işte internet kablolarının, televizyon kablolarının, sigortaların, aşağıda ana panosunun, katlardaki sigortaların, panoların, her şeyin elektrik projesine uygun olup olmadığını, kontrolünü En son vatandaş musluğu açıp ışığına basıp yakana kadar kontrolünü yapıyoruz biz.
1: Evet.
0: Bayağı detaylı ve kapsamlı bir şekilde yapıyoruz. Bu aslında çok görünmüyor ama her aşamasında varız.
1: Evet, son olarak izleyicilerimize bu konu hakkında vurgulamak istedikleriniz nelerdir Ersin Bey?
0: Yani yapı denetim sistemi güzel bir sistem. Bu çok da bilinen bir sistem değil. Vatandaş tarafından bilinen bir sistem değil. Aslında bu sistemin paydaşlarının tabii ki bildiği bir sistem ama vatandaş tarafından aslında bilinmesi de çok da gerekli bir sistem bence. Yani bir konutu alırken yapı denetimi var mı, yapı denetimi ile ilgili sorular sormaları gerektiğini düşünüyorum ben. Aslında bu Şubat depreminden sonra ilk zamanlarda insanlarda bu bilinç biraz oluşmuştu. Konut veya işte ticari bir yer alacağı zaman işte buranın yapı denetimini tanıyor musunuz bizi arayıp veya siz misiniz veya nereden öğrenebiliriz? Bunlarla ilgili sorular soruyorlardı ama tabii toplum olarak bazı şeyleri atlattıktan sonra veya aradan zaman geçtikten sonra tekrardan unutuyoruz. Ama unutmamamız lazım. Bir konutla ilgili, o konutun nasıl yapıldığıyla ilgili, nasıl yapılmadığıyla ilgili her şeyi ilgili yapı denetiminden öğrenebilirler. Yapı denetim sistemi vatandaşlar için çok güzel bir sistem. Ve vatandaşların da bunu aslında bilmesi gereken bir sistem. O oturacakları, yaşayacakları, ömürlerini geçirecekleri veya hayatları boyunca didinip uğraşıp kazandıkları parayla aldıkları bir konutun nasıl bir konut olduğunu ancak yapı denetim kuruluşlarından öğrenebilirler. Bu, o yüzden yapı denetim kuruluşlarına gelsinler ilgili binaları için. Gerekli bilgileri alsınlar. Biz zaten normalde kanunda da açık ve net bir şekilde yapı sahibi adına görev yapıyoruz. Biz yapı denetim kuruluşları, yapı sahipleri adına müteahhitleri, şantiye şeflerini denetleyen bir kurum kuruluşuz. O yüzden yapı sahipleri yapılarıyla ilgili herhangi bir kafalarında soru işareti olan konuyu veya yapılarıyla ilgili öğrenmek istedikleri herhangi bir konuyu yapı denetim kuruluşundan öğrenebilirler. Öğrenmeleri de gerekir. Yapı denetim sistemi güzel bir sistem. Daha da iyi bir sistem olacak. Gelişen bir yapısı olması gerekiyor. Bunun için de bakanlıkla ciddi şekilde çalışmalar, istişareler yapıyoruz. Bugün de dediğim gibi mecliste bir yasa var. Yapı denetim sisteminden zemin etüdü ayrılıyor. Zemin etüdü için ayrı firmalar kurulacak, denetim firmaları. Bu da güzel bir sistem. Artık zemin etüt kontrolleriyle ilgili muğlak olan noktalar vardı kanunda. Bunlarla ilgili bütün sorunlar ortadan kalkacak. Sadece zemin etüdünü kontrol eden firmalar olacak. Bunlarla ilgili yasal çalışma için şu anda mecliste görüşmeler devam etmekte.
1: Evet, yükünüzü paylaşacaksınız artık.
0: Ya aslında bu bizim yükümüz değildi de biz biraz kendimize yük ettik. Aldığımız yani işte vicdani sorumluluğu da var dedim ya az önce. Evet. Onun da normalde bizim zemin etüt raporuyla ilgili aslında muğlak kontrolü yapıp yapamayacağımız veya yetkimizin olup olmadığı burada ilgili 3194'e göre belediyelerde 4708'e göre biz sadece nüshasını arşivimizde saklarız gibi bir durum var ama nüshasını arşivimde sakladığım bir olayı, bir şeyi de ben tabii ki kontrol etmek istiyorum. İşte burada bazen yetki kavram kargaşaları oluyordu. Şimdi bu netlik, bu kavramlar, kargaşalar ayrılacak. Zemin etüt firmalarıyla birlikte bu işte tamamen bir netliğe kavuşmuş olacak.
1: Evet, teşekkür ederiz.
0: Rica ederiz.
1: Son olarak söylemek istediğiniz, meslektaşlarımıza söylemek istediğiniz bir son cümlem budur demek istediğiniz bir şey var mı?
0: Yani meslektaşlarımız, yapı denetim kuruluşu arkadaşlar, bizler işlerimizi her zaman elimizden geldiğince kanun yönetmelik çerçevesinde iyi bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Bize bu tarz işimizi yaparken yaşadığımız sıkıntılar, zorluklar illaki oluyor ama bundan hiçbir zaman pes etmiyoruz.
1: Evet.
0: Sistemin daha iyi olması için elimizden gelen mücadeleyi veriyoruz ve bazen arkadaşlar da bunun bıkkınlığını görüyorum. Bıkmasınlar, yorulmasınlar. Mücadelemize devam edelim ve insanların yaşayacağı konutlarla ilgili çalışmalarımızı daha ileriye götürebilmek için birlikte mücadelemize devam edelim.
1: Evet. O zaman
0: teşekkür ederim.
1: Rica ederim. Son olarak güvenli yapı bilinçli denetimle olur diyelim.
0: Aynen.
1: Bu konu hakkında.
0: Yani yapı denetimsiz yapı muğlak, soru işaretleri olan yapıdır. Denetimli yapıyla ilgili her türlü bilgiyi yapı denetim kuruluşundan alabilirler. Denetimsiz bir yapıdan uzak duralım.
1: Evet. Teşekkür ederiz.
0: Rica
1: çok
0: ederim.
1: Sağ olun.
0: Sağ olun.
1: Bugünkü yayınımızın sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.
2: Yüksek İnşaat Mühendisi Tuğba Bozkuş'un hazırlayıp sunduğu Yapı Gündemi sona erdi.
3: Yayın tekrarı.
4: Bayramın getirdiği huzur ve bereket tüm evlerinizi doldursun. Sevdiklerinizle birlikte sağlık, mutluluk ve güzel anılar biriktireceğiniz nice bayramlar diliyoruz. Radyo Radar ailesi olarak tüm dinleyicilerimizin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutluyoruz.
2: Yeni projeler, yükselen destinasyonlar, değişen rotalar ve sektörün gerçek gündemi bu ekranda. Kayseri'nin turizm potansiyeline yakından bakıyoruz. Gündem Turizm, Mehmet Doğan'ın sunumuyla her cumartesi saat 17'de Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında.
3: Radyo Radar Hava Durumu.
2: Radyo Radar hava durumundan merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyredici öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 17, en düşük sıcaklık 6 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle. Pınarbaşı 14, Akkışla Tomarza Sarıoğlan Sarız, Özvatan Bünyan İncesu 15, Develi Felahiye 16, Yahyalı Yeşilhisar 17, çevre illerde Nevşehir Sivas 14, Niğde 17, Yozgat 14, Kırşehir 18 derece, büyük kentlerde Ankara 20, İstanbul 23, İzmir 29 derece olacak.
3: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Dijital Manşet.
1: Merhaba, Dijital Manşet'i dinliyorsunuz. Ben Serpil Duman Çalışkan. Çin'in dünya yörüngesinde kurduğu Tangyong uzay istasyonuna gönderdiği yeni Taikonot ekibi hedefe ulaştı. 4 üniversitenin işbirliğiyle hayvancılık teknolojilerinde dışa bağımlılığın azaltılmasına katkı sunmak amacıyla geliştirilen proje ile sığırların sağlık durumunun anlık takip edilmesini sağlayacak yerli sensör kapsülü üretilmesi hedefleniyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 5G'nin hizmete alınmasından bu yana yaklaşık 34 milyon aboneye ulaştığını söyledi. Türkiye Uzay Vatan projesiyle yeni projelere odaklanırken, kardeş Türk devletleriyle de yapay zekadan dijital teknolojilere, uydu projelerinden havacılığa kadar çeşitli alanlarda ortak adımlar atacak. Meta'nın yapay zeka yatırımları doğrultusunda çalışanların %10'unu işten çıkarmasının ardından CEO Mark Zuckerberg bu yıl başka bir kesinti öngörülmediğini açıklasa da eski ve mevcut çalışanlar Ağustos ayında yeni bir dalganın kapıda olduğunu öne sürdü. Çalışanlar Silikon Vadisi çalışanlarının terapiye ihtiyacı var yorumlarını yaptı. Savunma Sanayi Bakanlığı koordinasyonunda geliştirilen Türkiye'nin ilk yerli uç nokta güvenlik platformu Saha 2026'da düzenlenen törenle Milli Savunma Bakanlığı'na teslim edilerek siber savunmada yeni bir dönem başlattı. Stanford Üniversitesi tarafından yapılan kapsamlı bir araştırma, yaşlanmanın yavaş ve kademeli bir süreç olmadığını, insanların 44 ve 60 yaşlarında iki büyük ani yaşlanma dalgası yaşadığını ortaya koydu. Teknoloji devlerinin tahminlerine göre mevcut tüm dijital şifreleme sistemlerini dakikalar içinde kırabilecek kuantum bilgisayarlar 2029 yılına kadar siber saldırganların eline geçebilir. Avustralya'da emekli bir çiftçinin bahçesine istinat duvarı örmek için satın aldığı sıradan bir kaya parçasının dinozorlar öncesi döneme ait benzersiz ve eksiksiz bir amfibi fosili olduğu ortaya çıktı. Jandarma Genel Komutanlığı Siber İzleme ve Değerlendirme Merkez Amirliği ülke genelindeki siber devriyeleri koordine ederek sanal ortamdaki suç ve suçlularla etkin bir mücadele veriyor. ABD'de yapılan geniş kapsamlı bir araştırma çevre ve gıda yoluyla vücuda giren sonsuz kimyasalların test edilen kan örneklerinin neredeyse tamamında bulunduğunu ve insanların bu maddelere tekil değil, karmaşık karışımlar halinde maruz kaldığını ortaya koydu. Türkiye yapay zeka destekli robotik projeleriyle Almanya ve Fransa'nın da aralarında bulunduğu 10 Avrupa ülkesi ve Japonya ile işbirliğine gidecek. Dijital Manşet'i dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Dijital Manşet.

0: sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
3: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında her gün mobilya, lafta değil.
4: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniyi götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergün

0: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
1: Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl farklı bir dünya.
2: Lezzetin ve kalitenin buluşma noktası Efe Catering. Profesyonel ekibimizle toplu yemek hizmetimiz iş yeri, ofis, fabrika ve tüm çalışma alanlarınızda. Artık çözüm ortağınız var. Sıcacık çorbasından ana yemeğine, salatasından tatlısına kadar özenle hazırlanan menülerimizle hem damağınıza hem bütçenize hitap ediyoruz. Siz sadece işinize odaklanın, yemekleri ise bize bırakın. İletişim için 0552 836 3804. Afiyetle, güvenle ve her gün aynı özenle.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045.
3: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karşır ile temizliğinize güç katın.
4: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
5: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı.

0: çekip gidip sonra döneceğim.
1: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
2: Gelişmelerle karşınızdayız. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bayram tatili dolayısıyla alınan trafik tedbirlerine ilişkin yaptığı açıklamada, "Güvenlik anlayışımızın merkezinde ceza yazmak değil, vatandaşlarımızın sevdiklerine sağlıkla ve huzurla ulaşmasını sağlamak vardır," dedi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezi depremlerde henüz 3 aylık evliyken evlerini kaybeden Neslihan ve Ufuk Uzungündeş çiftinin yeni yuvalarındaki bayram sevincini paylaştı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve beraberindeki parlamento heyeti 1-5 Haziran tarihlerinde Finlandiya ve İsveç'e resmi ziyarette bulunacak. İzmir'in Selçuk ilçesinde zeytinin tanesini 50 lira, kilosunu ise 1000 liraya sattığı tespit edilen satıcıya Ticaret Bakanlığı tarafından idari para cezası uygulandı. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, TFF'nin maçlarda İstiklal Marşı uygulamasını kaldırdığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Adalet Bakanlığı, e-duruşma sisteminin bölge adliye mahkemelerinde de kullanılması için çalışma başlattı. Yeni düzenleme ile avukatların yanı sıra davacı, davalı, bilirkişi, tanık ve uzman gibi yargılamanın diğer ilgililerinin de e-duruşma yoluyla dinlenebilmesine imkan sağlanacak. Restoranda lahmacunun 1450 liradan, kıymalı pidenin 1500 liradan, pizzanın ise 1950 liradan satılması sosyal medyada büyük tepki çekti. Ticaret Bakanlığı, Muğla Fethiye'deki bir restorana ilişkin tüketici şikayetleri üzerine inceleme başlattı.
1: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
3: Bir gün değil, her gün yanındayız. Çünkü empati takvimle sınırlanmaz. Engelliler günü bir farkındalık günüdür. Ama insanlık her gün gereklidir.
4: Yola çıkarken almayı unutmamanız gereken bir şey varsa o da uykunuz. Uykusuz yola çıkmak dikkat kaybına ve reflekslerin yavaşlamasına neden olur. Uyanık ol, hayatı gözden kaçırma. Trafik hayattır.
5: Kurban Bayramınız mübarek olsun. Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Sağlık Rehberi.
1: 91.8'de Sağlık Rehberi'nden herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Haftalık sağlık gelişmelerini aktarmaya devam ediyoruz. Bu haftanın sağlık gelişmelerinde Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, hantavirüse ilişkin toplum müşteri olsun. Şu anda böyle bir salgın riski veya bununla ilgili bilimsel dünyanın bize risklerin çok arttığı veya bu konuda riskin olduğu konusunda bir bildirimi veya önerisi yok dedi. Sağlık Bakan Yardımcısı Profesör Doktor Nurullah Okumuş, Türkiye'nin özellikle son 20 yılda sağlık alanında elde etmiş olduğu gelişmeler burada gerçekten dikkat çekiyor. Biz, Türkiye'nin yapmış olduğu bu gelişmeleri ve atılımları buradaki ülkelere anlatıyoruz. Dünya Sağlık Örgütü de bu konuda gerçekten bize takdirlerini iletiyor, dedi. Dünya Sağlık Örgütü, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde yayılım gösteren nadir bir Ebola türüne karşı geliştirilmekte olan aşının hazır hale gelmesinin 9 ayı bulabileceğini açıkladı. Sağlık Bakanlığı'nca hazırlanan sağlık raporları yönetmeliği ile sağlık kurumlarında rapor başvuru merkezleri oluşturulacak ve süreç bu yerler üzerinden takip edilebilecek. Uzmanlar, tütün kullanımının düşünme, hafıza, dikkat, karar verme, davranış kontrolü gibi bilişsel işlevleri yöneten beyin korteksinde incelmeye yol açabileceğini belirterek bu durumun unutkanlık, dikkat bozukluğu ve kişilik değişiklikleri gibi sorunlara neden olabileceğini söylüyor. Tuzun sadece tansiyonu yükselttiği sanılsa da gerçek çok daha ciddi. Uzmanlar, fazla sodyum alımının mide kanserinden demansa, kemik erimesinden karaciğer yağlanmasına kadar birçok bilinmeyen hastalığa zemin hazırladığını vurguluyor. Küresel ısınma ve iklim değişikliği, polen mevsiminin uzaması ve artan hava kirliliği ile birlikte başta çocuklar olmak üzere astım vakalarını tetikleyen en büyük faktörlerden biri haline geldi. 91.8'de bu haftanın sağlık gelişmelerini dinlediniz. Bir sonraki hafta görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Sağlık Rehberi.
2: Şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Haber Radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmelerle karşınızdayız. İran lideri Müçteba Hamene'nin danışmanı ve eski devrim muhafızları ordusu genel komutanı Tümgeneral Muhsin Rıza'yı, ABD Başkanı Trump'ın deniz ablukasını sürdürme gibi aşırı talepleri nedeniyle bir kez daha diplomasiye ihanet ettiğini söyledi. İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın güney beldelerine düzenlediği saldırılarda 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. Almanya'daki Münih Havalimanı çevresinde drone hareketliliği tespit edilmesi üzerine hava trafiği tamamen durduruldu. İşgalci İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde yer alan Nebatiye, Sur ve Sayda kentlerine bağlı birçok beldeyi hava saldırıları ve topçu atışlarıyla hedef aldı. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Ituri ve Kuzey Kivu eyaletlerinde yeniden görülen Ebola salgınında vaka sayısının 1077'ye yükseldiği bildirildi. James Webb Uzay Teleskobu ile gözlem yapan gökbilimciler, büyük patlamadan sadece 700 milyon yıl sonrasına ait, ev sahibinden daha yaşlı olan ve astrofizik kurallarını kökten sarsan 50 milyon güneş kütleli bir süper kütleli kara delik keşfetti. OpenAI CEO'su Sam Altman, yapay zekanın hızlı gelişmesine rağmen beyaz yakalı işlerini ortadan kaldırma hızının korktuğundan çok daha düşük olduğunu belirterek, küresel bir istihdam krizinin beklenmediğini açıkladı.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi.

0: Radar'ın rotası.
1: Radar'dan herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Bu hafta Radar'ın rotasında Kayseri'de hafta sonu doğayla iç içe, göl manzaralı ve huzurlu bir şekilde geçirmek isteyenler için harika bir önerimiz var. Bu haftaki rotamız Yamula Barajı. Kayseri şehir merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta Kızılırmak üzerinde yer alan Yamula Barajı, hem doğa severlerin hem de fotoğraf tutkunlarının uğrak noktalarından birisi. 2005 yılında hizmete açılan baraj, yalnızca enerji üretimiyle değil, sunduğu doğal güzelliklerle de dikkat çekiyor. Baraj çevresinde geniş su yüzeyleri, kıvrılarak ilerleyen kıyı şeritleri ve sarp kayalık tepelerle çevrili eşsiz bir manzara bulunuyor. Gün batımında suyun üzerine yansıyan renkler, ziyaretçilere adeta tablo gibi bir görüntü sunuyor. Özellikle fotoğrafçılar için Yamula, Kayseri'nin en etkileyici manzaralarından birine sahip. Baraj gölü aynı zamanda zengin bir sualtı ekosistemine ev sahipliği yapıyor. Tatlı su balıkları açısından oldukça zengin olan bölgede sazan, levrek ve turna gibi türler avlanabiliyor. Bu nedenle Yamula amatör balıkçılar için de popüler bir hafta sonu rotası haline gelmiş durumda. Baraj kıyısında yürüyüş yapmak, piknik yapmak ya da sadece su sesini dinleyerek dinlenmek isteyenler için uygun alanlar mevcut. Yaz aylarında kano, deniz bisikleti ve tekne turları da düzenleniyor. Gölde süzülürken çevredeki kayalık yamaçları ve barajın karşısında uzanan yeşil vadileri izlemek, ziyaretçilere unutulmaz bir deneyim.

0: yaşatıyor. Yamula Barajı'nın bir diğer özelliği ise çevresinde bulunan kuşçu, mahzemin ve Erkilet gibi yerleşimlerin sunduğu yöresel lezzetler. Özellikle hafta sonları bölgeye gelen ziyaretçiler, yerel esnafın hazırladığı tandır ekmeği, köy peyniri ve doğal ürünlerle keyifli bir piknik yapabiliyor. Bunun yanı sıra Yamula'ya gitmişken Yamula'nın o güzel patlıcanlarının tadına bakmayı da unutmayın. Ancak ziyaretçilerin dikkat etmesi gereken önemli bir nokta da var. Yamula Barajı'nda yüzmek kesinlikle yasak ve son derece tehlikelidir. Barajın derin suları, ani akıntılar ve su altı girdapları nedeniyle can güvenliği açısından risk taşımaktadır. Doğayla iç içe şehir gürültüsünden uzak bir hafta sonu geçirmek isteyenler için Yamula Barajı Kayseri'nin keşfedilmeyi bekleyen mavi bir cenneti. Eğer siz de bu haftaki rotanızı çizmediyseniz doğru rota Yamula Barajı olabilir. Radar'ın rotasında bu haftaki rotamız Mavi Cennet Yamula Barajı'ydı. Bir sonraki hafta farklı rotalarda görüşmek dileğiyle hoşça kalın.
1: Radar'ın rotası. Radar'ın rotası.
0: Radar'ın rotasından herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Bu haftanın rotası Selçuklu'dan günümüze tıp mirası Gevher Nesibe Şifahanesi. Kayseri'nin kalbinde tarih boyunca bilimiyle ve merhametiyle sembolü olmuş bir yapı yükseliyor. Gevher Nesibe Şifahanesi, hafta sonunu tarihi dokular arasında geçirip geçmişin izlerini sürmek isteyenler için bu eşsiz yapı, hem mimarisi hem de taşıdığı anlamla mutlaka görülmesi gereken yerler arasında yer alıyor. Gevher Nesibe Şifahanesi, 1206 yılında Anadolu Selçuklu Sultanı 2. Kılıç Arslan'ın kızı, Gevher Nesibe Sultan'ın vasiyeti üzerine kardeşi 1. Gıyasettin Keyhüsrev tarafından yaptırıldı. Efsaneye göre Gevher Nesibe, sevdiği kişiye kavuşamayınca hastalanır ve ölüm döşeğinde kardeşinden tüm varlığını insanlara şifa dağıtacak bir kurum kurulması için vasiyet eder. Böylece hem şifahiye hem de tıbbi olarak iki bölümden oluşan bu benzersiz külliye inşa edilir. Bu yapıyla birlikte Kayseri yalnızca Anadolu'nun değil, dünyanın en eski tıp merkezlerinden biri haline gelir. Burada dönemin hekimleri tıp eğitimi verir, hastalara tedaviler uygular ve özellikle ruhsal hastalıklar için müzik, su sesi ve doğal şekillerde tedavi yöntemleri geliştirirdi. Taş işçiliğiyle dikkat çeken yapı, Selçuklu mimarisinin en güzel örneklerinden birisi. Avlusundaki süslemeler, geometrik motifler ve taş kapısı üzerindeki işlemeler dönemin zarafetini günümüze taşır. Günümüzde restore edilerek Selçuklu Uygarlığı Müzesi olarak hizmet veren yapı, ziyaretçilere hem tıp tarihini hem de Selçuklu kültürünü yakından tanıma imkanı sunuyor. Müze içinde döneme ait tıbbi aletlerin replikaları, eğitim yöntemlerini anlatan sergiler ve şifahane yaşamını canlandıran görseller de yer alıyor. Bu sayede ziyaretçiler, 800 yıl önceki bir tıp merkezinde hastaların nasıl tedavi edildiğini adeta birebir deneyimleyebiliyor. Tarihe, bilime ve mimariye ilgi duyan herkes için Gevher Nesibe Şifahanesi, Kayseri'nin en değerli kültürel miraslarından bir tanesi. Sessiz avlusunda dolaşırken taş duvarların arasında yankılanan geçmişin bilgeliğini hissetmemek mümkün değil. Asırlar önce insanlığa şifa dağıtan bu kadim yapı, bugün de bilgi ve bilgelikle geleceğe ışık tutmaya devam ediyor. Radar'ın rotasında bu haftaki rotamız Türkiye'nin en eski tıp kurumlarından bir tanesi olan Gevher Nesibe Şifahanesi'ydi. Bir sonraki rotada görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
1: Radar'ın rotası. Şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Radyo Radar Hava Durumu.
1: Radyo Radar Hava Durumu'ndan merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyredici öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 17, en düşük sıcaklık 6 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle. Pınarbaşı 14, Akkış'ta Tomarza Sarıoğlan Sarız, Özvatan Bünyan İncesu 15, Develi Felahiye 16, Yahyalı Yeşilhisar 17, çevre illerde Nevşehir Sivas 14, Niğde 17, Yozgat 14, Kırşehir 18 derece, büyük kentlerde Ankara 20, İstanbul 23, İzmir 29 derece olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Şimdi reklamlar.
1: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
2: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
3: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352-220-0011, 0533-652-0045.
4: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında her gün mobil yat, lafta değil.
5: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniyi götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergün

0: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
1: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
0: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.

0: vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
1: Lezzetin ve kalitenin buluşma noktası Efe Catering, profesyonel ekibimizle toplu yemek hizmetimiz iş yeri, ofis, fabrika ve tüm çalışma alanlarınızda. Artık çözüm ortağınız var. Sıcacık çorbasından ana yemeğine, salatasından tatlısına kadar özenle hazırlanan menülerimizle hem damağınıza hem bütçenize hitap ediyoruz. Siz sadece işinize odaklanın, yemekleri ise bize bırakın. İletişim için 0552 836 3804. Afiyetle, güvenle ve her gün aynı özenle.
2: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmoğlu AVM'de. Profilo Kumsmoğlu AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmoğlu AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
3: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
4: Reklamları dinlediniz. Markana doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gelişmelerle karşınızdayız. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bayram tatili dolayısıyla alınan trafik tedbirlerine ilişkin yaptığı açıklamada, "Güvenlik anlayışımızın merkezinde ceza yazmak değil, vatandaşlarımızın sevdiklerine sağlıkla ve huzurla ulaşmasını sağlamak vardır," dedi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezi depremlerde henüz 3 aylık evliyken evlerini kaybeden Neslihan ve Ufuk Uzungündeş çiftinin yeni yuvalarındaki bayram sevincini paylaştı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve beraberindeki parlamento heyeti 1-5 Haziran tarihlerinde Finlandiya ve İsveç'e resmi ziyarette bulunacak. İzmir'in Selçuk ilçesinde zeytinin tanesini 50 lira, kilosunu ise 1000 liraya sattığı tespit edilen satıcıya Ticaret Bakanlığı tarafından idari para cezası uygulandı. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, TFF'nin maçlarda İstiklal Marşı uygulamasını kaldırdığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Adalet Bakanlığı, e-duruşma sisteminin bölge adliye mahkemelerinde de kullanılması için çalışma başlattı. Yeni düzenleme ile avukatların yanı sıra davacı, davalı, bilirkişi, tanık ve uzman gibi yargılamanın diğer ilgililerinin de e-duruşma yoluyla dinlenebilmesine imkan sağlanacak. Restoranda lahmacunun 1450 liradan, kıymalı pidenin 1500 liradan, pizzanın ise 1950 liradan satılması sosyal medyada büyük tepki çekti. Ticaret Bakanlığı, Muğla Fethiye'deki bir restorana ilişkin tüketici şikayetleri üzerine inceleme başlattı.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.

0: Kurban Bayramınız mübarek olsun. Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış.
1: Aşırı hızlı araç kullanmak, yaralanma ve ölümle sonuçlanan kazalara neden olur. Bir can gider, bin can gider. Hayat değerli. Hızla harcama.
2: Güvenli trafik projesi. Zamanı değil, hayatı seç.
3: Asıl engel kaldırımdaki rampa değil, kalpteki duvardır. Kalbimiz engelsiz olsun. Bir tebessüm, bir anlayış, bir küçük dokunuş. Bazen koca bir hayatın yükünü hafifletir.
4: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
5: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
6: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
7: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
6: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
8: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
9: Bu frekansta her cuma saat 21'de Alper Erdoğan'ın sunumuyla geçmişin izlerini sürmeye hazır olun. Yıllara sari programıyla unutulmaz anıları, eskimeyen şarkıları ve o eşsiz zamanın atmosferini burada bulacaksınız.
10: ...91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Geçmişe doğru gidip o yıl yaşanan gelişmeleri sizlere aktardığımız ve aynı zamanda o yıl piyasaya çıkan şarkıları da birlikte dinlediğimiz programımızda bugün 2018 yılına gideceğiz.

13 Ocak 2018 Ankara-Trabzon seferini yapan Pegasus Hava Yolları'nın 8622 sefer sayılı uçuşu, Trabzon Havalimanı'na indikten sonra pistten çıkarak denize 25 kala toprağa saplanarak durdu. 162 yolcu ve 6 mürettebat yaralanmadan kurtuldu. 17 Ocak 2018 Isparta'da Kasa Siyan 235 tipi askeri eğitim uçağı düştü. Uçakta yer alan 3 asker şehit oldu. 20 Ocak 2018 Afrin operasyonu başladı. 24 Ocak 2018 Kilis kent merkezinde bulunan Çalık Camii'ne ve 100 metre ilerisinde bir eve Suriye'den ateşlenen roket düştü. Olayda 2 kişi hayatını kaybetti. 3 Şubat 2018 Cumhuriyet Halk Partisi olağan kurultayında 1275 delegenin kullandığı oyların %86.7'sini alan Kemal Kılıçdaroğlu 5. kez genel başkanlığa seçildi. 11 Şubat 2018 HDP'nin 3. olağan kongresinde Pervin Buldan ve Sezai Temelli eş genel başkan seçildi.

16 Şubat 2018. İzmir Çiğli 2. Anajet Üst Komutanlığından kalkan eğitim uçağı düştü. Olayda 2 pilot şehit oldu. 11 Mart 2018. Başaran Holding'e ait Bombardier Challenger 604 tipi özel iş jetinin Şarika İstanbul seferini yaparken İran'ın şehri Kürt şehri yakınlarına düştü. Uçakta bulunan 11 kişi hayatını kaybetti. 13 Mart 2018. Siyasi partilerin seçim ittifakı içeren kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilerek yasalaştı. 14 Mart 2018. Çiftlik Bank isimli şirketin Saadet Zinciri prensibiyle çalıştığı ve suç örgütü olduğu iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında şirketin mal varlığına el kondu ve yetkilileri

18 Mart 2018. 21 Ocak tarihinde başlayan Afrin Operasyonu'nun hedefinde bulunan Afrin Kent Merkezi, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu kontrolüne geçti. 18 Mart 2018. Milliyetçi Hareket Partisi'nde gerçekleştirilen 12. Olağan Büyük Kurultay'da tek aday olan Genel Başkan Devlet Bahçeli tekrardan Genel Başkanlığa seçildi. 22 Mart 2018. Eğitim uçuşu yapan F-16 uçağı Nevşehir yakınlarında düştü. Olayda bir asker şehit oldu. 1 Nisan 2018. İYİ Parti'de gerçekleştirilen 1. Olağanüstü Kurultay'da tek aday olan Genel Başkan Meral Akşener tekrar Genel Başkanlığa seçildi.

3 Nisan 2018. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin temeli atıldı. 6 Nisan 2018. Doğan Medya Grubu, Demirören Holding tarafından satın alındı. 13 Nisan 2018. Darüşşafaka Erkek

basketbol takımı, Rus temsilcisi Lokomotiv Kuban Euro Cup final maçlarında aldığı 81-78 ve 67-59'luk galibiyetlerle kupanın

Mayıs 2018. Akisar Belediyespor tarihinde ilk defa Türkiye Kupası finaline kaldı ve final karşılaşmasında Fenerbahçe'yi 3-2 yenerek 2017-18 Türkiye Kupası şampiyonu oldu. 21 Mayıs 2018. 2017-2018 sezonu Kadınlar Basketbol Süper Ligi final serisi 4. maçında Yakın Doğu Üniversitesi'ni 62-53 mağlup eden Fenerbahçe 13. kez şampiyonluğa ulaştı. 12 Haziran 2018. Azerbaycan doğalgazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyacak Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı'nın projesinde ilk gaz akışı gerçekleşti. 13 Haziran 2018. 2017-18 Basketbol Süper Ligi Playoff finalinde Tofaş'ı 4-1'lik seri sonucunda yenen Obradovic yönetimindeki Fenerbahçe

8 Temmuz 2018. Kapı Kule'den İstanbul'a doğru hareket eden yolcu treni, Çorlu yakınlarından geçerken yağış nedeniyle rayların altındaki toprak menfezin kayması sonucu 5 vagon devrildi. Meydana gelen tren kazasında 25 kişi öldü, 124 kişi de yaralandı. 24 Haziran 2018. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri gerçekleşti. Cumhurbaşkanlığı için sandıktan Recep Tayyip Erdoğan çıkarken, meclisteki milletvekili sandalyesinin çoğunluğunuysa Cumhur İttifakı kazandı. 9 Temmuz 2018. 2018 Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçiminde seçimi ilk turda oyların salt çoğunluğunu alarak kazanan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 22 ülke liderinin de katıldığı törende yemin etti ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi resmen başlamış oldu. 10 Temmuz 2018. Genelkurmay Başkanlığı'na Orgeneral Yaşar Güler atandı. 12 Temmuz 2018. Binali Yıldırım, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleştirilen seçimlerde 3. turda 335 oyla meclisin 28. başkanı olarak seçildi.

18 Temmuz 2018. Adnan Oktar ve grubuna yapılan operasyonda yakalanan 176 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 19 Temmuz 2018. 20 Temmuz 2016 tarihinde ilan edilen olağanüstü hal uygulaması kaldırıldı. 5 Ağustos 2018. Akhisar Belediyespor tarihinde ilk defa Süper Kupa karşılaşmasına çıktı ve Galatasaray'ı penaltılarda 5-4 yenerek 2018 Süper Kupa'nın sahibi oldu. 2 Ekim 2018. Cemal Kaşıkçı, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürüldü.

14 Ekim 2018. İzmir Gazi Emir'de Yunanistan'a gitmek isteyen yabancı uyruklu göçmenleri taşıyan kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dere yatağına uçtu. Olayda 22 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi ise yaralandı. 19 Ekim 2018. İzmir Aliağa'da inşa edilen Star Rafineri hizmete açıldı. 27 Ekim 2018. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Şansölyesi Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye iç savaşının ele alındığı bir zirve kapsamında İstanbul'daki Vahdettin Köşkü'nde bir araya geldi. 29 Ekim 2018. İstanbul Havalimanı açıldı. 18 Kasım 2018. Can Öncü, Moto3 Dünya Şampiyonası'nda yarışan en genç ve ilk yarışında birinciliğe ulaşan pilot oldu. 23 Kasım 2018. Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan, yeniden Refah Partisi adıyla parti kurdu. 13 Aralık 2018. Ankara'da Konya seferini yapan yüksek hızlı trenle kılavuz trenin çarpışması sonucu 9 kişi hayatını kaybetti.

0: Radyo Radar Hava Durumu.
1: Radyo Radar Hava Durumu'ndan merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 17, en düşük sıcaklık 6 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle. Pınarbaşı 14, Akkış'ta Tomarza Sarıoğlan Sarız, Özvatan Bünyan İncesu 15, Develi Felahiye 16, Yahyalı Yeşilhisar 17, çevre illerde Nevşehir Sivas 14, Niğde 17, Yozgat 14, Kırşehir 18 derece, büyük kentlerde Ankara 20, İstanbul 23, İzmir 29 derece olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Dijital Manşet.
1: Merhaba, Dijital Manşet'i dinliyorsunuz. Ben Serpil Duman Çalışkan. Çin'in dünya yörüngesinde kurduğu Tangyong Uzay İstasyonu'na gönderdiği yeni Taikonot ekibi hedefe ulaştı. 4 üniversitenin işbirliğiyle hayvancılık teknolojilerinde dışa bağımlılığın azaltılmasına katkı sunmak amacıyla geliştirilen proje ile sığırların sağlık durumunun anlık takip edilmesini sağlayacak yerli sensör kapsülü üretilmesi hedefleniyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 5G'nin hizmete alınmasından bu yana yaklaşık 34 milyon aboneye ulaştığını söyledi. Türkiye Uzay Vatan Projesi ile yeni projelere odaklanırken, kardeş Türk devletleri ile de yapay zekadan dijital teknolojilere, uydu projelerinden havacılığa kadar çeşitli alanlarda ortak adımlar atacak. Meta'nın yapay zeka yatırımları doğrultusunda çalışanların %10'unu işten çıkarmasının ardından CEO Mark Zuckerberg bu yıl başka bir kesinti öngörülmediğini açıklasa da eski ve mevcut çalışanlar Ağustos ayında yeni bir dalganın kapıda olduğunu öne sürdü. Çalışanlar Silikon Vadisi çalışanlarının terapiye ihtiyacı var yorumlarını yaptı. Savunma Sanayi Bakanlığı koordinasyonunda geliştirilen Türkiye'nin ilk yerli uç nokta güvenlik platformu Saha 2026'da düzenlenen törenle Milli Savunma Bakanlığı'na teslim edilerek siber savunmada yeni bir dönem başlattı. Stanford Üniversitesi tarafından yapılan kapsamlı bir araştırma, yaşlanmanın yavaş ve kademeli bir süreç olmadığını, insanların 44 ve 60 yaşlarında iki büyük ani yaşlanma dalgası yaşadığını ortaya koydu. Teknoloji devlerinin tahminlerine göre mevcut tüm dijital şifreleme sistemlerini dakikalar içinde kırabilecek kuantum bilgisayarlar 2029 yılına kadar siber saldırganların eline geçebilir. Avustralya'da emekli bir çiftçinin bahçesine istinat duvarı örmek için satın aldığı sıradan bir kaya parçasının dinozorlar öncesi döneme ait benzersiz ve eksiksiz bir amfibi fosili olduğu ortaya çıktı. Jandarma Genel Komutanlığı Siber İzleme ve Değerlendirme Merkez Amirliği ülke genelindeki siber devriyeleri koordine ederek sanal ortamdaki suç ve suçlularla etkin bir mücadele veriyor. ABD'de yapılan geniş kapsamlı bir araştırma çevre ve gıda yoluyla vücuda giren sonsuz kimyasalların test edilen kan örneklerinin neredeyse tamamında bulunduğunu ve insanların bu maddelere tekil değil, karmaşık karışımlar halinde maruz kaldığını ortaya koydu. Türkiye yapay zeka destekli robotik projeleriyle Almanya ve Fransa'nın da aralarında bulunduğu 10 Avrupa ülkesi ve Japonya ile işbirliğine gidecek. Dijital Manşet'i dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Dijital Manşet.
2: Müzik Radarı.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.

0: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
1: Reflü belirtileri nelerdir? Baharatlı, yağlı gıdalar, çikolata, alkol veya taze sıkılmış meyve suları tüketildiğinde artan şikayetlerdir. Mideden boğaza doğru yayılan ve daha ziyade yemekten sonra oluşan yanma, en sık görülen reflü belirtisidir. Mide içeriğinin ağza gelmesi ve yutma güçlüğü, görülen diğer önemli reflü belirtileri arasında sayılır. Ağrılı yutkunma, geğirti, hıçkırık, bulantı ve kusmaysa daha ender ortaya çıkar. Reflü, yemek borusu mide ve bağırsak sistemi dışındaki sistemlerde de belirtilere yol açabilir. Reflü, öksürüğe, ses kısıklığına, diş çürüklerine ve boğaz ağrısına da neden olabilir.
0: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
2: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352-220-0011, 0533-652-0045.
3: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında Ergül Mobilyat, lafta değil.
4: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniyi götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergül

0: Dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilokums Mall AVM'de. Profilokums Mall AVM'de bulunan Karçır fabrika satış mağazasında basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilokums Mall AVM fabrika satış mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
1: Oh be, Profilo varmış. Oh oh. Oh be, Profilo varmış.
2: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı.
3: Müzik Radarı.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gelişmelerle karşınızdayız. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bayram tatili dolayısıyla alınan trafik tedbirlerine ilişkin yaptığı açıklamada, "Güvenlik anlayışımızın merkezinde ceza yazmak değil, vatandaşlarımızın sevdiklerine sağlıkla ve huzurla ulaşmasını sağlamak vardır," dedi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezi depremlerde henüz 3 aylık evliyken evlerini kaybeden Neslihan ve Ufuk Uzungündeş çiftinin yeni yuvalarındaki bayram sevincini paylaştı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve beraberindeki parlamento heyeti 1-5 Haziran tarihlerinde Finlandiya ve İsveç'e resmi ziyarette bulunacak. İzmir'in Selçuk ilçesinde zeytinin tanesini 50 lira, kilosunu ise 1000 liraya sattığı tespit edilen satıcıya Ticaret Bakanlığı tarafından idari para cezası uygulandı. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, TFF'nin maçlarda İstiklal Marşı uygulamasını kaldırdığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Adalet Bakanlığı, e-duruşma sisteminin bölge adliye mahkemelerinde de kullanılması için çalışma başlattı. Yeni düzenleme ile avukatların yanı sıra davacı, davalı, bilirkişi, tanık ve uzman gibi yargılamanın diğer ilgililerinin de e-duruşma yoluyla dinlenebilmesine imkan sağlanacak. Restoranda lahmacunun 1450 liradan, kıymalı pidenin 1500 liradan, pizzanın ise 1950 liradan satılması sosyal medyada büyük tepki çekti. Ticaret Bakanlığı, Muğla Fethiye'deki bir restorana ilişkin tüketici şikayetleri üzerine inceleme başlattı.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
2: Kurban Bayramınız mübarek olsun. Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış.
3: Engelleri kaldırırsak hayat kendiliğinden yürür. Empati kurmak en büyük iyiliktir. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Asıl görev yılın 365 günü insan kalabilmektir.
4: Emniyet kemeri bağlamak yasal bir zorunluluktur. Emniyet kemeri kaza anında bizi korur. Çarpma anında koltuktan fırlamamızı ve kafamızın bir yere çarpmasını önler. Hayat değerli. Emniyet kemeri gerekli. Unutma.
5: Güvenli trafik projesi. Zamanı değil, hayatı seç.

Bazı insanlar kelimelerle konuşur, bazıları da notalarla. Ve bazı dahiler vardır ki, yüzyıllar sonra bile bizi hala dinlemeye mecbur bırakır. 91.8 Radyo Radar'da Dahilerin Orkestrası programımızdan herkese merhaba. Bu programda yalnızca klasik müzik dinlemeyeceğiz, bu müziği yazan zihinlerin dünyasına da misafir olacağız. Çünkü bir senfoniyi gerçekten duymak, onu yazan insanı tanımaktan geçer. Bu programımızda Erik Satie'yi konuk edeceğiz.

Eric Satie, sigorta mümessili Normandiyalı Jules Alfred Satie ile İskoç Jane Lacey Anton'un 4 çocuğundan en büyüğüydü. Eric 4 yaşındayken aile Paris'e taşındı ve burada sigorta mümessiliğinin yanı sıra bir tercüme yazıhanesi ve daha sonra küçük bir müzik yayın evi işlettiler. 1871 yılında en küçük kız kardeşi Diane'nin bir yıl sonra da annesinin ölümünden sonra 6 yaşındaki Eric, küçük erkek kardeşi Conrad'la birlikte babasının ailesiyle birlikte yaşamak için Honfleur'a geri döndü.

Honfleur'da yaşarken Eric'in büyük annesi, çocukların Katolik olmasını şart koştu ve bu da Satie'nin 1874'ten itibaren ilk müzik derslerini aldığı Saint Leonard Kilisesi'nin orkçusu ve koro şefi Gustav Vinod'la tanışmasına vesile oldu. Burada Gregorian ilahilerinin yanı sıra Vinod'un yerel şenlikler için bestelediği şarkıların neşesiyle de tanıştı ve bunlar Satie'nin müzik hayatındaki ilk etkiler oldu. 1878 yılında Satie 12 yaşındayken babaannesi banyo yaparken boğuldu ve babası iki oğluyla Paris'e geri döndü. Kısa bir süre sonra baba Satie kendinden 10 yaş büyük konser piyanisti, besteci ve hırslı bir müzik öğretmeni olan Eugène Barnecht ile evlendi. Barnecht, Eric'in yeteneğinin farkına vararak onu 1879'da kendisinin de mezun olduğu Paris Konservatuarına yazdırdı. Ancak Satie'nin motivasyon eksikliği ve artan hayal kırıklığı 2,5 yıl sonra okulu bırakmasına neden oldu.

Sati, Norman kökenlerini vurgulamayı severdi. Hatta sonraki yıllarda Arşuel'de bir Norman grubu kurdu. Kökenlerini vurgulamak için doğum adı olan Eris'in yazılışını, İskandinav dillerinde her şeye gücü yeten anlamına gelen Erik olarak değiştirdi. 1884'te beste yapmaya başladı. İlk parça, bir fragman olarak günümüze ulaşan Allegro'ydu. İlk eserleri, anne ve babasının yazdığı şansonları da yayınlayan babasının yayın evi tarafından basıldı. Sati, bazı eserlerini kendisi de yayınlamıştı. Sonraki yıllarda, diğerlerinin yanı sıra Ogives, Üç Sarabandes ve tanınmış piyano parçaları Gypnopédies bestelerinin yanı sıra, Sati'nin Claude Debussy ve diğer sanatçılarla birlikte birkaç yıl boyunca üyesi olduğu Josebin Peledan tarafından kurulan gizli bir Rosicrucians topluluğu için Trois Sonneries de la Rose Croix müziğini de yazdı.

Émile de La Tour'un bir şiirinden de esinlendi. Bir sene sonra Paris Büyük Sergisi'nde duyduğu Rumen pop müziği ve Endonezya vurmalı çalgılar topluluğunun yaptığı müzikten etkilenerek Nocienes üzerinde çalışmaya başladı. 1891'de bir kabarede ikinci piyanist olarak çalışmaya başlayan Satie, burada besteci Claude Debussy ile tanıştı. Satie ve Debussy bir yanlış anlaşma yüzünden 1916'da dostlukları bozuluncaya kadar çok iyi arkadaşlardı. Aynı yıl bir Katolik tapınağında mistik bir organizasyonun yöneticisi olan Josephine Peladun'le de tanışan Satie, onun takipçisi ve daha sonra da Chapelle'nin yöneticisi oldu.

Satie 1893'te Danses Gothiques yazdı. Bu eseri bilinen tek aşkı olan ressam Suzan Valadon'la ilişkisinin bitmesi üzerine yazılmıştı. Valadon bir portresini yaparak kendisine armağan etmişti ancak bu hediyeyi verdikten 6 ay sonra Satie'yi terk etmişti. Satie acı çektiği bu dönemde ruhunu dinlendirmek için bu piyano eserini besteledi. Eric 1893-1895'te kendi kilisesini kurdu. Bu dönemde dini ve sanatsal görüşlerini açıklayan mektuplar, kitapçıklar yazdı. 1895'te 18 saat boyunca aralıksız 840 defa çalınacak 8 ölçülük bir motiften oluşan Vexationsu besteledi. Aynı yıl kendisine kalan az bir miktar mirasla görüntüsünü değiştirdi, bir rahip kılığı taşımaktan vazgeçti ve kadifeli centilmen görünümüne büründü. 1898 sonlarında ekonomik nedenlerle Paris'in bir kenar mahallesine taşındı. Kendisine ilham veren büyük odalı bir evde Pièces Froides yani soğuk odaları besteledi. Her gün ölünceye kadar yaşadığı bu evden çıkarak Paris'in içine 10 kilometre yürüyerek gittiği, çeşitli kafelere uğrayıp içki içtiği ve bestelerini yaptığı, gece aynı şekilde evine döndüğü bilinmekteydi.

Satie 1900'de tüm gizemli ve mistik uğraşlara son vererek müzik hall divası Paulette Darty ile çalışmaya başladı. Bu dönemde kafelerde konserler verdi ve popüler müzikle uğraştı. J.T. Vaux, La Diva de Empire, Dan Tremont gibi şarkıları bu dönemde besleyen Eric, son yıllarında yazdığı kabaret müziği eserlerinin hepsi değersiz olarak nitelendirildi. 1905'te halen amatör bir müzisyen olarak görülmekten ve akademik müzik dünyasıyla çatışmaktan bıktığı için bir okula yazıldı ve Albert Russell'la kontrpuan çalıştı. 1908'de de diplomasını aldı. 40'larına kadar besteci olarak ciddiye alınmayan Satie, Geçit Resmi adlı bale müziğiyle üne ulaşmaya başladı. O sırada Paris'i kasıp kavuran Rus balesinin programına alınan bu eseri, Cocteau ve Picasso ile beraber yaratılmıştı. Balenin sunuş metnini Apollinaire yazdı, koreografisini Massin, dekorlarını Picasso yaptı. Cocteau'nun önerisiyle eserin orkestrasyonu, daktilo, sis düdüğü ve bebek çıngırağı gibi araçlar kullanılmıştı. Bu eser büyük skandala yol açtı ve Satie'nin besteci olarak adını duyurmasını sağladı. Tüm bunlardan sonra Zürih'teki dadacılar onu hareketlerinin onursal üyesi yaptı. Satie'nin müzik anlayışını en iyi yansıtan eseri 4 soprano ve bir oda orkestrası için yazılmış Sokrates başlıklı senfonik dramdı. Satie 1 Temmuz 1925'te Paris'teki bir hastanede siroz hastalığından hayatını kaybetti. Müziği geniş kitleler tarafından sevilmese de özellikle genç besteci ve müzisyenler arasında pek çok hayranı vardı.

Sati hayatı boyunca garipliklerle anıldı. Ölümünden sonra gardırobumda bulunan birbirinin aynı 12 kadife takım elbise, düzinelerce şemsiye ve birbirine eş 84 mendil uzun süre müziğinden daha çok konuşuldu. Müzik dünyasının ilgisinin onu garip kişiliğinden eserlerine doğru yöneltmesi, 1948'de ABD'de bir üniversitede gerçekleşen Sati Festivali ile mümkün oldu. Bu festivali organize eden Amerikalı besteci John Cage, Sati'nin Vexstation adlı eserini duymuştu ve 63'te New York'ta 10 piyanistin 2 saatlik nöbetlerle piyano çalmasıyla seslendirmişti. Bu deneyimden sadece John Cage değil, Yoko Ono ve John Lennon da çok etkilenmişti ve kendi ifadelerine göre 1968 yılında Vietnam Savaşı'nı protesto için hafta boyunca kendini hapsetme protestosunu Vexation deneyiminden esinlenerek gerçekleştirmişlerdi. Yani Sati'nin eserleri 1960'lardan sonra popüler olmuştu.

0: Müzik her yerde, haber Radyo Radar'da. 91.8 Radyo Radar. Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmelerle karşınızdayız. İran lideri Müçteba Hamene'nin danışmanı ve eski devrim muhafızları ordusu genel komutanı Tümgeneral Muhsin Rıza'yı, ABD Başkanı Trump'ın deniz ablukasını sürdürme gibi aşırı talepleri nedeniyle bir kez daha diplomasiye ihanet ettiğini söyledi. İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın güney beldelerine düzenlediği saldırılarda 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. Almanya'daki Münih Havalimanı çevresinde drone hareketliliği tespit edilmesi üzerine hava trafiği tamamen durduruldu. İşgalci İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde yer alan Nebatiye, Sur ve Sayda kentlerine bağlı birçok beldeyi hava saldırıları ve topçu atışlarıyla hedef aldı. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Ituri ve Kuzey Kivu eyaletlerinde yeniden görülen Ebola salgınında vaka sayısının 1077'ye yükseldiği bildirildi. James Webb Uzay Teleskobu ile gözlem yapan gökbilimciler, büyük patlamadan sadece 700 milyon yıl sonrasına ait, ev sahibinden daha yaşlı olan ve astrofizik kurallarını kökten sarsan 50 milyon güneş kütleli bir süper kütleli kara delik keşfetti. OpenAI CEO'su Sam Altman, yapay zekanın hızlı gelişmesine rağmen beyaz yakalı işlerini ortadan kaldırma hızının korktuğundan çok daha düşük olduğunu belirterek, küresel bir istihdam krizinin beklenmediğini açıkladı.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar Hava Durumu.
1: Radyo Radar Hava Durumu'ndan merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 17, en düşük sıcaklık 6 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle. Pınarbaşı 14, Akkışla Tomarza Sarıoğlan Sarız, Özvatan Bünyan İncesu 15, Develi Felahiye 16, Yahyalı Yeşilhisar 17, çevre illerde Nevşehir Sivas 14, Niğde 17, Yozgat 14, Kırşehir 18 derece. Büyük kentlerde Ankara 20, İstanbul 23, İzmir 29 derece olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu. Müzik Radarı.

Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam attı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Müzik Radarı.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gelişmelerle karşınızdayız. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bayram tatili dolayısıyla alınan trafik tedbirlerine ilişkin yaptığı açıklamada, "Güvenlik anlayışımızın merkezinde ceza yazmak değil, vatandaşlarımızın sevdiklerine sağlıkla ve huzurla ulaşmasını sağlamak vardır," dedi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezi depremlerde henüz 3 aylık evliyken evlerini kaybeden Neslihan ve Ufuk Uzungündeş çiftinin yeni yuvalarındaki bayram sevincini paylaştı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve beraberindeki parlamento heyeti 1-5 Haziran tarihlerinde Finlandiya ve İsveç'e resmi ziyarette bulunacak. İzmir'in Selçuk ilçesinde zeytinin tanesini 50 lira, kilosunuysa 1000 liraya sattığı tespit edilen satıcıya Ticaret Bakanlığı tarafından idari para cezası uygulandı. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, TFF'nin maçlarda İstiklal Marşı uygulamasını kaldırdığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Adalet Bakanlığı, e-duruşma sisteminin bölge adliye mahkemelerinde de kullanılması için çalışma başlattı. Yeni düzenleme ile avukatların yanı sıra davacı, davalı, bilirkişi, tanık ve uzman gibi yargılamanın diğer ilgililerinin de e-duruşma yoluyla dinlenebilmesine imkan sağlanacak. Restoranda lahmacunun 1450 liradan, kıymalı pidenin 1500 liradan, pizzanınsa 1950 liradan satılması sosyal medyada büyük tepki çekti. Ticaret Bakanlığı, Muğla Fethiye'deki bir restorana ilişkin tüketici şikayetleri üzerine inceleme başlattı.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
2: İzin verin, trafikte yarışan hoşgörünüz olsun.

0: Kurban Bayramınız mübarek olsun. Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış.
1: Engelliler için destek, kampanya değil, yaşam biçimi olmalıdır. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Vicdanımızsa yıl boyu açık kalmalıdır.
2: Müzik Radarı.

0: Yayın tekrarı.
1: Adaletin izini sürüyor, hukuk dünyasının en değerli konuklarıyla gerçeğe kapı aralıyoruz. Adalet Terazisi, Merve Esersoy Yıldırım'ın sunumuyla her çarşamba saat 14'te Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayında. Adalet Terazisi başlıyor.
2: Herkese Radyo Radar ve Kayseri Radar ekranlarından merhaba. Adalet Terazisi programı ile birlikteyiz. Ben program sunucunuz Merve Esersoy Yıldırım. Her hafta alanında uzman konukları ağırladığımız programımızın bugünkü konuğu avukat Zekican Öztürk bizlerle birlikte. Zekican Bey hoş geldiniz.
3: Hoş buldum, merhabalar.
2: Nasılsınız?
3: İyiyim, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız?
2: Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Öncelikle hatırlatmalarımı yapayım, sonra sizi tanıyabilir miyiz diye yayınımıza başlayacağım. Şu anda izlemekte olduğunuz sosyal medya hesaplarımızdan veya 0352-336-2598 numaralı WhatsApp iletişim hattımızdan bize ev sahibi ve kiracı sorunları hakkında sorularınızı sorabilirsiniz. Size tekrar dönüyorum Zekican Bey. Sizi tanıyabilir miyiz?
3: Evet, ben Zekican Öztürk. Kayseri Talaslıyım. 1997 doğumluyum. İlk orta ve lise öğrenimimi Kayseri'de tamamladım. Daha sonra üniversite için İstanbul'a gittim. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunuyum. Yaklaşık 5 yıldır da Kayseri'de serbest avukatlık yapıyorum. Durum bu şekilde şu an için.
2: Kolaylıklar diliyorum.
3: Teşekkür ederim.
2: Şimdi en genelden başlayalım istiyorum ben. Ev sahibi ve kiracı sorunları konusunda konuşacağız dedik ama kiracı nedir, tahliye taahhütnamesi nedir bunları açıklarsanız sonrasında sorularıma geçelim.
3: Şimdi kiracı, kiraya veren ve sözleşme, bu üçlü arasında giden gelen bir süreç. Kiraya veren zaten isminden biraz belli. Kiralayan dediğimiz zaman biraz kafayı karıştırıyor, işte kiralayan kim, hangisi kiralamış oldu falan gibi, ama kiraya veren deyince her şey net oluyor. Kiraya veren kişi konutu kullanabilsin diye kiralayan kişi olmuş oluyor. Kiracı da burayı kullanabilmek için bedel ödemek karşılığında kiralayan kişi olmuş oluyor diyeyim yine. Bu ikisinin arasındaki anlaşmada, yani bu iradi anlaşmada bunun bir şekil şartı yok. Sözlü de olabilir kira sözleşmesi. Kurdukları ilişkide kira sözleşmesi denmiş oluyor. Bir taraf bir yeri kullanmak ve karşısında para ödemek, diğer tarafta kişi burayı kullanabilsin diye aralarında anlaşmış oluyorlar.
2: Evet. Peki şimdi uygulamada kiracılar evi tutarken tarih kısmını boş bırakmış tahliye taahhütnameleri imzalayabiliyor. Yargıtay'ın bu konudaki kiracı boş kağıda imza atması sonucunda her şeyi, her sonucu göz almıştır diye bir ifadesi de var. Peki kiracı bu imzayı atarken bir video kaydı alsa veya baskı altında imzaladım gibi bir şerh koşsa bu geçersizlik için yeterli olur mu? Bir de kiracının bu modern prangalardan kurtulma yolu var mıdır bu imza? Hani biz zaten şeydir ya, böyle bir şey sözleşme işte imzala hani alacaksın falan dediğinde anında imzayı atarız. Hiç. O sözleşmeyi hiçbir zaman okumayız.
3: Ve altına da muhakkak okudum anladım diye de yazarız, evet, asla okumaya.
2: Evet. Evet, buyurun.
3: Aynen öyle. Şimdi önce tahliye taahhütnamesinin amacından bahsetmiş olalım. Tahliye taahhütnamesi kira sözleşmesi gibi ve kira sözleşmesinin artık yanında zaruri bir şekilde yapılan bir hale geldi. Tahliye taahhütnamesi aslında kiraya veren kişinin, kiracının kullandığı mülkten ya da yerden, iş yerinden vakti dolduktan sonra, vaktinden önce ya da ara bir süreçte orayı tahliye edebilmesi için verdiği iradi bir yazılı beyan. İşin aslı tahliye taahhütnamesi dediğimiz durum. Şimdi burada tahliye taahhütnamesinin detaylarından zaten bahsederiz. Tahliye taahhütnamesinde durum şu şekilde oluyor. İrade, aynı kira sözleşmesinde bahsettiğimiz gibi nasıl iki tarafın iradesi olması gerekiyorsa tahliye taahhütnamesinde de iki tarafın serbest bir iradesinin oluşması gerekiyor. Geçerli olabilmesi için. Şimdi burada serbest irade dediğimiz zaman da zaten Yargıtay'ın aslında o işte boş kağıdı imzaladın ya da ne bileyim tarihini boş bıraktın. Bütün her tarafı boştu, sen sadece işte tahliye edeceğim yazdın, imzaladın dediği ve ben bunu kabul ederim dediği kısım işte burada doğuyor zaten. Senin diyor iraden var. Tarih kısmı boş, işte açıklama yazmadı vesaire gibi durumlar ya da işte zorla imzalatıldığının ispat edilememesi durumunda Yargıtay diyor ki ben iradene bakarım senin. Senin diyor bu belgeyi imzalarken diyor serbest iraden varmış. Şimdi burada Yargıtay'ın zaten geçersizliği araştırdığı hususlar şunlar oluyor. Senin iradenin sakatlanmış olma ihtimaline bakarım ben diyor. Burada da şunu diyoruz. kira sözleşmesiyle aynı anda, aynı tarihte imzalanmış tahliye taahhütnameleri diyoruz geçersizdir. Niye? Çünkü yani Yargıtay şöyle değerlendiriyor. Ya bu adam bu evi tutabilsin, bu kişi bu evi tutabilsin diye, işte bu iş yerine geçebilsin diye bu tahliye taahhütnamesini imzalamış. Yani aslında iradesi, düşüncesi, ben burayı bir yıl sonra tahliye ederim, ben burayı işte 1,5 yıl sonra tahliye ederim değilmiş. Tutabileyim de nasıl oluyorsa olsunmuş deyip iraden yokmuş diyor. Ama artık toplumda işte böyle belgeler imzalanırken iki taraf da aslında öğrendi. Kiracı aynı gün imzaladığıma getirip oraya tarih atmaya çalışıyor o günün tarihini. Haliyle kiraya veren tarihi boş bıraktırmaya çalışıyor ya da bir müddet sonranın tarihini yazmaya çalışıyor. Ya şimdi kiracı için haliyle ister istemez bazen böyle çok olumsuz durumlar oluyor. Kiraya verenin kendisi orada, muhasebecisi orada, avukatı orada, işte ne bileyim emlakçısı orada, kiracı orada, tek başına önüne gelirse de imzalıyor ister istemez. Evet, iradesi sakat bunu nasıl ispatlayabilir? Yani iradesi sakat dediğimiz durum baskı altında imzaladım. Şimdi video kaydı alabilir ama hukuka aykırı bir video kaydı olmuş olacak. Gizli bir video kaydı olduğu için. Bu zaten daha önce Kayseri Adalarını takip ediyoruz. Adalet Terazisi programlarında konuşuldu sıkça. Hukuk uygun değil. Kişisel veri yerine geçiyor ve kimsenin haberi olmadan da gizlice video kaydı yapamazsınız haliyle.
2: Peki göstere göstere çekse, işte ben bunun kaydını almak istiyorum, yarın bir gün mahkemelik olursak ben bunu sunacağım dediğimde.
3: Eğer ki müsaade ediyorlarsa böyle bir şeye, tabii ki bu mümkün. Hani karşı tarafın
2: yine
3: zaten.
2: Yine delil olarak gösterebiliriz.
3: Tabii ki yani. Bu işte mesela müşteri hizmetleriyle telefonda konuşurken en başta bu konuşmalar kayıt evet, altına alınmaktadır denmesinin sebebi de o zaten. Hani yarın bir gün bak biz bunu kullanırsak işte ses kaydımı almışsınız demeyin diye söylerler. Ha diyorsanız ki ya işte bu görüşmeyi de bir video kaydını alacağım, bak imzalarken de video çekiyorum haberiniz olsun gibi, karşı tarafın rızasını alarak çekilen videoları her türlü her yerde kullanabiliriz. Onlardan hani hiçbir problem yok. Bu zaten kanıtlanmış bir şekilde oluyor. Onun dışında baskı altında imzaladım. İspatla. Şimdi orada ispat problemi doğmuş oluyor. Sen bunu ispatlayamazsan Yargıtay'da diyor ki tarihin mi boş, açıklaman mı boş, gerekçen mi boş? İmzalamışsın kardeşim diyor. Demek ki diyor iraden varmış diyor. Tahliye taahhütnamesi böyle bir durum altında imza edilmiş oluyor. İşte Yargıtay'ın artık son Mart tarihinde verdiği bir karar var. Bir gün sonra bile imzalanmış olsa diyor, ben diyor artık burada iradeyi var kabul ederim diyor. Çünkü hani kiralamışsın, girmişsin, kullanmaya başlamışsın ve bir gün sonra demek ki diyor serbest iraden var. Burada ana kavram serbest irade. Evet. Rızayı bir şekilde vermiş olmak gerekiyor.
2: Evet, şunu da sormak istiyorum. Bu imza bana ait değil dedi diyelim kiracı. Evet imzaladı ama...
3: Zaten tahliye taahhütnamesinde aynen şöyle oluyor. Tahliye taahhütnamesine göre tahliye yapabilmek için icra takibi yapmak ya da dava açmak gerekiyor zaten. Burada da size gelen tebligata doğrudan ben işte belgeye itiraz ediyorum, imzaya itiraz ediyorum. Hani bu işin zaten Yargıtay'a gitme sebebi daha önceki tahliye taahhütnamelerine yapılan itirazlar. Şimdi sen burada imzaya itiraz ediyorum dediğin zaman mahkeme seni doğrudan bir imzacı bilirkişiye, işte grafikolog dediğimiz tespite gönderiyor. İşte onlar da artık senin kağıda İmza attırıyorlar yanında defalarca kere. Nereden başladın, nasıl götürdün? Yani işte aynı şekli atmadım. İşte normalde ismimin baş harfi A da ben oraya işte soyadımın baş harfi Y ile başlattım. Mevzu bu değil. Yani A'yı atarken nereden başlatıyorsun? Y'yi atarken kalemi nereye koydun? Nasıl bitirdin? Kalemi nasıl kıvırdın? Hepsi buradan bile geliyor. Çıkıyor hepsi yani. Çünkü imza belli. Yıllardır aynısını kullanıyoruz. Bilek hareketlerimiz belli. Başta A diye başlıyor da devamı yine devam ediyor yani. O bir şekilde tespit ediliyor ve bu gibi durumlarda da kötü niyet tazminatlarıyla karşı karşıya kalabiliyor vatandaşlarımız.
2: Çok dikkat edilmesi gereken
3: tabii
2: şey.
3: Tabii ki öyle haybeye ben buna itiraz ediyorum da dememek gerekiyor.
2: Çünkü dolandırıcılık gibi bir şey olacak.
3: Aynen öyle. O en son dediğimizde işte belgeye şerh düşebilir miyim? Yani düşebiliyorsanız tabii ki hani zorla imzaladım gibi. Yani çünkü dediğim gibi yani tarihi bile yazdırmayan kişiler sana orada tutup da hayır bunu bu şekilde yapacaksın. Evet. Hani orada dediğim gibi en temizi kiraya veren için şu olur. Kiraya vermişindir. Hani zaten güvenmişin de vermişsin. Hani herhangi bir önüne gelene kiraya vermiyorsun. Bir ay sonra kiraya almaya gittiğin zaman gidersin yanına. Dersin ki gel şu tahliye taahhütnamesini imzalamış olalım. Hani o kişi bir ay boyunca düşünmüş olur. Sen bir ay boyunca düşünmüş olursun. Yargıtay nezdinde de eline gayet hukuk uygun bir tahliye taahhütnamesi
2: biraz
3: olmuş
2: zaman
3: olur.
2: Vermek gerekiyor.
3: Zaten bir ay sonra o adam vermeyecekse yine vermez. Sen de bir ay sonra alabiliyorsan bir ay sonra almış olursun. Elinde de geçerli bir belge olmuş olur.
2: Şimdi insanlar birbirlerine güvenmiyorlar ki işte yani. Evet. Evini teslim ediyorsun. Yıkıp döküp gidiyor işte. Lambalara kadar alıyor ya da musluklara kadar alıyorlar.
3: Tabii ki yani işin kiracı boyutunda o şekilde yaşananları da var. Ev sahibi boyutunda da sırf tahliye etmiyor diye tacizler, zile basıp kaçmalar, işte evde kimse yokken evin önüne akla gelmeyen şeyler yapmalar falan, bunlar da duyuyoruz. Ya işte dediğim gibi en baştan itibaren karşılıklı anlaşma, kira sözleşmesi bir anlaşma işi. Yarın bir gün evet herkes değişir, insanlar değişiyor ama anlaşamayacağını düşündüğün, güvenemeyeceğin insana da çok kolay kolay kiraya vermemek gerekiyor. Evet, yani işte emlakçı bulmuş, kiraladık. Ya tamam çok güzel ama sen de bir karşını al konuş. Hani gerçekten senin kafa dengin mi, seninle uyuşabilecek mi? Çünkü şimdi ilerleyen sorularda zaten konuşacağız. Bir kiracınız girdiği zaman eğer kiralarını düzenli ödüyor, komşu eve zararı yoksa 10 yıl boyunca çıkartamıyorsun. Yani 10 yıl boyunca sen o kişiyle ahbap oluyorsun.
2: Evet ama sözleşme falan yapmadı öyle haybiye kiraya verdi.
3: İşte en büyük problem de zaten oralardan doğuyor. Şimdi sen bugün kiraya vermişsin, aranızda yani kira sözleşme sözde kurulabiliyor çünkü. Bugün vermişsin, sözleşme yok, bir şey yok. 10 yıl geçmiş bugünden sonra dava açıyorsun. Kiracı da diyor ki yo ben 10 yıl önce bugün kiralamadım ki diyor. 8 yıl önce kiraladım diyor. Hadi gel ispatla.
2: Evet, şimdi.
3: Çünkü iki tarafta işte iğneyi dokundurunca değişme ihtimali oluyor. O yüzden en baştan her şeyin hukuki bir şekilde ilerlemesi gerekiyor. Ve bu gibi durumlarda da biz hep diyoruz yani avukata danışacaksanız başınız ağrıdıktan sonra değil öncesinde danışın ki doğru yol gösterilsin size.
2: Keşke. Evet. Şimdi bir de şöyle bir şey var. İşte benim kiram şu kadar diyorlar. İşte diğerleri de diyor ki benimki de şu kadar. Sonra ev sahibi öyle düşünüyor diyor ki ya ben kirayı ucuz veriyormuş. İşte atıyorum 5000 lira diyelim. Diğeri de 10.000'e veriyormuş. Evim de aynı katta, aynı ev. Niye ben diyor ucuza veriyorum diyor. Mesela böyle 10 yıllık da kiracısı var diyelim. Hadi ben de 10.000 yapıyorum diyebilir mi bir anda?
3: Şimdi o durumda şöyle olmuş oluyor. Zaten kira sözleşmesi varsa gayet güzel kira sözleşmesine işte artış şartları yazılıyor. Şu işte her yıl şu şartlarda artılacaktır. Şu miktara göre artırılacaktır. Devlet tarafından işte bir sınırlama getirmezse ki pandemi döneminde %25 gelmişti. O sınıra uyarak artırılıyor zaten. Ama bizim vatandaşımız genelde ya biz bunu Kayseri'de çok görüyoruz. İşte en başta şöyle oluyor. İşte 1000 liraya girmiş eve. Ya işte tek başına çalışıyor, işte çocuğu var, kızı var diyor, zam yapmayalım, bu sene ellemeyelim diyor. 1000 lira olarak bırakıyor. Karşı komşu yeniden kiraya vermiş, etmiş 2000 lira. Önümüzdeki yıl geliyor, aman diyor ellemeyek, 250 lira diyor artırak diyor. 1200, karşı taraf olmuş 5000 lira. Şimdi bir taraf 1250 kalmış, diğeri olmuş 5000 lira. Şimdi vicdanının muhasebesini yaşıyor bir yerden sonra. Diyor ki yok diyor, ben de diyor bunun davasını açacağım. Şimdi oranın tespitinin davasını açabilmek için kira sözleşmenizin üzerinden 5 yıllık bir süre geçmiş olması gerekiyor. En temelde böyle bir şartımız var. Kira süresinin üzerinden 5 yıl geçtikten sonra tespit davasını açabiliyorsunuz. Burada da emsali yani ya karşı komşum 5000 liraya verdi bizimki hala 1,5. Dediğiniz zaman mahkemeye bunu sizin ispatlamanız gerekiyor. Çünkü siz iddia eden tarafsınız, iddianızı ispatla mükellefsiniz. Davanızı, işte talebinizi ispat etmeniz gerekiyor. Mahkemeler için burada en büyük ispat yolu emsal bir kira sözleşmesi. Yani sen ihtarını çekiyorsun, işte belirli şartlar var, süreler var, işte arabulucuya başvuruyorsun, anlaşamazsan dava açıyorsun. Davada mahkeme sana diyor ki, bana diyor yani senin evinin gerçekten de 10 bin lira olduğunu ispatla diyor. Sen de diyorsun ki bizim işte çapraz komşu geçen ay verdi kirayı ve 10 bin lira, aha bu da kira sözleşmesi diye götürüyorsun. Mahkeme doğrudan aa hakikaten de böyle bir kira sözleşmesi varmış dur demiyor. Burada mahkeme diyor ki ben diyor bir keşif heyeti görevlendiririm. Bir inşaatçı, gayrimenkulcu, hukukçu bir de kendi atlıyorlar adliyenin arabasına bu konuta gidiyorlar. Bu konuta gittikleri zaman yerler parke mi, işte duvarlar yeni mi boyanmış, evde dolaplar var mı, işte ankastre mi set bilmem ne her şeyine bakıyorlar. İşte ne bileyim işte cam balkonu var mı yok mu her şeyini araştırıyor, inceliyor, fotoğraflıyor, bilir ki

0: Domuzsun gibi düşünüp de diyor eski kiracıya muamele yapamazsın diyor. İşte %5, %10, 15, 20 şeklinde bir mesafe, takma mesafet indirimi uygulanıyor. İşte 12 bin lira üzerinden indirim yapıldığı zaman yani mahkemeye giden bilirkişi raporunda kira 12 bin liradır dedi ama mahkeme tamam 12 bin liradır da demiyor işin aslı. Hak ve mesafet indirimi uyguluyor. Bunu da Yargıtay uygulayacaksın diyor. Eski kiracıyı koruma prensibi var. Ben diyor bunu diyor, uygulamanı isteyeceğim senden diyor. Ona göre bir indirime burada en çok şu problemi yaşıyoruz biz. Diyor ki ya diyor çapraz komşum diyor. Çapraz komşum diyor 10 bin liraya verirken diyor bir kişi gitmiş benimkini diyor 7 bin lira belirlemiş. Şimdi çapraz komşunun evi 10 bin liralık bir ev nasıl 10 bin liralık bir ev? Senin yer hala beton, adam parke yaptırmış. Senin mutfakların hala terek dediğimiz sistem, adam mutfaklara dolap yaptırmış. Senin banyon dümdüz giriyorsun, banyo örtüsüyle banyo alabiliyorsun, adam duşa kabin yaptırmış. Ya dediğim gibi bu gibi çok ufak tefek ayrıntılar da aslında evin değerini. Yani şimdi ilan sitelerinde mesela görüyoruz, içi yapılı temiz daire. Şimdi bu içi yapılı kısmı artık çok değerli bir hale gelmeye başladı. Hani dümdüz iyi çapraz komşu 10 bin lira, benimki de 10 bin lira. Öyle bir şey yok. Yani bulunduğu yer, bulunduğu konum, evet aynı bina, aynı site, aynı imkanlar ama senin evinin durumu nasıl? Oranın evinin durumu nasıl? Artı hak ve mesafet indirimi. Ve bu 5 yıllık süre. 5 yıllık süre beklenmeden kira tespit davasını açamıyoruz. Evet,
1: peki dese ki benim de vergim artıyor, işte masraflarım arttı, faturalarım arttı, şuydu buydu. Ben yine de uzanma yapacağım diyor ev sahibi. O zaman ne yapabilirler? İşte,
0: benim de arttı diyor kiracı öyle söylediğimde. Yok yani bu gibi durumlar işte ev sahibinin giderlerinin artması, işte konut vergisinin yükselmesi, çöp vergisinin artması, bina demirbaşının çok yüksek miktarlara gelmesi kiracıyı ilgilendiren durumlar değil. Mahkeme dediğim gibi emsale göre araştırma yapar. Eğer sen emsal kira sözleşmesi sunamıyorsan bile belediyeden emsalleri sorar. Çünkü ister istemez bir beyanda bulunma durumu olduğu için belediyeler de biliyorlar kiraların ne kadar olduğunu. İlan sitelerindeki ilanlara bakar. Onun üzerinden hak ve mesafet indirimi uygulayarak karar verir. Yani ev sahibinin işte vergisi, algısı, ödedikleri bunları düşünmez.
1: Çok da ilgilendirmiyor.
0: Aynen öyle.
1: Şimdi bir de şöyle bir şey var. İşte kızım evlenecek, Almanya'dan oğlum gelecek. İşte evet. Diyorlar ve kiracıyı çıkartmak istiyorlar. Şimdi yanlış araştırmadıysam bunu da düzeltmenizi istiyorum. Eğer doğruysa da doğru dersiniz. Kanun buna 3 yıl bir yasaklama getiriyor. Orayı kiralayamazsın gibisinden. Bunun takibini kim yapacak diye sormak istiyorum.
0: Şimdi şöyle... Detaylarını zaten konuşacağız. Bu ihtiyaç nedeniyle tahliye muhabbetinde işte oğlum gelecek, kızım gelecek, işte Almanya'dan gelecek en çok duyduğumuz zaten. Hepsi bir sebep. Ya burada siz ihtiyaç sebebiyle davanızı açıyorsunuz. Burada mahkeme sizden şunu istiyor. Ya ihtiyacın senin gerçek mi, samimi mi ve zorunlu mu? Bunları araştırıyor. Bunlar üzerinden eğer gerçekten senin bu konuta ihtiyacın varsa tahliye kararı veriyor. O tazminat konusu evet. 3 yıl boyunca başkasına kiraya vermemesi gerekiyor. Çünkü mahkeme kanalıyla bir tahliye edilme durumu var. Çünkü senin ihtiyacın var ve senin ihtiyacın gerçek, samimi ve zorunlu diye verilmiş. Sen tutup başkasına kiraya veriyorsun. Burada durum şuna dönüyor. İşin açığı, kiram düşüktü, seni tahliye etmek zorunda kaldım ve daha fazla kiraya verdim. Mahkeme de bu sefer diyor ki o zaman tazminat ödeyeceksin. Bunun takibi işte yani şimdi kira sözleşmesi az önce bahsettik sözlü olarak kurulabiliyor. Çok mümkün değil. Vatandaşın burada şunu yapması gerekiyor. Hani hoş değil ama takip etmesi gerekiyor. Orası gerçekten birine kiraya mı verildi işte ne bileyim eski komşusuna sorar. Ya bazen şunu yaşıyoruz mesela eski mülk sahibi diyeyim artık tahliye edildiği için eski mülk sahibi WhatsApp'tan durum paylaşıyor. İşte yeni kiracısıyla eskiyi gönderdik yenisinden memnunuz falan gibi şeyler yaşanıyor. Hani bunun mesela ekran görüntüsü bir delil. Ya da işte davasını açarsın dersin ki böyle böyle tahliye durumumuz oldu ve birisine kiraya verildi. Biz tazminat talep ediyoruz dediğiniz zaman bir yıllık kira bedelinden az olmamak üzere mahkemeler tazminata karar verir. Bu gibi durumlarda bunu da şöyle ispatlamanız gerekiyor işte elektrik idaresine müzekkere, doğalgaz idaresine müzekkere. Niye? Çünkü doğalgaz elektriği kiracı kendi adına açtırabilmesi için kira sözleşmesi ibraz etmesi gerekiyor. Oradan kira sözleşmesi tespit edilebiliyor. Zaten senin sunduğun WhatsApp ekran görüntüsü var. Yeni kiracımdan memnunum diye. Bu durumda belli ki başkasına kiraya verilmiş burası.
1: Tazminat alabiliyor.
0: Tazminat alabiliyor ama işte en önemli noktaya da en son gelmek istedim. Şimdi mülk sahibi gelmiş demiş ki Almanya'dan oğlum gelecek çık. Tamam abi bana 2 ay müsaade et 2 ay sonra çıkıyorum. Çıktın gittin ama tut ki başkasına verdi. Bu gibi durumlara tazminat talep edemiyorsun. Çünkü seni bir mahkeme kanalıyla çıkarmadı. Sen kendi iradenle çıktın yani. Bu gibi durumlarda bazen şey yaşıyoruz. Kiracı böyle yükseliyor ya diyor çıkarmış başkasına vermiş. Tazminat davası bu sefer mülk sahibi onunla uğraşmaya başlıyor. Mülk sahibi de şunu iddia ediyor. Ben çık demedim, ben git demedim kafasına göre 2 ay sonra evi boşalttı. Vaktinden önce boşalttığı için diyor kalan kira bedellerini bana ödemek zorunda diyor.
1: Hemen kendi lehine çevirebiliyor.
0: İşte en başta dediğim,

0: Zarmadan önce avukata danışın, başınız ağrıdıktan sonra değil.
1: Gerçekten de öyle yani. Çok zor
0: Yani
1: bir durum.
0: aynen öyle. Bunu takip işte E-Devlet'ten vesaireden çok zor. Hani dediğim gibi sizin takip etmeniz, devam ettirmeniz gerekiyor. Burada da en önemli bunu talep edebilmenizin yolu mahkeme kanalıyla tahliye edilmiş olmanız gerekiyor. Diğer türlü kendi keyfi iradi terklerini zaten sen anlaşmışsın. Kendi iradenle burayı terk etmişsin. Ben ne diyebilirim oluyor.
1: Değil mi? Ama buna da artık inanmıyorlar herhalde.
0: Yok artık aynen öyle. Toplumda çünkü çok bariz hani işte Almanya'dan oğlum gelecek, üniversitede oğlum okuyordu, buraya gelecek,
1: Hep
0: ona
1: aynı
0: ayrı ev
1: bahane.
0: açacağız. Yani aynen hep duyduğumuz şeyler, bahaneler aynı. O yüzden hani burada da temel olarak bu ihtiyaç nedeniyle tahliye denmemiz gerekirse hani ihtiyacın gerçekten samimi olması gerekiyor. Yani mahkemeler bunu gerçekten yeri geliyor davalar 2 sene 3 sene sürüyor ve hani gerçekten araştırıyor. Hani burada bazen şey iddiası çok doğuyor. Başka bir evi var, buraya ihtiyacı yok. Şimdi mahkeme burada da şunu araştırıyor. Tamam başka bir evi var ama buraya hala ihtiyacı olabilir. Bunu işte İstanbul'da mesela çok yaşanıyordu. İşte evi Pendik'te, iş yeri Gebze'de. Yeni aldığı ev Pendik'te, kendi Bağcılar'da oturuyor. Şimdi Pendik'teki eve ihtiyacı var. Hani yok değil tam Bağcılar değil ama bu şimdi yavaştan Kayseri'ye şu şekilde dönebilir. İşte İldem'de oturuyor, organize sanayide çalışıyor. Ambardan ev almış. Şimdi ambardaki eve artık ihtiyacı gerçekten var bu adamın. Çünkü işe gidip gelmesi gerekiyor. Ha, Kayseri'de şu düşünülebilir. Çevre yola 3-5 dakika sonra organize edesin, tamam mı? Hani yavaştan oluşan artık o trafik koşulları da Kayseri'de değerlendirildiği zaman Kayseri'de de ilerleyen günlerde bunlar konuşulacak. İşte Mimsin'de evim var, çocuğum hasta ve ben şehir hastanesinin yanından ev tuttum. Ev aldım. Buradaki kiracının tahliyesi artık gündeme gelecek. Çünkü Mimsin'den şehir hastanesine gidip gelmen de, çocuğun hasta çünkü acil bir durumun var senin. Şehir hastanesinin yanındaki evle gidip gelmen bile olmayacak. Bu da demek olacak senin şehir hastanesindeki eve ihtiyacın var. Ya burada işte oğlum gelecek, kızım gelecek, üniversiteyi bitirdi. O işte ona bir şey yapacağız falan. Ya burada gerçekten evet, oğluna gerçekten ayrı bir ev açabilirsin. Bu senin en temel hakkın, oğlun ayrı bir yetişkin olarak evde yaşayabilir. Bunu mahkemeye ispat etmen gerekiyor. Tek sebep bu. İhtiyacının olduğunu ispat etmen gerekiyor. Mahkemeler burada çok detaylı araştırmalarını zaten yapıyorlar. İşte yeri geliyor şey duyuyoruz mesela, işte İstasyon Caddesi aslında oradakileri konut olarak geçtiği için mülk almış, iş yeri olarak kullanacak. Diyor ki işte benim buraya iş yeri olarak ihtiyacım var, konut. İşte davalı savunma yapıyor kiracı, diyor ki iyi de diyor senin evin var. Bura diyor bir evdir. Ama işte davanın sebebi o değil. Mahkeme burada şunu araştırıyor. Senin orayı iş yeri olarak kullanabilir misin? Mesela şimdi konut olan bir yer, bütün bina apartman olarak kullanılıyor. Sen oraya sağlık yeri açmak istiyorsun. Açamazsın çünkü ruhsatı yok. Bu bölümde mahkeme diyor ki yok diyor, senin buraya ihtiyacın yoktur diyor. Ya da işte ne bileyim avukatlık ofisi açacaksın. Konuta bir avukatlık ofisi açabilirsin. Evet evin var ama o evi zaten yaşadığın ev, sen ofis olarak buraya almışsın. Evet diyor, bu konuta ihtiyacın var. Ya burada sebep çok önemli. Burada da mahkemeye ikna. Çünkü bu bir takdir. Hani bu dediklerimiz de yani şey algılanmasın. İşte Kayseri'de de bir avukat çıktı. O kazanabilin diyor. Böyle bir şey yok. Mahkemenin takdiri bunlar, seçeneklerden her biri. Mahkeme burada karar da yani kabul de verebilir, redde edebilir. Hani bunlar sadece bir yol, seçenek.
1: Evet, ben şunu da duymuştum işte, bir yakının kızı gelecek diye evinden kiracısını çıkarttı. Kiracı şey demiş işte, eğer zam yapmak istiyorsan sen zam yapalım da çıkmayalım, hani bunu bir bahane etmeyin falan demiş. Yok, gerçekten kızım
0: Yok evet
1: gelecek
0: aynen. Şu an çünkü çok durum buraya geldi. Hani beni
1: diye.
0: çıkarmak istiyorsa demek ki para istiyor. Hani o zaman ben para teklif edeyim. Zaten o saatten sonra kiracı ve kiraya veren arasında böyle sürtüşmeler yaşanmaya başlıyor. İşte bazen bu işte ihtiyacın uzun süreli olmasından işte bahsettik, işte gerçekten zorunlu. İnsanların aklına doğrudan şu örnek gelecek, bir yazlık örneği oldu birkaç sene önce. Yazlığa ihtiyacı var mıdır bir insanın? İşte yazlığını kiralamış birisine, daha sonrasında bu yazlığa benim ihtiyacım vardır diye ihtiyaç sebebiyle tahliye davası açmış. Burada mahkeme yani evet bir konutu var, bir yaşadığı yer var ama 3 ay boyunca yazlıkta yaşamaya da hakkı var diye bu yazlık olan bölgedeki yere tahliye kararı vermişti mesela. Yani Kayseri'de şöyle düşünüyorum. Hani bağını kolay kolay kiraya vermesin ama hani bağın için herhalde ihtiyaç sebebiyle tahliye davası açılabilir.
1: Evet, şimdi ev satılması durumunda neler olur? Bunu sormak istiyorum. Şimdi ev satıldı, yeni ev sahibi de bir ay içinde ihtar çekip 6 ay sonra tahliye et diye bir istek gönderdi onlara. Peki yeni ev sahibi bunu yatırım amaçlı yaptıysa, bunu eğer beyan etmişse veya hali hazırda başka bir evi varsa yine de kiracıyı çıkarabilir mi? İhtiyaç kavramının sınırlarını bize çizebilir misiniz?
0: Önceki soruda biraz aslında buna değinmiş olduk. Hani yeni satın alan üzerinden bunun örneğini ilerlemiş olalım. Evet, yeni satın alan kişi bir ay içerisinde satın aldığı tarihten itibaren ihtar çekip 6 ay sonra ben sana dava açacağım, istersen burayı 6 ay içerisinde boşalt. demesi gerekiyor.
1: Sözleşme direkt geçmiş oluyor mu peki?
0: Aynen öyle. Kiraya veren oradan kalkmış oluyor. Yeni mülk sahibi kiraya veren koltuğuna oturmuş oluyor.
1: Yani
0: oradan
1: hala sözleşme geçerli.
0: Aynen öyle. Taraflar arasında o sözleşme aynı şartlarda devam etmiş oluyor. İşte eskisi zenginli de ben fakirim, işte bana %30 değil de işte tüfe oranında değil de evet, benimki tefe oranında olacak diye bir şey yok. Sözleşme şartları neyse o da gelip o şekilde oturuyor o koltuğa. Burada hiçbir değişiklik yok. Sadece yeni mülk sahibi kiracıya şunu bildiriyor. Bundan sonra yeni mülk sahibin benim, yeni kiraya verenin benim, haberin olsun. Bundan sonra kiralarını şu IBAN'a ödeyeceksin. Ve diyor 6 ay içerisinde tahliyet yoksa diyor ben sana dava açacağım. Burada şöyle bir yol da var. İlla işte bir ay da ihtar çekeyim 6 ay sonra değil. Kira sözleşmesinin başlangıç tarihi önemli. Burada ihtar çekip 6 ay beklemektense işte atıyorum kira sözleşmeniz biz neyiz? Nisan'dayız, Mayıs'ta bitiyordur. Siz bu ayı almışsınızdır. 6 ay sonra mayı beklemektense kira sözleşmesinin bitimi tarihinden itibaren bir ay içerisinde de bu davayı açabiliyorsunuz. Yani Mayıs ayının içinde de bu davayı açabilirsiniz. Sözleşme bittikten sonraki o bir aylık süreçte böyle bir taktik de uygulanabilir. İhtiyaç durumu yine aynı muhabbet. Az önce bahsettiğimiz gibi ihtiyacın gerçek, samimi ve zorunlu olacak. Bunun için mahkemeye ikna edeceksin. Yani bu gerçekten kanun bunu bu şekilde diyor. İhtiyaç sahibi diyor, konuta işte iş yerine ihtiyacı olduğunu diyor, gerçek, samimi ve zorunlu olduğunu diyor, ispat edecek. Takdir diyor mahkemenin. Şimdi burada gerçekten ihtiyaç sahibinin işte oğlu evlenecektir, işte kendisinin az önce bahsettiğimiz iş yeri şartları değişmiştir, başka bir yere taşınması gerekiyordur ve oradan satın alım yapmıştır. Bu gibi durumları o kişi ispat edecek. Kiracı da kendi açısından diğer boyutunu ispat edecek. Diyecek işte başka evi vardır diyecek. Ya biz işte satın alım aşamasında da bizim bilgimiz oldu. Evi geldi, gezdi, gördüler. Bu esnada ben buraya yatırım amaçlı alıyorum dedi. İşte ne bileyim emlakçıyı da şahit gösterebilir. Ne bileyim yani kolay kolay olmaz ama işte binadan herhangi bir komşusunu bu konuda şahit gösterebilir. Yani kiracı da işin tam tersi boyutu olduğunu ispat etmeye çalışacak. Diyecek ki hayır bu ihtiyacı olduğu için değil. Yatırım amaçlı aldı ve beni çıkarmak için bu davayı açtığı ispat etmeye çalışacak. Evet yatırım amaçlı ben burayı aldım demek hani o esnada atılabilecek yanlış adımlardan bir tanesi olmuş oluyor bu gibi durumlarda. Onun dışında da ihtiyacını mülk sahibinin ispat etmiş olması gerekiyor. Bu ihtiyaç sonucunda da mahkeme evet gerçekten de ihtiyacın varmış derse zaten tahliye kararı veriyor. Tahliye kararı alan kiracı da yine takibine devam eder. İşte o 3 yıl boyunca başkasına kiralama yasağı işte burada söz konusu olur. Çünkü mahkeme kanalında bir tahliye oluşmuş olur. Takip edersin, 1 yıllık tazminatını alırsın. Eğer gerçekten öyle bir durum hasıl olursa.
1: Evet, şimdi bir takipçimiz bize bir soru sormuş. Hemen onu yöneltiyorum. Hı hı. İş yeri tuttuk, 1 ay sonra dükkan satıldı. Yeni dükkan sahibi hemen çıkartabilir mi? Daha eşyaları yerleştirmeden önce kira artışı istedi, sonra çık dedi diye de bir yorumumuz var.
0: Şimdi toplumda şey artık yaşanmaya başladı. Bazen böyle mülk sahipleri kira düşük kaldı düşüncesiyle işte doğrudan bu da etrafın yönlendirmesiyle oluyor. Ya diyor ki işte senin dükkanını 200 bin liraya verdin de diyor çaprazındaki yeri diyor 400 bin liraya verdiler. Seninki niye 200 oldu? Şöyle 200 oldu. Benimki 175 bin liraydı. %33 uyguladık. 200 bine tekabül etti. Yani kanun belli, sözleşme belli. Benimkinin eski kiracının 175'in bir anda 400 bin olma ihtimali zaten yok. Orası yeni verilmiş kiraya. Böyle olunca mülk sahipleri doğrudan diyor ki bak diyor biz %30 yaptık ama diyor karşı taraf 400 olmuş diyor 250-250 vereceksin. Böyle bir şey söz konusu değil. Ha bu gibi durumlarda da kiracılar işte az önceki o tahliye taahhütnamesiyle tehdite sebep oluyor. Telefonda konuşulurken doğrudan diyor ki ya diyor bak kira sözleşmenin önünde diyor tahliye taahhütnamenin önünde hani diyor ya. Ha diyor bak yani denk kaldı yani tahliye taahhütnamenin önünde hele ki imza tarihi işte tahliye tarihin diyor boşsa artık yapacak bir şey kalmıyor. Bu gibi durumlarda kiracılar korkusundan dolayı mülk sahibi ne derse onu kabul etmek zorunda kalıyor. Onun dışında işte bir yıl içerisinde iki kere zam yapılamaz. Zam bir yılda bir yapılır. Kira sözleşmesinin başlangıç tarihinde tüfeğe göre zam yapılır. O zam uygulanır bir yıl boyunca. Ondan sonraki yıl tekrardan devam eder bu. İşte bir ay geçmiş yeniden zam istiyor. Bu söz konusu değil. Ya da bir ay sonra o dükkan satılmış. Yeni mülk sahibi çıkacaksın burayı ben kullanacağım diyor. Bana ihtarını çek. 6 ay sonra davanı aç. Eğer mahkeme kanalında sen buraya gerçekten ihtiyacın olduğunu ispatlayabiliyorsan amenna ben zaten mahkeme kanalına tahliye edeceğim. Orada dediğim gibi işte az önceki konumuz ihtiyaç. Bu ihtiyaç var mı? Gerçek mi? Samimi, zorunlu ve sürekli mi? Bunu araştırır. Eğer mahkeme yani evet 3 aylık bir kiracısın ama mahkemede hızlı ilerledi. 6 ay içerisinde karar verdi. Sen daha 1 yılı doldurmadan tahliye gerekebilir. İşte bu gibi durumlarda da kiraya verenin de sağlam olması gerekiyor. Yani yarın burayı satma ihtimali her zaman olabilir. Kiracının da sağlam olması gerekiyor. Yarın bir gün orayı tahliye ederken her şeye zarar verip de gidebilir.
1: Evet. Zor durum aslında.
0: Çok zor. İki taraf için de gerçekten kira ilişkisi.
1: Evet.
0: Yani o eski toplumda güvenin olduğu, insanların birbirine karşı selam sabahı olduğu toplumda evet gerçekten çok güzel bir durumda. Ancak şimdi insan ilişkileri biraz daha maddiyata dönüştüğü için işte bir taraf az para vereyim, bir taraf çok para alayım'a girince, işin içine de para konuşmaya girince artık kötü şeyler dönmeye başlıyor.
1: Güven de zaten azaldı.
0: Zaten.
1: Şimdi güveniyorlar, o güveni boşa çıkarınca diğer insana da, yani güveneceği insana da temkinli
0: i̇şte,
1: yaklaşıyor.
0: Az önce aslında ilk başta dediğimiz kira artırımı hususundaki konu. Şimdi mülk sahibin senin vicdanı olarak demiş ki durumu iyi değil, bu yıl zam yapmayalım. Şimdi sen bunu fırsat bilip önümüzdeki yılda %25 abi işinize geliyorsa dersen işte orada anlaşmazlık doğar. Ama sen orada dersen ki adam işi gücü rast gelsin, önümüzdeki sene işte geçen sene zam yapmadı, ben de bir sonraki sene iki katı yapıyorum, canı sağ olsun. İşte bu gibi durumlar da zaten ya gerçekten de insanlar konuşa konuşa anlaşıyorlar. Sen zaten öyle geldikten sonra kiraya veren de yok kardeşim ben üç katını istiyorum demiyor. Hani hepimiz hani memleketimizden dolayı insanlarımızı bildiğimiz için hafif bir tatlı söz gerçekten her şeyi çözebilecek seviyede. Yani biraz da hani psikoloji durumuna döndü iş ama hani kira ilişkileri tamamen psikoloji üzerinden ilerliyor.
1: Bir de dediğiniz gibi açık gitmek gerekiyor. Yani net. Ne istiyorsan tam söyle, o da söylesin. Ortada zaten illaki yani anlaşma yani, sağlanır.
0: Kiraya veren için ne 3 sene önce ben sana zam yapmamıştım şimdi bu yaptı. Ya, yaptıysan o iyilik yaptın. Başına kalkmayacaksın
1: onu. Yapsaydın ya da.
0: Yapsaydın o zaman. Aynı iş oraya geliyor yani. O zaman yapsaydın şimdi başıma kalkma. Diğer taraf için de sana öyle bir iyilik yaptı. Sen de ona öyle bir iyilikle git. Ama dediğim gibi karşılıklı anlaşma. Yani,
1: biraz daha özverili olmak.
0: Tabii ki yani sen %50 zam yapmak istedikten, karşı taraf %50'yi kabul ettikten sonra tamam kanuna da aykırı, sözleşmene de aykırı ama tarafların anlaşmasına bağlı bir durum sonuçta bu. O şekilde devam edebilir. İki tarafın da eğer orada kalması için sağlıklı bir durumsa yap %50'ni geç. İşte yarın bir gün işte her şeyi düzene koymuşsun, adresin belli, yerin belli, orada bir isim yapmışsın, mülk sahibi sana çık diye dava açıyor. İşte daha önce demek ki sen ona kötü gitmişsin ki o sana çık diye dava açmış.
1: Evet.
0: Gibi durumlar yaşanabiliyor. Yani konuşa konuşa her şey hallolabilecek seviyede.
1: Evet, illaki oluyor. Şimdi kiracı kirayı 3-4 gün geciktiriyorsa ve bunu sürekli alışkanlık haline getirdiyse bu durumda neler yapılabilir? Bu temerrüt nedeniyle tahliye için yeterli midir? Yoksa ev sahibinin her seferinde noterden ihtar mı çekmesi gerekir?
0: Şimdi şöyle temerrüt dediğimiz kavram zaten borcun son ödeme tarihinde ödenmemesi. Bununla birlikte doğrudan temerrüte düşmüş oluyorsunuz. Ancak kira sözleşmesinde amacımız tahliye ya bizim. Tahliyeye ulaşabilmek için bu temerrütü bildirmek gerekiyor kiracıya, kiraya veren tarafından. Bu da şimdi bildirebilmenin de en resmi kanalı noter ihtarı. Bu gibi durumlarda noterle ihtar çekebilir ya da icra takibi yapılabilir. Burada 3-4 gün beklemenize de gerek yok. Son ödeme tarihi ayın 5'idir. İşte sözleşmeleri genelde ayın 1 ile 5 arasında ödenecektir. Ya da 1 ile 10 arasında ödenecektir yazılır. İşte 5'i ise 6'sında ödemedi mi? 6'sında temerrüte düşer zaten. 3-4 gün daha bekleyeyim senin vicdanındır, ona bir şey diyemem. 6. gün doğrudan icra takibi yapabilirsin. Ya da 6. gün doğrudan noterden ihtar çekebilirsin. Ama burada önemli olan husus karşı tarafın eline ulaşması gerekiyor bu ihtarın. Ben götürdüm icra adresine evrakları teslim ettim. Hayırlı. Öyle bir şey yok. Ya da işte notere gittim evrakları teslim ettim. Tamam. Tahliye. Öyle bir şey yok. Teslim ediyorsunuz evrakları. Tebligat yapılıyor. Ve tebligat yapılırken icra kanalıyla yaparsanız eğer 7 gün boyunca itiraz. İşte hayır ödedim. Kira sözleşmesi bana ait değil. Ben burada oturmuyorum gibi itiraz. Ya da 30 gün içerisinde ödeme imkanı tanıyor. Noter kanalıyla ihtar çekerseniz de yine konut ve çatılı iş yeri kiralarında. Temerrüte düştün ve borcunu 30 gün içerisinde öde demeniz gerekiyor zaten işte. Tamam eline ulaştı, hala ödemedin mi? Hadi tahliye de değil. 30 günlük bir süre vermiş olmanız gerekiyor. 30 gün sonunda ödeme yapılmamış olursa hala sulh hukuk mahkemesine doğrudan tahliye talep davanızı açıyorsunuz. Neden? Ödemedi çünkü. Bu da belgesi. Yine konu ispata geliyor. Şimdi tamam ödememiş ama işte ne yaptın? WhatsApp'tan durum mu paylaştın işte? Bazen onu yapanlar oluyor işte. Birkaç tane taşınmazı var kişinin. Birkaç kiracı geciktirmiş. Mülk sahibi WhatsApp'tan durum paylaşıyor. Kirasını ödemeyen kiracılar ödesin. Sonra şeydi yani bunu gördü sonuçta. Öyle bir şey yok. Bunu gördü. Belki de sen benim numaramı kiracının ismiyle kaydettin. Benim üzerimden gördün. Ne o gördü diyorsun. Yani yaşandığı için bunların maalesef örneğini verebiliyoruz. Hani noter en temiz ihtar kanalı. Eğer noter değilse icra yine aynı şekilde. Önemli olan burada şart karşı tarafın eline ulaşması. Ha niye ulaşması için bu kadar çabalıyoruz? Ulaşsın ki süresi başlasın bir. İkincisi de yine aynı şekilde tahliye şartlarından bir tanesi de kanunda doğrudan iki haklı ihtar diye geçer. İki haklı ihtar dediğimiz durum yine aynı bu temerrüt durumu. O da alışkanlığa getirme durumunuzun bir cevabı olmuş olsun. Şimdi bir ay ödemedi, ihtar çektik, eline ulaştı, ikinci gün ödedi. 30 günlük süre dolmadığı için tahliye talep edemiyorum. Tamam, canı sağ olsun. Aradan 3 ay geçti. 4. ay tekrardan aynısını yaptı. 2 gün geciktirdi. Ben tekrardan ihtar çektim. Eline ulaştı. 1 hafta sonra ödedi. 30 gün geçmedi. Yine tahliye. Yok, bu sefer yapabiliyorsun. Bu sefer diyor ki kanun, 2 kere diyor sen bu kirayı geciktirmişsin ve diyor ihtar yemişsin kiracıya. Kiraya veren doğrudan seni diyor tahliye ettirebilir. Bu ikinci haklı ihtar durumunun da doğrudan kiracıya ulaşması durumunda mahkeme yine tahliye talep davanızı açıyorsunuz. Bu sefer de diyorsunuz ki benim sebebim 2 haklı ihtardır. Nasıl 2 haklı ihtar çektim? Birinciyi diyorsun noterden çektim. Bu teslim tebellü belgesidir, ihtarımdır. İkinci diyorsun icra ile yaptım, bu ödeme emridir, bu da tebligat belgesidir, eline ulaştı diyorsun. Mahkeme diyor ki tamam, yani bu kiracının çok da düzenli ödemeye niyeti yok. Biz diyor burayı tahliye edelim diyor. Dediğim gibi bu noter kanalıyla ihtar ya da icra kanalıyla ihtar diyeyim artık adına. İhtarın sebebi sizin kiracıya öde diye başvuru yapabildiğinizin ispatı. İşte 30 gün geçti hala ödemedi. Tamam da 30 gün ne zaman başladı? Hadi bunu ispatla. İşte noterden ihtar çektim, buyurun. Ya da işte icra kanalıyla icra başvurusu yaptım, buyurun. Orada ispat hususu bizim için önemli. Yine noter ya da icra ile yapılmasının eline ulaşmasındaki sebeplerden diğeri de iki haklı ihtar. İşte bir ay geciktirdi, diğer ay geciktirdi. İki kere ihtar çektim. İkisinde de işte ödedi ama sonuçta ihtar çekmeme sebep oldu. Ve eline ulaştı, tamam diyor mahkeme, doğrudan bu da bir tahliye sebebidir.
1: Evet, aslında Zeki Can Bey çok güzel anlattınız ama çok uzun bir mesele bu. Güzelce konuşup anlaşsalar.
0: Aynen öyle.
1: Bu kadar şeye uğraşmayacaklar. Yani,
0: benim çok ödemeye niyetim yok. İstersen işte mesela şey de yaşanıyor bazen. 3 aylık diyor kiramı almasın tahliye edeyim diyor. Taşıma masraflarımı karşılasın tahliye edeyim diyor. Bu sefer şeyi düşünüyor kiraya veren. Niye ben ona para veriyorum? Ya ona para vermiyorsun aslında. Senin konutun boşalsın, yenisine kiraya verebileyim diye süreci hızlandırıyorsun. Şimdi gitsen bugün ihtar başlatsan, ihtar çeksen zaten ona yapacağın masraf. 30 gün öyle bekleyeceksin. Ona dava açacaksın, dava yapacaksın, masraf. Mahkeme hadi karar vereyim dedi. Onu icraya koyacaksın. İcranın tahliye günü. Paran sana ediyor bir yıl zaten. Paran pul oluyor. Yine alamıyorsun bu arada kiranı. Ama diğer türlü adam diyor ki 3 aylık diyor kiramı almasın diyor. Yazın başında diyor zaten herkes diyor evini boşaltacak, öğrencileri gidecek, ben diyor yazın bir yer bulurum diyor. Şimdi bu gibi durumlar dediğiniz gibi anlaşma konuşma mevzusu. Yani bir taraf ödeme durumu yok, orayı tahliye edecek zaten. Ya sen de 3 aylık kirasını almayıver. İki taraf otursun konuşsun, tahliye etsin, bu kadar basit.
1: Değil mi? İşte
0: İki taraf da birbirine inat gidince, aa diyor dava mı açmış, çıkmıyor mu o zaman kardeşim diyor, mahkeme dava diyor ne derse diyor o diyor. Şimdi o öyle inatlaşıyor, bu böyle inatlaşıyor. Yargının yükü artıyor. İşte sonra diyoruz ki biz niye 3 yıl içerisinde bir dava bitemedi? Ya çünkü hacı babamdan kiracısı oturup 5 dakika konuşamadı.
1: Anlaşamadılar.
0: Bu kadar yani.
1: Öyle, ben şeyi bile biliyorum. Hem işte taşınma masraflarımı karşıla, işte evimin ilk kirasını öde, ondan sonra falan filan deyip yine çıkmayıp işte 6 aylık kirayı ödemeyen insanlar biliyorum.
0: Ya işte orada niyeti zaten az çok anlayabiliyorsunuz. İşte hem benim işte 6 ay kira ödemeyeceğim, hem benim ilk girdiğim yerin kirası, hem taşınma masraflarını. Onun niyeti zaten sana kolaylık sağlamak değil. O belli yani.
1: Ev sahibi de işte anlaşmaya çalışıyor falan, sonrasında evi satıyor.
0: Yani bir yerden sonra aynen ev sahibinin tek kaçak nokta orası zorunda olmuş oluyor. İşte bu sefer de ihtiyaç sebebiyle yeni alan kişinin tahliye davası söz konusu oluyor.
1: Ama evi satınca da işte bu mahkeme süreçlerinden tabii sanırım daha kolay artık yeterli ya, herhalde.
0: Kiracılar için de aslında çok zorlu bir süreç. Yani sen o mülkte yaşıyorsun, sana bir dava açılmış. Niye? Evden çık. Şimdi yani başını soktuğun yerden birisi çıksın diye mahkemeye dava açmış. Bu yani çok hoş bir durum değil.
1: Tabii onun açısından.
0: Davayı kaybetmen durumunda mahkeme masraflarını karşılayacaksın, avukatlık masraflarını karşılayacaksın, bir avukat tutsan onun masraflarını karşılayacaksın. Yani işte ihtiyacın yok, ben seni biliyorum da sen kirayı fazla istiyorsun, ne kadar söyle ödeyeyim, devam edeyim. Bazen bu çok mantıklı çünkü diğer türlü mahkeme masrafları, o masrafları, bu masrafları. Ya konuşunca anlaşılamayacak şey yok ya. En temiz özet bu yani.
1: Şimdi bir de depozitodan ve hava parasından bahsetmenizi istiyorum. Şu an elden alınan hava paraları veya işte yasal sınırı açan 3 aylık kira bedellerini isteme gibi bir durum görüyoruz. Böyle bir şey, bunun geri alınması gibi mümkün mü olur? Olur mu? Yoksa banka üzerinden yatırılmayan bu paralar hukuk önünde nasıl kanıtlanır? Yani elden verdi diyelim bu kişi. Nasıl kanıtlayacağız?
0: Şimdi şöyle, hava parası zaten kanunen yasak.
1: Ama yani
0: kanunen evet, hava parası diye bir şey yok çünkü kanun açık açık diyor kiracıya diyor kira bedeli ve yan giderler dışında diyor ekstra bir ödeme yükümleyemezsin diyor. Böyle bir şey yok. Hava parası hani genellikle şöyle oluyor. Mevcut kiracı çıkacak ama hani orayı da çok hani hemen tamam çıkarım demiyor. yeni kiracının da oraya ihtiyacı var. Orayı istiyor. Bu genelde iş yerlerinde yaşanıyor. İşte cadde üstü bir yer. O orayı kiralamak istiyor. O da çıkacak ama bir işte es veriyor. O diyor ki tamam çıkarım ama diyor bana hava parası ödeyeceksin. Şimdi hiç ortada olmayan bir şey. Ben eski kiracıya çıksın diye para ödüyorum. Bazen şöyle bir durum da yaşanıyor. Bazen bunu kiraya verenler. Diyor ki orayı tutmak istiyorsan bir de hava parası. Ya sana zaten hani kira bedeli ödeyeceksin. Hava parası nereden çıkıyor? Olabilir. Şimdi hava parasının iadesi kanunun öyle bir para yok. Hani yani kanunla ödenmesi gereken bir para olmadığı için onu doğrudan mahkemeden talep edemiyorsun. Sebepsiz zenginleşme kapsamında talep edebiliyorsun. Onun da şimdi sebepsiz zenginleşmeye para ödediğini ve karşı taraf sebepsiz zenginleştirdiğini ispat edebilmen gerekiyor. Şimdi senette ispat kuralı var. 2026 yılı için 41 bin lira. Eğer bir alacağın 41 bin liraya geçiyorsa bunu senetle ispatlaman gerekiyor. Şimdi kimse de hava parasını tamam IBAN'dan gönder demiyor. Ya da işte kira sözleşmesi yapalım oraya da işte şu kadar hava parası ödedim yazalım demiyor.
1: İşte kanıtlanaması hale getiriyor.
0: Aynen öyle hani şey olmuş oluyor yok. Hani ödedin hani yok öyle bir para ödediğini yani eski kiracıyı getirip de mahkemeye tanık olarak konuşturamazsın. Adamların parasından bir de ondan talep ediyorsun zaten. Hani ben sana hava parası ödedim senden alıyorum ama gel bir de konuş. Mülk sahibi diğer taraf zaten mülk sahibine ben bir de hava parası ödedim. Hani zaten mantıklı değil. Hani orayı tutmak için zaten kira bedeli ödüyorsun. Bir de niye orayı hava parası ödüyorsun? Hani hava parası dediğim gibi öyle ispatlayamadığın sürece talep edebileceğin bir şey değil. İspat da zaten kira hukuku kapsamında değil. Oradan sebepsiz zenginleşme. Genel hükümler kapsamında talep edebiliyorsun. İspat etmen çok zor olduğu için talep etmen de çok zor. Sözleşmeyi yazabilirsen ne ala ya da IBAN'dan gönderip de hava parası yazabiliyorsan açıklamaya ne ala. Ama hani karşılaştık mı yok. Hani kolay kolay karşılaşabileceğimiz bir şey de değil. Depozito kanunen 3 aydan fazla, 3 aylık kira bedelinden fazla olamıyor. Depozito da aslında usulü şu şekilde oluyor. Depozitoyu ben ödeyeceksem 3 aylık kira bedeli, işte ne bileyim 2 aylık kira bedeli, 1 aylık kira bedeli anlaşıyorum. Ve taraflar adına açılmış ya da ne bileyim kiracı adına, kiraya veren adına açılmış bir banka kanalına, yani banka hesabına yatırılıyor. Normal şartlarda olması gereken bu işte. Mülk sahibine ödedim. Değil.
1: Bunu hiçbir zaman bilmiyoruz.
0: Yapılmıyor çünkü. Bankaya ödüyorsun. Zaten bunun iadesi de kanunda şu şekilde yazıyor. Eğer depozito miktarını iade alacaksan mülk sahibi buranın temiz bir şekilde kullanmaya da birazdan bahsedeceğim. Tahliye edildiğini ve taraflar arasında bu temiz tahliye ile alakalı bir dava olmadığını bankaya bildirirse kiracıya ödeniyor depozito banka tarafından. Normal şartlarda bu şekilde. Ha toplumda şöyle oluyor. Mülk sahibine veriliyor. İşte ne kadar verilmiş? 2 aylık kira bedeli. Son 2 aylık kira alınmıyor, verilmiyor. İlk taraf için aslında win-win dediğimiz bir durum oluyor. Gayet faydalı olmuş oluyor ama bazen şu oluyor. Ödemiyor mülk sahipleri depozito miktarını. Diyor ki işte kapı kulpları diyor eskimiş. Kapı kulplarını değiştireceğim. Ev diyor boyalı değil, evi diyor boyatacağım. Şimdi eğer sen sözleşmeye çok açık açık bir şekilde evi boyalı verdim ve işte o gün şartlarında boyalı teslim alırım. Ya da işte kapıyı değiştireceksin çıkarken yazmadıysan eğer bu olağan kullanım dediğimiz işte sen de kullansaydın evde bunlar olacaktı işte boyası eskiyecekti, evet. Ne bileyim dolap kapağı yıpranacaktı, kapı kulpu haliyle eskiyecekti. Bunları talep edemiyorsun. Hani depozitonun içine bunlar dahil olmuyor. Ha olağan kullanım dışı zararlar işte kapı komple kırılmıştır mesela. Normal kullanan biri kapıyı kırmıyor ya da ben kullansaydım kapıyı kırmayacaktım. Ya da ne bileyim işte duşakabinin camı tamamen kırılmış gibi durumlar depozitonun içerisinden ancak düşürülerek ödenebiliyor. O da işte 3 aylık kira bedelini zaten aşamıyor. Depozitoda en çok tartışılan konu da ya ben o gün işte kira 2000 liraydı 2000 lira ödedim şimdi kiram 10.000 lira oldu çıkarken ne kadar alacağım? Şimdi son zamanlarda işte Yargıtay'ın hani güncel verdiği kararlar var. Bu konuyla da ilgili paylaşımlarda falan illa gören oluyordur, detaylarına çok bahsedilmiyor ama eğer ki sen sözleşmeye aynen iadedir yazmadıysan kira bedeli üzerinden konuşuyor. 3 aylık kira bedeli dedik mesela. 3 aylık kira bedeli ödenmiştir dediysen zaten çıkarken de mantıken 3 aylık kira bedelini alman gerekiyor. Yani senin ödediğin miktar orada güncellenmiş oluyor zaten. İşte 2000 lira ödedin. Eğer sözleşmeye açık açık çıkarken de 2000 lira alacağız, 2000 lira ödeyeceğiz yazmadıysan kira bedelini almış olursun. Bu da zaten toplumda açık açık haliyle aynen ödenecektir yazılmadığı için işte 3 aylık kira bedeli depozito olarak alınmıştır. Taraflar arasında en son 3 aylık kira bedeline sayılıyor. En son 3 aylık kira bedeline sayılmış. İşte o taraf depozitosunu ödememiş oluyor. Cebinden bir para çıkmamış oluyor. Yani bankaya yatırmadığınız için herkes kendi kullanıyor parayı. Kiracı da son 3 aylık kira bedelini ödememiş oluyor. Onun da öyle bir zararı olmamış oluyor. Depozito taraflar arasında bu şekilde bir hani en azından bu konuda genelde yargılama olmuyor. Yani taraflar bu şekilde bir anlaşma sağlamış oluyorlar. Ya da bazen kiraya verenler kiracıyı sindirip hem ödemiyor hem tahliye edip son kira bedellerini de almış oluyorlar. Onun dışında dediğim gibi aynı niyade yazan, hani genellikle depozito son zamanlarda iş yerlerinde yabancı para birimi üzerinden de ödenebiliyor. Bu da haliyle iki tarafı da çok fazlasıyla koruyan bir durum oluyor. İşte 100 lira veriyorsun, çıkarken de 100 lira alıyorsun gibi.
1: Evet, ama sözleşmeyi yaparken bir
0: çok önemli
1: hukukçuya danışmak gerekiyor.
0: Ya kesinlikle, yani her konuda yani ya kira sözleşmesi
1: kimse bize söylemez ya da işte, düşünemeyiz bunu.
0: Ya o esnada aklına gelmiyor çünkü bir taraf ya aylardır bekliyoruz, hemen kiraya verelim moduna geçmiş oluyor. Çünkü işte kışa denk geldiyse doğalgaz masrafını ödemiş, binaya boş yere aidat ödemiş, onu ödemiş, bunu ödemiş. Diğer tarafta başını sokacak bir yer arıyor, istediği gibi işte yaşamaya uygun bir yer bulmuş, o da hemen orayı kiralamak istiyor. Hop kırtasiyeye gidelim, bir kira sözleşmesi imzalayalım. Ama 2-3 yıl sonra diyorsun ki burada hiçbir şey yazmıyor. Bu gibi durum ne oluyor? Yani her zaman dediğimiz gibi en başta bir hukukçuya danışmak gerçekten önemli.
1: Gerçekten önemli. Şimdi kira tespit ve kira uyarlama arasındaki farklardan bahsetmenizi istiyorum. Çünkü bu iki dava çok karıştırılıyor. Evet. Hangi durumlarda kira tespit davası açılır, hangi durumlarda kira uyarlama davası açılır diye soralım.
0: Şimdi şöyle, kira tespit ve uyarlama aslında şöyle, bazen de bilinçli karıştırılıyor. Şimdi bir kira tespit davasını açabilmemiz için bizim sözleşme yaptığımız tarihten itibaren 5 yıl geçmiş olması gerekiyor. Bugün yaptıysam 2026-2031'den sonra ben tespit davasını açabiliyorum. Bu durumlarda bazen işte az önce konuştuğumuz işte kiraya verenlerin, ya biz verdik 10 bin liraya, aradan 2 yıl geçti, karşı taraf 20 bin lira oldu, bizimki hala 12 bin lirada kaldı gibi durumlarda diyor ki, ya diyor işte kanunda aslında bir de uyarlama varmış. Tespit diyor 5 yılda diyor, bizimki o zaman diyor uyarlamaya girer diyor. Ama kanun uyarlama davasını açabilmen için çok açık bir şekilde diyor ki, sözleşmenin yapıldığı anda diyor öngörülemeyen olağanüstü bir durum yaşanmış olacak ki diyor, sen diyor uyarlama da yani nedir işte deprem olmuştur, pandemi gibi durumlar yaşanmıştır, işte ekonomik kriz almış götürmüştür gibi durumlar diyor yaşanacak ki diyor, sen diyor geleceksin bana uyarlama davasını açacaksın ve diyor ben gerçekten o olağanüstü durumu tespit edersem, evet yani artık bu şartlarda bu kiranın olması söz konusu değildir derim ve diyor miktarı ona göre diyor güncellerim diyor. Burada dediğim gibi önemli olan olağanüstü durum. Onun dışında tespit davası açmanız gerekiyor. Hani günümüz şartlarında artık öyle kolay kolay, hani son zamanlarda özellikle pandemi dışında yaşanmış bir zorda kalma işte olağanüstü durum yok. Uyarlama davaları ağırlıklı olarak hani konutlarda olmuyor. Genellikle iş yerlerinde oluyor. İşte iş yerlerinde daha çok işte bu pandemi koşulları, işte enflasyon koşulları etkilendiği için uyarlama davaları oraya daha fazla hitap ediyor. Konutlarda da genel olarak zaten reddediliyor. Tespit davası da işte az önce bahsettiğimiz gibi emsale göre sen ispatını yapacaksın. Mahkeme heyetiyle onun incelemesini yapacak. Ve evet gerçekten de işte diğer taraflar, sana yakın bölgeler işte 10 bin liralara ulaşmışken seninki gerçekten de 1700 lirada kaldıysa, mahkeme hak ve nesafet indirimi uygulayarak, ki dediğim gibi 5 yıl sonra açabildiğim bir tespit davasında, kira bedelinin emsallere göre güncellenmesine karar verebiliyor.
1: Evet, şimdi deprem dediniz, aklıma şu geldi, DASK. Bunu bazen kiraya tuttuğunuz yerden istiyorlar, işte doğalgazı, elektriği veya suyu açarken deprem sigortanızı bir görelim diyorlar.
0: Aynen, DASK
1: bunu
0: istiyorlar.
1: Kiracı mı üstlenecek, ev sahibi mi üstlenecek, nasıl ayarlayacağız?
0: Şimdi burada baktığımız zaman işin ucu bir taraftan da aidat demirbaş muhabbetine gidiyor. Hani hangisini kiracı karşılıyordu, hangisini ev sahibi karşılıyordu gibi duruma geliyor. Şimdi DASK zorunlu deprem sigortası. Hani aslında en başında geçiyor zorunlu. Ve deprem sigortası. Depremden kim zarar görecek? Hani can ve kısmi mal olarak evet kiracı görüyor ama evi kaybolarak da bir yandan mülk sahibi. Ve DASK'ın karşıladığı zarar ev zaten. Orada da zararı gören, kiraya veren yani mülk sahibi olduğu için aslında DASK'ı her sene bittiği zaman mülk sahibinin yenilemesi gerekiyor. Ama işte bizim toplumumuzda biraz DASK işte fuzuli masraf işte gibi algılanıyor. Şimdi araç sigortasını mecbur yaptırıyoruz çünkü çevirmede doğrudan arabayı alma ihtimalleri var. Hani o zorunlu, cezası yüksek. Ama hani evde otururken hiçbir zabıta ya da hiçbir vergi müfettişi DASK'ın var mı diye gelip sana ceza yazmıyor. O yüzden de önemsemiyoruz DASK'ı. Şimdi evimi kiralıyorum. Kiracı gidecek, elektriği doğalgazı açtıracak. Kira sözleşmesi ibraz et. Tamam, buyur. Tamam, DASK. DASK yok. Şimdi kiracı mülk sahibini arıyor, diyor ki ya diyor DASK istiyorlar. Yusuf diyor ki bana ne diyor, sen yaşayacaksın. Hani niye istediler? Doğalgaz açtıracağım. Tamam sen açtıracaksan sen yaptır diyor. Şimdi bu gibi tartışmalar yaşanıyor. Diyor ki ya tamam ama diyor senin evin. Ya bu gibi durumlarda bunu yaptırması gereken, aynı demirbaş masraflarında olduğu gibi konutu koruyan, konutu güncelleyen bir durumu olduğu için mülk sahibinin karşılaması gerekiyor. Ama onun dışında doğalgaz açtırılacak güvence bedeli. Onu da aidat gibi düşünebiliriz. O esnadaki kullanımdan kaynaklı giderleri olduğu için binanın aidatı. İşte mülk sahibi değil de kiracı ödeyecek. Evet, kiracı ödeyecek çünkü kiracının kullandığı masraf. İşte o ay içerisinde binada yakılmış elektrik, o ay içerisinde binanın asansör bakımı, o ay içerisindeki görevlinin masrafları, aidattır ve bunu kiracı karşılayacak. Güvence bedellerini kiracı karşılayacak ama DASK yaptırması gereken kiraya veren. Hani kanun açık açık işte kira sözleşmesinde DASK kiraya veren yaptırır demiyor. Ama işte mantık boyutundan baktığın zaman bunu kiraya verenin yaptırması gerekiyor. O da yine en başta ve temel konuştuğumuz konu tarafların anlaşması. Hani taraflar anlaştıktan sonra kiraya veren de yaptırabilir. Kiracı yaptırıp bir sonraki ayın kirasından prim miktarı kadar düşümde yapabilir. Tarafların tamamen anlaşması.
1: Ben şunu da duydum. Şimdi aidatı işte ev sahibi ödesin diyor. Elektriği ev sahibi ödesin. Yani binanın ortak kullanımı diyor. Ya böyle bir şey mümkün mü?
0: Yok, değil. Orada az önce işte kiracıya kira giderleri ve yan giderler dışarısında hiçbir masraf yansıtılamaz dedik ya. Şimdi aidat yan gidere giriyor. Şimdi ben kiramı düzenli olarak ödüyorum. Tamam, Allah razı olsun. Ama aidatlarımı ödemiyorum. Niye? Çünkü bana ne? Binanın masrafıysa diyor mülk sahibi ödesin. Aidat yan gider ve sen o aidatı ödemez. İşte bina yönetimi, işte bina yönetim kurulu bana yansıtır ve ben ödemek zorunda kalırsam onu icraya koyarım. Ya da onun üzerinden sana ihtar çekerim. Aynı kira borcunu ödememişin gibi sana 30 günlük süre veririm ve o da benim için ithaliye sebebi olur. Yani kiracılar bazen böyle 3-5'ten kaçıp işte 1000 liralık aidat ödemem bana ne deyip tahliyeyle de karşılaşabiliyorlar. Yani bana ne, aidat ne alaka, neyin tahliyesi, evet olabiliyor.
1: O da evet, çok daha zor bir durum olur herhalde.
0: Maalesef.
1: Şimdi her kağıt parçası geçerli bir tahliye taahhütü müdür diye sormak istiyorum. Şimdi mesela işte biz burada oturuyoruz, ben size evimi kiraya vermek istedim. Şurada da dedim ki tamam, kira sözleşmemizde şöyle şöyle dedim, bu kağıda yazdık bir şeyler. Bunu nasıl yapabiliriz?
0: Şimdi
1: ya da böyle bir şey?
0: Yok, yapmayın, tahliye taahhütünüzü vermeyin falan diyormuşum. Şimdi tahliye taahhütnamesinin amaç orayı tahliye edeceğim tarihi serbest irademle anlaşmak ve belirlemek. Önemli olan burada serbest irade. Neye yazmalıyız? Kira sözleşmesi sözlü olabilir dedik. Hiçbir problem yok. Ama tahliye taahhütnamesi yazılı olmak zorunda. Niye? Çünkü kiraya verenin bunu ispatlayabilmesi lazım. Ya da kiracının ben böyle bir şey demedim ispatlayabilmesi lazım. Şimdi yazılı olsun ki kiraya veren böyle bir taahhüt verildiğini ispat edebilsin. Öncelikle bizim bu tahliye taahhütnamesinde olmazsa olmaz şartlarımızdan biri yazılı olması. Onun dışında tahliye taahhütnamesinde ne yazsın? Hani ne yazmasını isteriz? Taahhütün verildiği tarih, ne zaman tahliye edileceği tarih, bir de hangi konut için bu tahliye taahhütü veriliyor bu. En sonunda da kiraya verenin, gerekmiyor ama istenirse yazılır, kiracının bilgileri, tarih, imza. Bunlar bir sağlıklı tahliye taahhütnamesinde bizim aradığımız şartlar. Ama tahliye edeceğim yazdın, altını imzaladın. Tahliye taahhütnamesi. Tarih yazmıyordu, adres yazmıyordu. İyi de sen oranın kiracısısın. Belli nereye için tahliye taahhütnamesi verdiğin. İmzalamışsın, serbest bir iraden var. Atsaydın tarihini. En başta konuştuğumuz konuya geliyor mevzu. Boş bir kağıda tahliye edeceğim yazdım, imzaladım. Boş bir kağıda altına imza attım. Zaten boş kağıda. Yani dua et ki kiraya veren onu tahliye taahhütnamesi olarak kullanır. Yani sen boş kağıdı imzalamışsın, neler neler yapabilirdi. Hani dua et o tahliye taahhütnamesi olmuş senin adına. Hani dediğim gibi her şeyin açık ve net olması gerekiyor. İşin sonucu anlaşma, sözleşme. Hani tarih, adres, tahliye tarihi, taahhüt tarihi, bunların olması, kiracının imzasının olması en geçerli, zaten yazılı olma koşulu bizim için en önemlisi. Onun dışında işte boş kağıda imzaladım. Tarih yazmıyordu, imzaladım. İmza bana ait değil. Bunların hepsi ispat sorunudur. Kiraya ve kiracının üzerindedir. Kiraya veren aldığı belgeye bakar. Yargıtay'da, mahkemede dediğim gibi işte tarih boş, iraden var. Adres yazmıyor, iraden var. Boş kağıdı imzaladım, iraden var. Tahliye taahhütnamesi geçer.
1: Evet. Peki şimdi ev sahibi gidiyor kiracısına, diyor ki benim haklı sebeplerim var, evimden çık. Ya kiracı da komşularıyla falan kavga etmiş işte, yani onu da rahatsız oluyorlar, evet. Atıyorum gürültülü bir ses yapıyor falan, onu çıkarttırmak istiyor, komşular da öyle. Bu durumda neler yapabiliriz?
0: Şimdi haklı sebepler zaten kanunda sayılıyor ama sınırlı bir şekilde sayılıyor işte. Bunlardan biri kiracının kirayı düzenli bir şekilde ödememesi. İkincisi düzenli bir şekilde ikinci ödememeyi yapmaması, iki haklı ihtar dediğimiz mevzu. İhtiyaç sebebi ve bunun dışında diğer sebeplerde işte özen borcuna aykırılık, taşınmaza zarar veriyor, kapı peçeye artık kırılıyor, binadan şikayetler ya da komşulara zarar veriyor, komşularla anlaşamıyor. 10 yıllık uzama süresi dediğimiz, bu da bir kiraya veren için tahliye sebeplerinden bir tanesi, sözleşmeyi yaptık, 10 yıllık uzama süremiz geçti, 12. yılda artık davamızı açabiliyoruz. Ya da işte taraflar arasında sözleşmenin artık çekilmez hale gelmesi dediğimiz, kiracı ile kiraya veren arasındaki ilişkinin artık yani gerçekten devam etmesinin beklenemeyeceği durumlar. Bunu dedik diye de kimse karakolluk olmasın kiracısıyla, tabii öylesi bir durumda var, hani tavsiye vermiş gibi olmayalım artık, o da çok çünkü mahkemeler nezdinde evet denmiyor, belli amacın gibi oluyor. Haklı sebepler bunlar olabiliyor. Şimdi komşu durumunu çok yaşıyoruz mesela. Komşum yük sahibini arıyor, diyor ki ya diyor kiracını çıkarttır. Niye? Böyle böyle böyle böyle. Tamam, yarın dava açacağım, gelir konuşur musun? Beni komşumla kötü etme. Şimdi az önce aradım, dedin ki tahliye et. Gel tanıklık yap. Yok, olmaz. Şimdi burada yine konu ispata geliyor. Şimdi binaya saygısızlık, komşulara saygısızlık, ispatla komşular gelip konuşmuyor. Özen borcuna aykırılık, işte zarar vermiş binanın içine, taşınmaza, ispat yok, yaptırılmış ertesi gün, ispatımız yok. Bu gibi durumlarda evet haklı sebeplerin var ama mahkemeye bunu ispat edemediğin sürece, davayı kazanamadığın sürece öylesi bir sebep olarak kalır. Hani kiracıya durumu anlatırsın, ya komşular senden şikayet, çıkmanı istiyorum, çıkar ne ala. Ama öteki türlü mahkemeye bunları ispat edebiliyor olman lazım.
1: Evet. Çok güzel anlattınız. Çok teşekkür ederim. Çok da aydınlatıcı bilgiler verdiniz. Şimdi son olarak ben şunu da sormak istiyorum. Eski sözleşme bittiğinde yeni bir sözleşme imzalamak şart mı? Yoksa mevcut sözleşme kendiliğinden mi uzuyor? Yeni sözleşme yaparken artış oranı kısmına ne yazarsak ileride başımız ağrımaz. Bunları sormak istiyorum.
0: Şimdi şöyle, yeni sözleşme yapmak kira sözleşmesinde şart değil. Çünkü diğer sözleşmelerden ayrı olarak kira sözleşmesinde bittikten sonra aynı şartlarda bir yıl uzamış kabulü var. O da şöyle, sözleşmeyi biz yapmışız, bir yıllık demişiz, 2026'nın Mayıs'ında bitiyor. Mayıs'ta tekrardan oturup da bizim bir sözleşme yapmaya ihtiyacımız yok. Çünkü Mayıs'ta o sözleşme bittiği anda tekrardan bir yıl, 2027 Mayıs'a kadar uzamış kabul ediliyor. Doğrudan kanunen bir ifade bu zaten. Yeni sözleşme yapabilir misiniz? İradi bir durum. Tabii ki oturup yeni sözleşme yapabilirsiniz. Ama bu gibi durumlarda kiracı için de aleyhe durumlar oluyor, kiraya veren için de aleyhe durumlar oluyor. Şimdi kiracı için şöyle bir aleyhe durum olabiliyor. Şimdi TÜF oranını artırılır yazdık. Tamam, %32'yi uygulayacağız. Çok güzel, işte 10.000 iken 13.000 olacak. Ama şimdi yeni sözleşme yapıyorsun, oraya 15.000 yazabilir. 20.000 yazabilir. 30.000 yazabilir.
1: Yeni bir kiracı gibi davranıyor.
0: Sonuçta yeni bir sözleşme yapıyorum ben seninle. Boyutuna geliyor. Ya da kiraya verince şöyle aleyhi bir durum var. Az önce bahsettik işte. Kirasının süresini de ödüyor. Komşular, bina, hiçbir saygısızlığı problemi yok. Seninle gayet iyi anlaşıyor. İhtiyacın da yok. Tahliye ettiremiyorsun. 10 yıl sonra koşulsuz şartsız tahliye etme şansın var. O zaman süresi 10 yıl dolduktan sonra 11. yıl 12. yıl içerisinde dava açabiliyorsun. Şimdi sen her yıl yeni sözleşme yaparsan bu 10 yıla her yıl bir adım daha uzaklaşmış oluyorsun. Kiraya veren için de böyle aleyhi bir durumu var. Yani iki taraf için de lehe aleyhi olduğu durumları var.
1: En başta yapıp bitirmek daha.
0: Bir kere yapacaksın zaten, bir yıl bir uzamış kabul ediliyor. İletişimlik olup anlaşıp konuşabildiğin sürece de zaten problem yaşamazsın. İşte kiracında kiraya veren gayet güzel bir şekilde ilerler. Artış koşulunda da zaten kanun TÜFE üzerinde yapılan artışları oraya yazsan dahi kiracı aleyhine sözleşme düzenleyemeyeceğin için, bu da kanunlu bir ifade, kabul etmiyor. En temizi burada TÜFE ortalaması olarak alınıyor. İşte Nisan ayı için %32 idi bu ay için oran. Doğrudan o zaten uygulanıyor. İşte kira sözleşme ne zaman bitiyor? Mayıs. Mayıs'ın işte ilk 5 gününde açıklanıyor TÜFE oranı. Ona göre artırımını yapıyorsun. O şartlarda yeni kira bedelin bir sonraki yıla tekabül etmiş oluyor. O şekilde devam ediyor. Hani en temizi kiraya veren için de, çünkü kanuni bir ifade. Kiracı için de altı üstü tabii ki konuşulabilir ama TÜFE oranında yazmak, hani TÜFE'den aşağı veya fazla olmamak kaydıyla yazmak, iki tarafı da koruyan bir hüküm olmuş oluyor. Ha, tutar yeni sözleşme yaparsan artık. Taraflar arasındaki iradi bir durum olmuş oluyor.
1: Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Gerçekten çok faydalı bilgiler verdiniz. Son olarak söylemek istedikleriniz varsa, konuyla ilgili olur, başka bir şey olur, alabiliriz.
0: Yani şu an için ekstra bir şey yok ama dediğim gibi hani yorumlardan ya da talepler üzerine bu konuyla ilgili ek bir durum olur, araştırılması, konuşulması gereken bir talep olursa onunla göre de tabii ki yeni bir program daha yapabiliriz.
1: Evet, her zaman beklerim. Davetimi kırmayıp geldiğiniz için de ayrıca teşekkür ederim.
0: Rica ederim. Ne demek? Ben de çok teşekkür ederim davetiniz için. Sağ olun.
1: Çok sağ olun. Sevgili dinleyenler ve izleyenler, Adalet Terazisi programında hukukçu Zekican Öztürk bizlerle birlikteydi. Ev sahibi ve kiracı sorunları hakkında konuştuk. Çok da güzel bilgiler edindik. Umarım sizler için de faydalı olmuştur. Haftaya farklı konu ve farklı bir konukla görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Adalet Terazisi sona erdi.
3: Yayın tekrarı.
4: Bir hayatı değiştirmek için mucize gerekmez. Sadece biraz anlayış yeter. Bugün farkına var, yarın da unutma. Engelliler her gün bizimle.
5: Trafik kurallarına uymak yasal ve yaşamsal zorunluluktur.

0: Unutulmayan sanatçıların unutulmayan şarkılarıyla 91.8 Radyo Radar'da Alper Erdoğan'la Dönüş başlıyor.
1: ...91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Sanatçılarımızı tanıttığımız programımızda da bugün Athena grubuyla karşınızda olacağız.

Hakan ve Gökhan Özoğuz kardeşlerin müzik yapma sevdasına kapıldıkları 1987 yılı Athena macerasının başlangıç noktası olarak kabul edilir. O dönemde henüz 11 yaşında olan ve okul hayatından pek haz etmeyen Hakan ve Gökhan, Pentagram'ın eski gitaristi Ümit Yılvar'dan gitar dersleri almak suretiyle çalışmaya başladılar ve ardından da Akmar Pasajı'na ilanlar asarak grubu tamamlayacak bas gitarist ve davulcu arayışına girdiler.

Çalışmalarını ilk etapta iki kişi devam ettiren Gökhan ve Hakan kardeşler, ilk yıllarda aralarına katılan bir takım arkadaşlarıyla stüdyo ve aletler kiralayarak çalışmaya başladı. Akmar Pasajı'nda tesadüfen karşılarına çıkan bir ilanla hem bir isim hem de grubu tamamlayacak bas gitarist ve davulcuyu bulmuş oldular. O dönemde DRA, Slayer, Megadeth ve Metallica gibi gruplardan heyecan duyan grup, 4 şarkıdan oluşan ve hardcore thrash soundlu ilk demolarını da kaydetmeyi başardılar. Fakat bas gitarist ve davulcu problemi halen devam etmekte.

0: sen ayrıldın.
1: Grubun ilk ciddi kadrosu süre gelen pek çok değişikliğin ardından nihayet 1990'da şekillenebildi. Gökhan ve Hakan davulda Turgay Gülaydın ve bas gitarda Aslın Tuncer'in katılımıyla çalışmalara hız verdi. 91 yılında Horror Dimension isimli 5 şarkılık bir demoyu kasede kaydettiler. Bu demodan sonra gruba vokal olarak Ferit Tuncer dahil oldu. Ancak kısa süre sonra Asrın ve Ferit gruptan ayrılıp Af adlı bir grup kurdular. Athena'da da bas gitara Ozan Karaçuha dahil oldu. Grup 1993 yılında ise thrash sound'lu ilk albüm One Last Breath'i piyasaya sürdü. Albüm aynı yıl ölen Ümit Yılbara'dan.

Grup ilk albümünden sonra thrash metal olan tarzını ska ve punk rock'a çevirdi ve yeni albüm çalışmalarına 97'de başladı. Bu dönemde çoğu plak şirketi Athena'nın yaptığı müziğin Türkiye'deki dinleyici kitlesi için çok yeni bir tür olması nedeniyle albümü yayınlamaya yanaşmadılar. Number One'sa alternatif projelere şans veren bir plak şirketi olarak Athena'ya şans verdi ve müzik şirketinin ilk müzik projesi Hooligan oldu. Kargo grubu elemanlarının da destekte bulunduğu bu albüm 1998 baharında piyasaya sürüldü ve galası Athena'nın yıllar boyunca sahne yaptığı Captain Hook'ta yapıldı. Albümden yayınlanan videolardan biri olan Tarlaya Ektim Soğan'ın çekimleri de yine Captain Hook'ta Athena'nın sahne aldığı cumartesi gecelerinden birinde çekildi ve mekanın atmosferi videoda birebir yansıtıldı.

1999'da sonlanan Athena konserlerinden kısa bir süre sonra Captain Hook da kapılarını kapattı. Captain Hook maceralarını sonlandıran Athena için yeni bir sayfa açılmış, Holigan albümü ülke çapında büyük yankı uyandırmayı başarmıştı. Plak şirketlerinin beklentilerinin aksine Ska Sound'u Athena'nın şarkılarıyla Türkiye'de büyük ilgi görmüş ve albümle aynı adı taşıyan Holigan adlı şarkının

Oligan albümü başarısının ardından tekrar stüdyoya giren Athena, 2000 yılında Tam Zamanı Şimdi albümüyle tekrar büyük bir başarı yakaladı. Palavra ile albümü tanıtan grup, Yaşamak Var Ya ve Macera şarkılarıyla büyük bir başarı yakaladı.

Grubun kariyerinin önemli anlarından biri de Türkiye'nin marşı haline gelen ve büyük yankı uyandıran 12 Dev Adam projesi oldu. Milli takım için bir marş yazılmasını talep eden Basketbol Federasyonu, holigan ekoli dolayısıyla bu işin altından kalkabilecek en uygun ismin Athena olduğuna karar verdi. Alınan kararın ne kadar isabetli olduğu 12 Dev Adam'ın ülke genelinde yarattığı büyük yankının ardından iyice anlaşılmış oldu. Şarkı Türkiye'de olduğu kadar Avrupa'da da büyük yankı uyandırdı. Basketbol milli takımının ikinci geldiği 2001 Avrupa Basketbol Şampiyonası'na katılan diğer Avrupa ülkelerinin basın organları 12 Dev Adam şarkısının takıma verdiği

2001 yılı sonlanırken Athena kadrosunda bir takım değişiklikler meydana geldi. Gruptan ayrılan Ozan Karaçuha ve Turgay Gülaydın'ın yerine 2002 yılı başında bas gitara Canay Cengen ve davula Doğaç Titiz katıldı. Bunlarla birlikte yeni albüm çalışmalarına da başlandı. Ancak başlangıçta ortada yeni albüme ait hiçbir materyal yoktu. Şubat ve Mart ayları ise gece gündüz stüdyoda geçti. Athena, şimdiye kadar hiçbir albüm hazırlık döneminin bu kadar sancılı geçmediğini açıkladı. Grup, Nisan ayında yeni albüm Her Şey Yolunda'yı piyasaya sürdü. Bu albüm Öpücük videosuyla tanıtıldı. Grup daha sonra bu kez 2002 Dünya Basketbol Şampiyonası sebebiyle milli takımla birlikte Amerika'ya uçtu. Bu dönemde gruba bas gitarist Ozan Musa

TRT 2003 yılında Sertab Erener'in Eurovision başarısının ardından Türkiye'de yapılacak olan 49. Eurovision şarkı yarışması için iddialı bir isim arayışına girdi. Athena ile yapılan görüşmeler olumlu sonuç verince Türkiye'yi Athena'nın temsil edeceği açıklandı. Türkiye elemelerinde grup All My Face, Easy Man ve For Real şarkılarını halk jürisine sundu ve oyların %79'unu alan For Real, Athena'nın yarışma şarkısı oldu. Athena Eurovision'da yarışmada 195 puanla dördüncü oldu. Bu puan o döneme kadar Türkiye'nin aldığı en yüksek puan olurken, dördüncülük de Türkiye tarihinin o dönemki en iyi üçüncü derecesi.

Grup Eurovision macerasının ardından hemen 5. albümlerinin kayıtlarına başladı. 2004 yılında çıkan As albümünde 7 yeni şarkının yanında 3 Eurovision şarkısı ve For Real'ın Türkçe versiyonu da yer aldı. Albümün ilk klibi Durmaz İnsan Hayvan Olunca şarkısına çekildi. Ancak albüm büyük bir başarı elde edemedi.

Athena ile zaman zaman birlikte çalışan baterist Burak Gürpınar, kurbanın dağılmasının ardından Athena'nın daimi elemanı haline geldi. Burak'ın katılımından sonra grubun sound'unda büyük bir değişim oldu ve müzik tarzı punk rock'a kaydı. Bu tarzı ilk olarak 2005'te Pasaj etiketiyle Athena albümünü çıkardılar. Bu albümün önemi Türkiye'de çıkan ilk ana akım punk albümü olmasıydı. Athena, televizyonlarda ilk olarak Çatal Yürek'le görülmeye başladı. Bu şarkının beğenilmesinden sonra ikinci teklisi olan Kimene piyasaya çıktı. Beş parçadan oluşan albümün çıkış parçası ise Nirvana grubunun Breed'inin cover hali olan Köpek.

Athena 2011 yılında Coca-Cola'nın 125. yılı şerefine Frank Sinatra'nın seslendirdiği müzik dünyasının en kült baladlarından My Way'i kendi yüksek enerjilerini katarak yeniden yorumladı. Şarkının Türkçe versiyonu Ben Böyleyim'in sözlerini Gökhan Özoğuz yazdı. Şarkı Tarkan Gözü Büyük prodüktörlüğünde Gökhan Özoğuz, Hakan Özoğuz, Volkan Öktem ve Alp Ersönmez'in ortak çalışmasıyla yeniden aranje edildi.

2012 yılındaysa Orhan Gencebay'ın müzikteki 60. sanat yılına özel hazırlanan albümde bulunan 32 müzisyenden olan Athena, bu albümde Gencebay'ın Bir Araya Gelemeyiz isimli şarkısını kendi tarzında yorumladı. 2014 yılında Alt Üst albümüyle müzik dünyasına geri dönen gruba bas gitarda Umut Arabacı, davulda da Sinan Tınar eşlik etti. Ayrıca 5 kişiye yükselen grup klavyede Emre Ataker'le de çalışmaya başladı.

0: Engel bedende değil, bakış açısındadır. Bir adım sen at, hayat engelsiz olsun.
1: Kurban Bayramınız mübarek olsun. Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış.

0: Trafikte can güvenliğiniz kendi ellerinizdedir.
1: Yayın tekrarı.
2: Gülüş insanın en güçlü imzasıdır. Ağız ve diş sağlığından estetik gülüş tasarımına, çocuklardan yetişkinlere diş bakımı, doğru bilinen yanlışlar ve dişle ilgili merak edilen her şey bu programda konuşuluyor. Sağlıklı Gülüşler, Serpil Duman Çalışkan'ın sunumuyla her salı saat 10'da Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Serpil Duman Çalışkan'ın sunumuyla Sağlıklı Gülüşler başlıyor.
3: Merhabalar, bizi hem 91.8 Radyo Radar'dan dinleyen dinleyicilerimiz ve sosyal medyadan takip eden izleyicilerimiz, yine çok güzel bir konuyla ve tabii ki çok değerli bir hekimle karşınızdayız. İmplant konusunu konuşacağız. Evet. Diş hekimi Sayın Mustafa Yüreğil bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk Serpil Hanım.
3: Nasılsınız?
4: İyiyim Serpil Hanım, siz nasılsınız?
3: Ben de iyiyim, çok teşekkür ediyorum. Böyle baharı artık karşıladığımız şu günlerde, yine her salı olduğu gibi bu salı da saatler onu gösterdi ve ağız ve diş sağlığı üzerine güzel bir sohbet gerçekleştireceğiz. Evet. Tabii ki implant konusu çok önemli. Çok da güzel sorularımız var. Birazdan size onları yönlendireceğiz ama ilk olarak sizi tanıyalım. Hocam, Mustafa Yüreğil kimdir?
4: Ben Kayseri doğumluyum. 2020 İstanbul Okan Üniversitesi mezunuyum. Hı hı. 6 yıldır aktif olarak bu mesleği yapmaktayım. Hı hı. Şu an kendi polikliniğimiz var. Orada başhekimlik göreviyle devam etmekteyim.
3: Oo, maşallah, genç bir başhekimle bugün çok değerli bilgilerinden faydalanacağız. Kayserilisiniz aslen de, öyle değil mi? Bu şehirde büyüdünüz, eğitiminizi aldınız.
4: İstanbul'da tamamlayıp geldik.
3: Geldiniz ve şehrinize hizmet ediyorsunuz. Nasıl geçiyor Kayseri'de zaman? İstediğiniz gibi verimli mi? İnsanlar ağız ve diş sağlığı konusunda artık istediğiniz bilinçte mi?
4: Kayseri diş konusunda iyi bir şehir. Yani diğer şehirlere göre daha kaliteli bir hizmet sunulabilen bir şehir. Gayet halkımız da
3: bilinçli,
4: evet. Her şeyin farkında. Güzel Kayseri. Bu İstanbul'un yoğunluğundan falan daha rahat, daha konforlu.
3: Evet.
4: Gayet iyi Kayseri'miz.
3: Önceden insanlar büyük şehirlere sanki daha bir gıptayla bakarlardı ama ben son zamanlarda herkes de daha sakin, daha dingin, işte işini de mesleğini de daha rahat yapabileceği, ulaşımın kolay olduğu, temiz olan şehirleri sanki biraz daha özler ve daha artık iyi bulur gibi geliyor son zamanlarda.
4: Tabii ki de biz iş yerimizi açarken bile hep onu düşündük. Hastanın ulaşımı kolay olsun.
3: Değil mi?
4: Evet. Araba rahatça koyabilsin.
3: Evet.
4: Hizmeti rahatça alabilsin. Artık hastalarımız da insanlarımız da bunu arıyor.
3: Evet, biraz da böyle pandemiydi, depremdi derken küçük şehirlerin ve kolay şehirlerin önemi biraz daha arttı sanki.
4: Evet.
3: Siz de İstanbul'da
4: daha
3: eğitim
4: güvenli,
3: almış
4: daha konforlu geliyor.
3: Kesinlikle öyle. Peki hocam, geçelim konumuza. İmplant nedir sorusuyla başlayacağız.
4: İmplant aslında titanyum bir alaşımdır. İmplantı biz kayıp dişlerin estetik ve fonksiyonunu koruması için oraya yaptığımız bir tedavidir. Diş olarak en yakın tedavi implant tedavisidir.
3: Evet. Yani kaybettik dişi, tabii onu öyle bırakmamız imkansız. Aslında kaybetmemek...
4: Mal etmemesi lazım aslında.
3: Evet, yani keşke kaybetmesek.
4: Son çare implant. Bize hastalarımız onu diyoruz. Öncelikle dişi kurtarmaya çalışıyoruz, onu çabalıyoruz. Şimdi hep böyle haberler de çıkıyor. Fiber dolgular, onlar bunlar, hep onları yapıyoruz. Artık olmazsa son çare implant tedavisi yapıyoruz.
3: Evet, artık yapılacak hiçbir şey kalmayınca. Tabii öyle de bırakmıyoruz. Yani orada boşalan yeri öyle bırakmadığımız için de ne kadar güzel ki işte implant seçeneğimiz var.
4: Zaten öyle bırakırsak yapılmaz hale geliyor. Çünkü dişler hareketli aslında, kayıyor. Boşluğu kapatıyor. Boşluk kapanınca zaten çene ilişkisi bozuluyor, evet. Yeme ilişkisi bozuluyor. O zaman implantı hiç yapamıyoruz. Ama bu tabii ki de kısa bir süre değil, uzun yıllar halinde yavaş yavaş oluyor.
3: Yine de bekletmemek lazım.
4: Tabii ihmal etmemek lazım. Çok daha kolay oluyor tedavisi. Hatta artık diş çekiliyor, direkt yapıyoruz implantı.
3: Öyle mi?
4: Evet, hasta mesela uyuşturuluyor ya dişi çekerken. Hı hı. tek seferde yapalım diyoruz. Hiç acı hissetme diyoruz.
3: Evet.
4: Dişi çektiriyor, implantı yaptırıyor, gidiyor. Üç yani, ay bekliyoruz sonra.
3: Ne kadar değişiyor, öyle değil mi? İşte bu tekniklerin böyle hızlı bir şekilde bu kadar farklılaşıyor olması neye dayanıyor? Yani önceden çekilen dişi, yanlış hatırlamıyorsam, en az bir 6 ay bekleyelim, sonrasında implant yapmaya geçelim derdi hekimler. Biraz ne işte, oldu da o süre kısaldı?
4: Bilimsel araştırmalar artıyor, teknoloji gelişiyor, implantın yapıları değişiyor ve iyileşmesi hızlandırıyorlar artık implantların. Evet. İmplantların yüzeylerini değiştiriyorlar, yapısını değiştiriyorlar. Öylece direkt takabiliyoruz.
3: Yani şu demek oluyor galiba, biraz daha artık insan vücuduna daha yakın bir forma dönüştürülüyor ki oradaki süreyi beklemeye gerek kalmıyor.
4: Evet, tabii ki de. Mesela genç bir hastamız oluyor. Tüm dişlerini kaybetmiş. İmplantı yapıyoruz. 2 gün içinde dişlerini teslim ediyoruz. Geçici diş takıyoruz.
3: Evet.
4: Hem tabii estetik olarak rahatsız olmuyor, dişsiz gezmiyor. Ama tabii ki de bu da her hastaya olmuyor. Kemik yapısı uygun olacak, uygun implant seçilecek. Çok büyük faktörler var. Aslında implant derinlemesine bir konu.
3: Evet. Yani tabii ki daha biz genel olanları konuşuyoruz ama her zaman derler ya, bir ağrı kesici bile alacakken herhangi birisi, kişiye özel uygulanıyor. Yani burada birçok farklılık olabilir. Kişiden kişiye değişen şeyler olabilir. O yüzden de buna zaten hekim, sizler karar veriyorsunuz.
4: Hastanın hekime güveni önemli burada. Evet. Hekim onu yönlendirmeli. Çünkü hasta bilmiyor aslında. Hiçbir şey bilmiyor. Tabii. Artık hekimimize güveniyor. Bizlere güveniyor. Biz yönlendiriyoruz. Şu mark şöyle yapalım, böyle yapalım diye.
3: Evet. En öyle uygun olanı seçiyorsunuz.
4: Evet.
3: Peki şimdi hep her konuda, aslında ağızla alakalı, dişle alakalı tüm konularda ağrı konusu her zaman ön planda olan konulardan bir tanesi oluyor. Ufak bir çürük tedavisinde de ya da diş eti tedavisinde de ağrı olur mu diye korkuyoruz ya. İmplant sanki daha büyük bir işlem diğerlerine göre diye düşünülebilir. İmplantta ağrı oluyor mu öncesinde ya da sonrasında?
4: Öncesinde implant yapılırken hiçbir şey hissetmiyor. Lokal anestezi altında yaptığımız için hastalarımıza herhangi bir ağrı hissetmiyor. Ama tedaviden tabii ki de çıktıktan sonra ilaçlarına uygun ilaç tedavisi uyguluyoruz. Ağrıyı en aza indirmeye çalışıyoruz. Yani bir 2-3 günlük bir ağrıyla artık implant tedavileri çözümleniyor.
3: Biraz da galiba bu ağrı da kişiye özel bir konu. Aynı işlemi işte ağzında yaptırmış ya da vücudun herhangi bir yerinde yaptırmış bir insan hiç ağrımadı derken, bazı insanlar da çok ağrıdığını ifade edebiliyor.
4: Evet. Mesela bir hastam oldu, Mustafa kızma dedi. Niye dedim? Hiç içmedim ya ilaçları dedi. Hiçbir şey hissetmedim dedi.
3: Yani
4: dedi.
3: Evet, çok şaşırtıcı.
4: Mesela bazen hastamız geliyor, yüzü şişiyor, kızarıyor, cildi hassas oluyor. Yani normal aslında. Bunu tabii hekim hastayı bilgilendirirse doğru bir şekilde, hasta da paniklemiyor. Bunun normal bir süreç olduğunu bildiği için.
3: Evet.
4: Ama sizin dediğiniz doğru. Herkes de farklı oluyor bu ağrı eşiklerimiz.
3: Evet, bazen hiç hissetmezken biri diğeri çok ağrıdığını söyleyebiliyor. Peki tedavi ne kadar sürüyor? Bir implantın işte iyileşmesi, yapım aşaması, orada nasıl bir süreç var?
4: Hasta bize geliyor. Radyolojik görüntüleme dediğimiz röntgenlerimizi alıyoruz. Ağız iç muayenelerini yapıyoruz. Eğer uygunsa implant direkt yapılabiliyor. Ama bu implant direkt yapıldığında dişi genellikle 3 ay sonra takıyoruz. Kemiğe kaynama süresi gibi düşünün. Ben hastalarıma nasıl anlatıyorum? Kolunuz kırılır, alçıya alınır ya.
3: Evet.
4: Aynı onun gibi bekleyeceğiz 3 ay. 3 ay sonra da bakıyoruz, herhangi bir sıkıntı yoksa ölçüyü alıyoruz. Ölçülerden sonra bir hafta içinde de dişlerimizi teslim ediyoruz hastalarımıza.
3: Yani ortalama bir haftada bu süreç yani bitiyor.
4: 3 ay bekliyoruz.
3: Bekledikten sonra.
4: Bir hafta, belki daha kısa süre. Mesela yurt dışı hastalarımız oluyor. Kayseri'de gurbetçi hastalarımız oluyor. Geçen bir hastamız geldi. 3 günde taktık çünkü süresi kısıtlıydı. İzin alamamış.
3: Evet.
4: O biraz da bize de göre değişiyor, hastaya göre de değişiyor, onun gelip gitmesine göre de değişiyor.
3: Doğru tabii ki, oradaki süre de önemli. Peki taktınız, sonra oraya ne kadar zaman sonra kaynayıp artık normalleşiyor diş?
4: Direkt yemek yiyebilirsin diyoruz.
3: Gerçekten mi?
4: Bunu ayarlıyoruz mı? Evet, biz tabii hastaya göre ayarlıyoruz. Uyumlu bir şekilde oluyor. Kendi dişi gibi oluyor. Yoksa takamazsınız ki.
3: Tamam, orada bir süreç yok yani, takıldıktan sonra.
4: Direkt yemek yiyebiliyor hasta.
3: Evet, çok güzel gerçekten. Müthiş bir konfor diyebiliriz hasta için. Peki herkese yapılır mı?
4: Herkese yapılmaz. Öncelikle sağlık olarak da bir anamnez alıyoruz. Mesela kontrolsüz diyabeti, şekeri kontrolsüz olan hastalara yapmıyoruz. Çünkü iyileşmiyor. Mesela o hastalarda parmağı kesilse bile iyileşmiyor.
3: Evet.
4: Biz nasıl implant yapalım? Yapamıyoruz ama onu da kontrollü hale getiriyoruz. Hem o da önlem almış oluyor. Doktorlarıyla görüşüyoruz. Sağlığı açısından da öyle yapabiliyoruz. Mesela radyoterapi gören hastalarda da yapamıyoruz maalesef. Hı-hı. Belli bir süre beklememiz gerekiyor. Halkımız bilmiyor ama kemik iğnesi diye bir şey var. Halk diliyle konuşuyorum tabii ki de. Onlarda da olmuyor. Doktorların onlara da bilgilendirmesi gerekiyor. Kemik yapısını bozduğu için kemik erimesi hastaları kullanıyor.
3: Evet, anladım. Ben de kemik iğnesi ne hocam diyecektim.
4: Aynen, kemik erimesi.
3: Erimesi olan hastalar onu kullanıyor. O hastalarda da uygulanamıyor.
4: Uygulanamıyor. Imkan. Ve ağır antidepresan ile ilaç içen hastalarda da kullanamıyoruz.
3: Hı hı. Peki burada yaş vesaire önemli mi?
4: Yaş işte pek önemli değil artık. Artık öyle oldu ki çok küçük yaşta bile çok implant tedavileri yaptığımız oluyor. Dişlerin hepsini kaybetmiş,
3: evet.
4: Bakmamış. Biraz işte stres, diş faktörler etkiliyor dişi de.
3: Evet, hakikaten özellikle yeni nesilde işte Z kuşağı da diyebiliriz, öyle tabir ediliyor. Orada biraz böyle yeme alışkanlıklarıyla alakalı,
4: evet,
3: galiba. Dişler bir önceki nesilden, ondan önceki nesilden hakikaten çok çok farklı görünüyor. Hem çürüme sayıları, işte şu konu bile mesela önemliymiş. Bizler elmayı, havucu, işte armutu ısıra ısıra yedik, öyle büyüdük. Hı-hı. Ama burada işte yeni nesilde özellikle annelerin çocuklarının genelde püre şeklinde, hı-hı, ezerek onların çiğneme fonksiyonlarını tam olarak öğrenemediği, gerçekleştiremediği bir beslenme tarzıyla büyüttüğü için çocuklarda hem damak
4: çürük,
3: hem diş yapıları,
4: evet,
3: çürükler
4: çok öyle yapınca hızlanıyor.
3: Yani bu elmayı kütür kütür yemek,
4: evet,
3: lazımmış. Isırıp o dişler için, o çene yapısı için o çocukların...
4: Yumuşak besinler daha,
3: evet,
4: hızlı çürümesine sebep oluyor.
3: Evet, öyleymiş. Yani aslında doğal olanla ne kadar uğraşır ve onu değiştirirseniz sizin yapınızda bir o kadar değişiyor. Çünkü insan her şeye uyum sağlayan bir varlık. İşte diş de ben o kadar sağlam olmasam da olur demiş yani o süre içerisinde. Evet. Çok da önemli değil. Benimle kimse elma falan yemiyor, havuç yemiyor demiş. Ve çürümesi daha kolay olmuş. Bunu da ben özellikle böyle yayınlarda tekraren söylüyorum, dile getiriyorum ki bizi izleyen, dinleyen anneler varsa lütfen çocuklarınızın dişi çıktığında verin o elmayı eline. Kütür kütür ısırıp yesinler o elmayı.
4: Aslında bir
3: konu var. O havucu yesinler. Buyurun.
4: O 20'liklerin çıkamamasının sebebi de o.
3: Ya.
4: Eskiden insanlar tabii çok eskiden etçil beslendiği için, otçul beslendiği için o dişler fayda görüyordu.
3: Evet.
4: Gittikçe çene yapımız küçülüyor.
3: Evet.
4: Yumuşak yani, besinler, hazır gıdalar yediğimiz için, çiğneme yapamadığımız için çene yapımız küçülüyor. İşte ortodonti hastaları artıyor, 20'likler çıkamıyor.
3: Ya.
4: Asıl sebebi o.
3: İşte evrimin nasıl bir şey olduğunu aslında yaşayan süreçte,
4: evet,
3: görüyoruz. İnsanoğlu kendine en uygun olan şekle bürünüyor. O yüzden de bunu kaybetmemek için o elmaları çocuklarımıza ısırtarak, işte o sert besinleri eti kopararak yemesini sağlamamız lazım. Yani aman bir şey olmasın, aman işte boğazına kaçar, aman yumuşak işte ben ezeyim püre haline getireyim falan derken ağız yapımızı bile değiştirmişiz.
4: Evet, evet.
3: Neyse, konu bambaşka bir yere gitti hocam. Şimdi implant mı köprü mü diye bir sorumuz var ama önce köprü nedir onu bir anlamamız gerekiyor.
4: Şimdi köprü tedavisinde yine orada da dişsiz bir alanı dolduruyoruz. Ama bu sefer implantsız dişlerin belli bir boyundan alınarak kaplama tedavisi dediğimiz tedavi yapılıyor.
3: Hı hı.
4: Bazen implant yapılamayan durumlarda biz de köprüyü tercih ediyoruz. Hasta çok ihmal ederse dişlerini, dişler devriliyor.
3: Evet.
4: Dişler devrilince implant tedavisi artık yapılamıyor. Çünkü bir belli bir mesafe var. Öyle olunca biz o yandaki dişlerinden destek alarak köprü yapıyoruz. Ama hasta ihmal etmezse, düzenli gelip kontrol ederse artık implantı tercih ediyoruz. Çünkü diğer dişlerini korumak istiyoruz.
3: Evet.
4: Köprüde çünkü dişlerin mine yapısını biraz alıyoruz. Koruyucu, hı-hı, yapısını. Onun üstüne yapıştırdığımız için.
3: Evet. Peki implantın ömrü ne kadar hocam?
4: Aslında bu da bir halk dilinde ömür boyu, ömürlük, hı-hı, falan diye. Aslında öyle değil.
3: Değil mi?
4: Hastalarımızın düzenli kontrole gelmesi lazım. Hı-hı. Düzenli temizlemesi lazım.
3: Evet.
4: Hepsi bir etken. Çünkü bir bakmış, hiç bakmamış. O da yani diş gibi gidebiliyor.
3: Yani aslında zaten temelde sorun bu. Tabii farklı biyolojik yapılar olabilir ama özellikle sağlıksız beslenme, temizliğe, hı-hı, dikkat edilmemesi zaten ana dişimizin kaybına sebep oluyor.
4: Evet.
3: Şimdi oradaki o süreç ve o alışkanlık devam ederse ana dişini kaybetmişsin ki nasıl dışarıdaki diş ömür boyu seninle kalsın. Orada da tabii ki dikkat edilmesi gereken çok şey var.
4: Ama uzun yıllar yapacak şekilde biz artık tasarlıyoruz. Hı-hı. Mesela artık çok yapıştırıcı kullanmıyoruz. Hı-hı. Vidalı dişler diyoruz biz onlara. Evet, evet. Dişleri hiç yapıştırıcısız şekilde implantın içine sabitliyoruz ki daha uzun ömürlü olsun diye. Yani aslında bu konumuz çok uzun. Mesela mesafe çok küçük. Mesela televizyonlarda da görüyoruz bu ara, dişler düştü falan diye haberler görüyoruz ya. Orada işte diş çok küçük olursa yapıştırıcı olmuyor. O zaman implantın içine vidalı sistemler tercih ediyoruz. Hem hasta için de konforlu oluyor. Bir şey olduğu zaman biz direkt takıp çıkarabiliyoruz küçük vidalarıyla.
3: Evet.
4: Yani evet, biraz teknolojiyi takip etmek önemli.
3: Kendini tabii geliştirmek ki aslında her önemli. Sektörde öyle değil mi hocam? Yani tabii her sektörde de takip etmeniz gerekiyor. Çünkü yakalayamıyorsunuz bile. Öyle bir hız var ki. Evet. Her şey değişiyor, dünya dönüşüyor. Tabii ki her sektörde kendi içerisinde bu kısımdan hakkına düşeni alıyor. Aslında şunu kastettim. Evet, hem tıp, hem bilim, hem teknoloji üçü bir arada kullanılıyor ve bambaşka bir boyuttayız şu anda, ama insanoğlu kendi alışkanlığını değiştirmezse orada fayda sağlayamıyorsunuz. Evet. Yoksa en güzel tabii formuyla yerleştiriliyordu o implantlar.
4: Dişlerimizi korusak.
3: Evet.
4: Ama mecbur kaybedilen yerleri de tamamlamamız gerekiyor. Düzenli hastalarımızın her zaman hekimiyle kontrollere gitmesi gerekiyor.
3: Evet, ve temizlik konusu hatırladığım kadarıyla en önemli konulardan, yani ağız sağlığı, ağız temizliği, diş temizliği konusu çok önemli. Pahalı mı implant? Bir de fiyatlar sürekli değişiyor. Evet. Neden?
4: Çünkü yurt dışından gelen malzemeler olduğu için euro dolar üzerinden geliyor maalesef ki. Ve
3: hiç durmadığı için euro dolarda.
4: Evet, maaşlar artıyor, hepsi artıyor. Genel olarak hayat pahalılığı arttığı için onlar da artıyor. Yani Türkiye'de aslında bize göre pahalı, ama mesela yurt dışından insanlar geliyor, diş yaptırıyor. Onlara göre çok uygun.
3: Evet, evet. Çünkü paraları evet, burada çok değerli olduğu için onlar için çok
4: orada
3: uygun.
4: Orada çok pahalı, çok kıymetli diş. Evet, burada yapılıyor, ama bizim halkımıza göre evet biraz masraflı, ama değiyor.
3: Kesinlikle tabii.
4: Çünkü
3: ki.
4: Çünkü diş de bir organ, vücudun bir kesinlikle organı, göz, ayak, burun gibi.
3: Evet, evet.
4: Bir organ. Sağlıklı bir yaşaması için, çiğneme görevini yapması için çok önemli.
3: Kesinlikle öyle. Yani yurt dışında onlara göre pahalı. Burada dolar, euro çok yüksek olduğu için onlar buraya geldiğinde burada uygun. Ama Türkiye'de yaşayan insanlar için bu sorunun cevabını şöyle anlıyoruz. Biraz pahalı.
4: Evet, özellikle diş daha pahalı orada.
3: Evet.
4: Burada biraz daha uygun.
3: Evet, onlar için
4: Türkiye
3: uygun.
4: Türkiye şu an sağlık turizmi de çok önde.
3: Ben de tam onu soracaktım.
4: Evet, İstanbul, Antalya, Kayseri de yavaş yavaş başlıyor. Bizim de çalışmalarımız, planlarımız var inşallah olursa. Çünkü Erciyes'imiz var, Nevşehir'imiz tabii, var, Kapadokya'mız var.
3: Çok rahat evet, buraya gelen turistlere işte sağlık sektörüyle alakalı çalışmalar da anlatılabilirse neden olmasın, o pastadan
4: Kayseri'miz gelişebilir. Çabalı.

0: gerçekleşen diş gibi, bilmiyorum, ufak estetik cerrah, evet, operasyonlar estetik gibi, evet, değil mi hocam? Çok rahat birbirine entegre olabilecek şeyler.
1: Evet, Türk hekimlerimiz iyi gerçekten.
0: Muhteşem. Evet. O konuda hiç tartışma bile kabul edecek bir konu değil. İster dediğiniz gibi İstanbul olsun, Ankara olsun, Antalya, İzmir, Kayseri'deki hekimler de öyle. Çok değerli hekimler. Öyle olunca şehre büyük katkı sağlayacaktır. Evet. Yani biraz da şunu hep konuşuyoruz, tartışıyoruz ya. Neden Kapadokya'ya gelen turisti biz bu şehre çekemiyoruz'u herkes konuşuyor. Evet. Belki her meslek kuruluşu, sektör konuşuyor.
1: Hepsi konuşuyor. Hepsi konuşuyor. Evet.
0: Yani burada da sağlık turizminin bir katkısı olabilir yani şehre.
1: Hepsi bir süreç. Zamanla tabii, olacak inşallah.
0: Tabii. Bir anda olmaz tabii ki. Peki yine konuyu değiştirdik. Tekrar dönecek olursak implanta. İyileşme sürecinde hastalar neye dikkat etsin?
1: Bir kere sigarayı önermiyoruz. Peki. Sigara içmesini önermiyoruz. Vitamin değerlerine de düzgün olmasını istiyoruz. Mesela D vitamini kemik gelişiminde önemli. D vitaminlerini kontrol ettiriyoruz. Ve hastanın yine o yara bölgesine gargarayla, temizlikle güzelce bakmasını öneriyoruz. Kontrollere çağırıyoruz. Herhangi bir sıkıntı görürsek hemen baştan müdahale etmemiz daha iyi oluyor. Ama bunda da dediğim gibi ağız hijyeni, beslenmesi, vitaminleri hepsi çok önemli. Mesela hastalara diyoruz kemik suyu için, et suyu için. Evet. Onların içine kolajen olduğu için yaralar çabuk iyileşiyor.
0: Evet.
1: Tedavi süreci kolay oluyor. Evet. Hasta bakımı ve yemesi, vitamini hepsi çok önemli iyileşme sürecinde.
0: Vallahi diş hekiminden de kolajen diye hani duyacağım, evet, bilmiyorum.
1: Yara iyileşmesi olduğu için.
0: Tabii kemik de olduğu, evet, için aynı zamanda kemikle de alakalı.
1: Hepsi şey önemli işte. Hepsi bir faktör.
0: Evet. Siz de kolajen dediniz yani. Hayatımız öyle bir girdi, evet, bir girdi, bir, evet, girdi. Her yerde sağlıkla alakalı her şeyde kolajeni duyar olduk. Hanımlar özellikle
1: aslında
0: gençleşmek.
1: Kendine bakması yani. Evet. İşin özü bu.
0: İşin özü bu. Sigara denmiş ama zaten biraz önce bahsettiniz. Hatta en önemli faktör olarak söylediniz ilk başta. Evet. Demek ki implant sigara etkiliyor.
1: İyileşme yapısını bozuyor. Çünkü orayı kan pıhtısıyla iyileştiği için kan pıhtısının yapısını bozuyor.
0: Evet.
1: Ama hastalarımız da içiyor açıkçası. İçme desek de içiyorlar.
0: Keşke evet, tabii ki içilmese ama implantta da iyileşme sürecini olumsuz etkilediğini, evet, öğrendik. Neden bu kadar önemli? Yani implant yapılmak zorunda mı?
1: Bence zorunda. Çünkü diğer dişlerini de koruyor. Evet. Nasıl koruyor? Diğer dişlerin yapısı bozuluyor. Çünkü arada bir boşluk oluyor. Onlar o tarafa doğru kayma eğiliminde oluyor. Mesela alttaki diş yukarıya çıkıyor. Yanındaki diş böyle bu tarafa dönüyor.
0: Bu tüm sefer, ağız yapısını bozuyor.
1: Evet, tüm dişlerinde kaymalar oluyor. Hı-hı. Hem hasta kendini kötü hissediyor. Öyle ön dişlerinde falan kayıplar olduğunda estetik olarak gülemiyor. Gülerken böyle kapatıyor eliyle. Hı-hı. Yani hepsi bir faktör. Ama bu da bir organımız olduğu için ileri yaşları da düşünmek gerekiyor. Sağlıklı bir şekilde onu kontrol altına hep düzenli gitmesi gerekiyor.
0: Evet.
1: Baştan düzenli olursa daha iyi oluyor.
0: Şimdi diş eksikliği tedavi edilmezse ne olur diye bir sorumuz var. Zaten
1: derdim, evet, onu
0: cevapladınız. Estetik konusuna biraz girdiniz. Orayı biraz isterseniz açalım. Çünkü gerçekten önemli bir konu. Artık daha eskiye nazaran, eski dönemlere nazaran daha sosyal bir yaşamın içerisindeyiz. Ve estetik kaygılar da sanki gün geçtikçe daha da artıyor. Evet,
1: biraz sosyal medyanın gücü.
0: Değil mi? Yani evet, bunun da büyük gücü, etkisi var. Çünkü hani bu bir sürü program var, efektler vesaire. Sanki evet, herkesin inci gibi dişleri, asla bir pürüz yok, ufacık bir leke yok gibi. Bunlar bile kaygıya sebep olurken insanlarda. Oradaki bir diş eksikliği, dişin olmaması, daha sonra tedavi edilmeyince o dişlerin biraz öncesini anlattığınız gibi yer değiştiriyor olması falan hakikaten daha da böyle estetik açısından, evet, insanları huzursuz edebilecek bir şekle dönüşüyor. O yüzden de estetik kaygılarla hastalarınız geliyorlardır. Neler söylüyorlar ve estetik açısından nasıl bir imkan sağlıyor implant?
1: Şimdi implant en dişe doğal yakın görünümü verdiği için o açıdan herhangi bir sıkıntı yaşamıyor hastalar. Biz, hı-hı, burada nasıl tercih ediyoruz? Mesela zirkonyum dişlerimiz var. Doğal dişe benziyor. Burada aslında hekimin de şeyi arttı biraz dediniz ya. Çünkü bizde hasta mutlu olmalı. Onu görmeliyiz, yoksa bizim de içimize sinmiyor yaptığımız diş.
0: Doğru.
1: Mesela yandaki dişlere göre fotoğraflıyoruz. Özel renk kodlarıyla seçiyoruz. Birebir aynısını yapmaya çalışıyoruz ki hastaya hep böyle aynada bak, sevdin mi, güzel, evet, mi, hep bunları da takip ediyoruz artık. Çünkü hastanın beklentisi arttı. Estetikte de dediğim gibi bu zirkonyum

0: dişselle gayet doğal diş görünümü verebiliyoruz artık.
1: O zaman
0: teknolojinin gelişmesiyle her şeyi yapabiliyoruz. Rengini ayarlıyoruz, tipini ayarlıyoruz, formunu ayarlıyoruz. Hepsi bilgisayarlarda tasarlanıyor artık çoğu dişler.
1: Evet, gerçekten gelinen nokta insanı çok şaşırtıyor. Çünkü bazen işte kaplama olabiliyor ya da birçoğu implant olabiliyor. Baktığınız zaman muhteşem bir görüntü oluşturuyor. Evet. Öncesini de bir de biliyorsanız, hani eski halini biliyorsanız yeni hali şaşırtıyor.
0: Evet, mesela dişler çürük, madde kaybı çoksa zaten mecbur kaplama tedavisi yapıyoruz. Evet. Mesela hastanın dişleri çürümüş, kırılmış. O, bu implanttan ayrı bir konu da mecbur gülüş tasarımı dediğimiz kaplamalarla hastaya uygun formda yapıyoruz.
1: Evet, gerçekten de güzel işler çıkıyor hakikaten. Tebrik etmek lazım. Yani gelinen nokta insanı çok şaşırtıyor. Böyle sınırlarımızı bence zorladığımız bir süreçteyiz. Sadece ağız ve diş sağlığı ile alakalı değil, diğer tüm sağlık konularıyla alakalı muhteşem bir noktadayız.
0: Diş mesela özel dişler çıkıyor artık. Evet. 3 günde, 2 günde bitirebiliyoruz tedaviyi.
1: Yani gerçekten çok güzel. Peki markaların önemi var mı implant yaparken?
0: Markaların nasıl önemi oluyor? Ben nasıl anlatalım? Şimdi hastalarımızı yaptırmış. Ama firma mesela, bu da bir araba parçası gibi düşünün. Firmada o parçayı bulamıyoruz. Öyle olunca hasta mağduriyet yaşıyor.
1: Yani çünkü tekrar onu, bir sorun yaşadığında aynı...
0: Bulamıyoruz o parçayı. Orada hastalarımızın yani güvenli yerlerde yaptırması önemli implantı. Evet. Ve implantında böyle bilimsel araştırması olan, sertifikası olan implantların tercih edilmesi gerekiyor.
1: Peki porselen ve zirkonyum arasındaki en büyük fark nedir diye bir sorumuz var. Yani
0: porselenin içinde metal altyapı var. O da diş etlerinde gri renkleşmeler yapabiliyor. Ama zirkonyumda öyle bir şey olmuyor. Direkt şeffaf, ışık geçirgen bir yapısı var. Ama porselen de şimdi artık gelişti. Onlar da gelişti açıkçası. Onlarda da iyi bir estetik verilebiliyor. Genellikle porselenlerde arka bölgeler dediğimiz çiğneme kuvvetini aldığı yerlerde yapıyoruz. Zirkonyum biraz daha estetik bölgelerde tercih ediyoruz.
1: Bir sonraki soru da hangisi daha estetikmiş? Evet. Cevabı verdiniz. Evet. Zirkonyum estetik açıdan daha etkili. Oluyor, evet. Dayanıklık açısından fark var mı? Hangisi
0: biraz
1: daha dayanıklı?
0: Biraz porselen daha dayanıklı diyebiliriz.
1: Zirkonyum daha
0: altında
1: estetik.
0: Altında metal altyapısı var ya.
1: Evet. Evet.
0: Ona biraz daha dayanıklılığını iyi diyebiliriz.
1: Zirkonyum estetik, porselen dayanıklı.
0: Evet.
1: Peki burada hastalara bırakıyor musunuz? Bakın durum bu.
0: Mesela şüpheli bir durum görürsek, diş sıkma gibi veya böyle güçlü erkek hastaların çiğneme kasları güçlü olduğu için kırılma riski artıyor. Orada da biraz hekimin yönlendirmesi önemli. Sana bu tedavi yapalım daha iyi olur. Sana bu tedavi yapalım daha iyi olur gibi.
1: Yani orada arkalarda porselen mi tercih ediyorsunuz? Diş sıkma olan hastalarda ve çene kasları kuvvetli olan hastalarda.
0: Şimdi burada bütçe de önemli, maddiyat da önemli. Hepsi bir önemli. Biraz zirkonyum pahalı.
1: Evet.
0: Hepsi bir değişken oluyor.
1: Yani yine o zaman kişiye özel dediğimiz konu.
0: Evet, zirkonyumlar da gelişti. Onları da arka bölgelerde daha çok kullanabiliyoruz.
1: Pek fark kalmamış o
0: evet,
1: zaman.
0: Evet, aslında gittikçe değişiyor her şey.
1: Tek fark galiba hala zirkonyumun porselenden biraz maliyetli
0: olması. Olmaz, dürüstçe demek. Dürüstçe evet, öyle, evet.
1: O zaman onu da hasta karar verecek.
0: Evet, biraz öyle, ona kalıyor.
1: Çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz sağ için. Çok keyifli bir sohbetti. Mustafa Bey ile tesadüfen yıllar önce benim çalıştığım iş yerinde, siz o zaman küçük bir çocukken, yollarımız kesişmiş. Bugün de tesadüfi bir şekilde, ikimizin de birbirinden haberi yokken yayınımda ağırlama fırsatı buldum. O zamanlar ben genç bir sunucu, Mustafa da mahallede top koşturan bir çocukmuş.
0: Evet.
1: Ne kadar güzel, çok mutlu oldum seni tekrardan gördüğüme.
0: Ben de çok sağ olun.
1: Çok başarılı bir hekimsiniz. Yolunuz da açık olsun. Başarılı çalışmalarda imzalarınız
0: teşekkür
1: olsun.
0: Teşekkür ederim Serpil.
1: Çok sağ olun geldiğiniz için.
0: Sağ olun, teşekkürler.
1: Evet, zirkonyum mu, porselen mi derken son konuyla birlikte implant konuştuk efendim. Diş hekimi Mustafa Yüreğil bizimle birlikteydi. Haftaya başka bir hekimle, başka bir konuyla yine radyolarınızda ve ekranlarınızda olacağız. Hoşçakalın.
2: Serpil Duman Çalışkan'ın sunumuyla sağlıklı gülüşler sona erdi. Yayın tekrarı. Müzik Radarı.

0: Dijital Manşet.
1: Merhaba, Dijital Manşet'i dinliyorsunuz. Ben Serpil Duman Çalışkan. Çin'in dünya yörüngesinde kurduğu Tangyong Uzay İstasyonu'na gönderdiği yeni Taikonot ekibi hedefe ulaştı. 4 üniversitenin işbirliğiyle hayvancılık teknolojilerinde dışa bağımlılığın azaltılmasına katkı sunmak amacıyla geliştirilen projeyle, sığırların sağlık durumunun anlık takip edilmesini sağlayacak yerli sensör kapsülü üretilmesi hedefleniyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 5G'nin hizmete alınmasından bu yana yaklaşık 34 milyon aboneye ulaştığını söyledi. Türkiye Uzay Vatan Projesi ile yeni projelere odaklanırken, kardeş Türk devletleri ile de yapay zekadan dijital teknolojilere, uydu projelerinden havacılığa kadar çeşitli alanlarda ortak adımlar atacak. Meta'nın yapay zeka yatırımları doğrultusunda çalışanların %10'unu işten çıkarmasının ardından CEO Mark Zuckerberg bu yıl başka bir kesinti öngörülmediğini açıklasa da eski ve mevcut çalışanlar Ağustos ayında yeni bir dalganın kapıda olduğunu öne sürdü. Çalışanlar Silikon Vadisi çalışanlarının terapiye ihtiyacı var yorumlarını yaptı. Savunma Sanayi Bakanlığı koordinasyonunda geliştirilen Türkiye'nin ilk yerli uç nokta güvenlik platformu Saha 2026'da düzenlenen törenle Milli Savunma Bakanlığı'na teslim edilerek siber savunmada yeni bir dönem başlattı. Stanford Üniversitesi tarafından yapılan kapsamlı bir araştırma, yaşlanmanın yavaş ve kademeli bir süreç olmadığını, insanların 44 ve 60 yaşlarında iki büyük ani yaşlanma dalgası yaşadığını ortaya koydu. Teknoloji devlerinin tahminlerine göre mevcut tüm dijital şifreleme sistemlerini dakikalar içinde kırabilecek kuantum bilgisayarlar 2029 yılına kadar siber saldırganların eline geçebilir. Avustralya'da emekli bir çiftçinin bahçesine istinat duvarı örmek için satın aldığı sıradan bir kaya parçasının dinozorlar öncesi döneme ait benzersiz ve eksiksiz bir amfibi fosili olduğu ortaya çıktı. Jandarma Genel Komutanlığı Siber İzleme ve Değerlendirme Merkez Amirliği ülke genelindeki siber devriyeleri koordine ederek sanal ortamdaki suç ve suçlularla etkin bir mücadele veriyor. ABD'de yapılan geniş kapsamlı bir araştırma çevre ve gıda yoluyla vücuda giren sonsuz kimyasalların test edilen kan örneklerinin neredeyse tamamında bulunduğunu ve insanların bu maddelere tekil değil, karmaşık karışımlar halinde maruz kaldığını ortaya koydu. Türkiye yapay zeka destekli robotik projeleriyle Almanya ve Fransa'nın da aralarında bulunduğu 10 Avrupa ülkesi ve Japonya ile işbirliğine gidecek. Dijital Manşet'i dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Dijital Manşet.
2: Müzik Radarı.

0: Kurban Bayramınız mübarek olsun. Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış.
1: Bir gün değil, her gün yanındayız. Çünkü empati takvimle sınırlanmaz. Engelliler günü bir farkındalık günüdür. Ama insanlık her gün gereklidir.
2: Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Beste'den Güfte'ye başlıyor.

91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Bugün de Beste ve Güfte programımızla karşınızdayız. Bugünün ilk sanatçısı Hamiyet Yüceses olacak. 20 Haziran 1916'da İstanbul'da dünyaya gelen Hamiyet Yüceses'in annesi Kadriye Hanım, babası marpuç tüccarı Halil Efendi'dir. Sanatçı küçük yaşlarda sesinin güzelliğiyle dikkat çeker ve bolca hayranı olduğu Hafız Burhan dinler. Babasının işlerinin bozulması nedeniyle 11 yaşındayken sahnede şarkı söylemeye başlayan sanatçı, 4-5 yıl boyunca Anadolu'nun birçok şehrinde çalıştıktan sonra Gaziantep'te uzun bir süre kalır ve şöhreti İstanbul'a kadar gider.

Sanatçı 1932 yılının başlarında Beyoğlu'nda ünlü Londra birhanesinde Safiye Aylin'in kadrosunda gazino çalışmalarına başlar. Selahattin Pınar, Saadettin Kaynak, Yesari Asım Arsoy, Mısırlı İbrahim ve Bimen Şen'den özel dersler alır. 1932 yılı Temmuz ayında Kadıköy Mısırlıoğlu bahçesinde düzenlenen yarışmada Türkiye Ses Kraliçesi seçilir ve 1933 yılında Eski İstanbul Radyosu'nda programlara çıkar. Sahibinin Sesi, Kolombiya ve Odeon firmalarından plaklar doldurur. Soyadı Kanunu çıktığında Saadettin Kaynak ve Selahattin Pınar'ın ısrarıyla Yüce Ses soyadını alır. Saadettin Kaynak, Hamiyet Yüce Ses'in sesine göre besteler yapar. O Dudaklar, Yasemen, Kirpiklerin Gölgesi gibi bu plaklar devrinde satış rekorları kırar.

Sanatçı 1940 yılında Deniz As Subayı Fethi Yüce seslenir. Eşi As Subay Fethi Yüce sesi 14 Temmuz 1942'de denizcilik tarihinde Atılay faciası olarak geçen Atılay adlı denizaltının batmasıyla kaybeder. Bu acıyla söylediği "Gitti de gelmeyiverdi" şarkısı çok meşhur olur. Şöhreti, güftesi Abdülhak Hamit Tarhan'a, bestesi Mehmet Baha'ya ait olan, seslendirmesi oldukça zor Makber adlı şarkıyla daha da artar.

Sanatçı 1944 yılında Kemal Moğluoğlu ile evlenir. 1944 yılında yapılan bu evlilik 1955 yılı sonlarında ayrılıkla biter. 1956 yılında Cumhuriyet Gazinosu'nda sahnede şarkı söylerken dinleyiciler arasında bulunan genç tıp fakültesi öğrencisi Osman Sabuncu'nun isteği olan şarkıyı okuyarak 40 yıl sürecek bir evliliğin temelini atar. Aynı dönemde İstanbul Belediye Konservatuarı Türk Müziği İcra Heyeti'nde de görev alır. 1946'da Hacı Arif Bey'in "Bakmıyor Çeşmi Siyah" şarkısını araya bir gazel ilave ederek okuması çok ilgi çeker ve 1949 yılında bu şarkıyı Odeon plaklarına okur. Bu icrası rekoru bugün bile kırılamayan bir satış rakamı yakalar.

Sanatçı Suriye, Lübnan, Kıbrıs, İsrail, Almanya ve ABD'de çok kez konserler verir. Bunun yanında BBC radyosunda da program yapar. Taşlık Gazinosu, Maxim Gazinosu, Küçük Çiftlik Parkı, Kristal Gazinosu gibi dönemin İstanbul'un en ünlü gazinolarında az solist olarak sahneye çıkar. O dönemleri hatırlayanlar ilk ağızdan şu kelimeleri söyler. Hamiyet Yüceses Taksim Meydanı'nda bulunan Kristal Gazinosu'nda "Bakmıyor Çeşmi Siyah" şarkısını söylerken dışarıda trafik durur, gazino müşterilerinden daha büyük bir kalabalık meydanda birikir, ancak şarkı bittiğinde her şey normale dönerdi diye bahseder.

Samiyet Yüceses, tatil için gittiği Muğla'nın Marmaris ilçesinde kalp ve solunum yetmezliği şikayetiyle kaldırıldığı hastanede 10 Temmuz 1996 tarihinde 80 yaşında hayatını kaybeder. Sanatçının İstanbul'a getirilen cenazesi Üsküdar'daki Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilir.

Şimdiki sanatçımız Gönül Yazar. Gönül Yazar 12 Ağustos 1936 tarihinde Erzincanlı yol müteahhiti Mehmet Bey ile Yugoslav göçmeni Fatma Aras'ın ikinci çocuğu olarak İzmir'de dünyaya geldi. İlkokul yıllarından itibaren müziğe ilgi duymaya başlayan yazar, ortaokula başladığı yıllarda Türk Musikisi Cemiyeti'nde Mehmet Kasabalı'dan dersler almaya başladı. Sanat hayatına 1952 yılında 15 yaşındayken girdiği Ege Ses Kraliçesi yarışmasında birinci seçilerek atılan Gönül Yazar, aynı yıl sahne soyadını aldığı Necdet Yazar'la evlenerek Ankara Radyosu imtihanlarına girdi. Ve 60 kişi arasından Sevim Deran ve Nermin Demirçay ile birlikte kabul edildi.

Sanatçı Fahri Kopuz, Supi Ziya Özbekkan ve Melahat Pars gibi hocalardan bir yıl ders alıp ismini radyodan Türkiye'ye duyurdu. 1954 yılında Ankara Radyosu'ndan İstanbul sahnelerine geçen sanatçı, 1958 yapımı Günah Yolcuları filminden itibaren birçok filmde şarkılar seslendirdi.

Gönül Yazar 1962'de yayınladığı Aman Aman Gül Pembe, Kalemi Al Eline 78'liği sanatçının ilk kaydı oldu. Daha sonrasındaysa iki kez taş plak kaydı yayınladı. İlk 45'liği ise 1965'te yayınladığı Maksadım Sana Naz Yapmak, Gönül Yazar Diyorlardır oldu. Yönetmenliğini Hulki Saner'in yaptığı, başrolünü Göksel Arsoy'la paylaştığı Taş Bebek filminin ardından Taş Bebek lakabıyla anılmaya başlayan sanatçının ilk filminin ardından başrollerini devrin en ünlü aktörleriyle paylaştığı birçok film çekildi.

Alaturka sahne sanatçısı olan yazar, okuduğu pop müzik tarzındaki plaklarıyla ve programlarıyla da ilgi gördü. Yaşar Güvenir'in Sensiz Saadet Neymiş isimli bestesini seslendirdiği 45'liği kendisine altın plak kazandırdı. 1979 yılında yayınladığı Taş Bebek ve 1989 yılında yayınladığı Gönülden Gönüllere albümleri sevenleri tarafından oldukça beğenildi. 1968 yılında Erol Simavi ile olan birlikteliğinden 1970 yılında Yasemin adlı bir kızı oldu.

Gönül Yazar 25 yıl aradan sonra İstanbul'da büyük kulüpte sahne aldı. 18 Ocak 2020'de nostaljik aile gazinosu konseptiyle gerçekleşen etkinlikte sanatçıya sahnede Gülden Karaböcek, Seyyal Taner, Semiha Yankı, Ersan Erdura, İskender Doğan ve Rana Alagöz gibi isimler eşlik etti. Sanatçı yaşamını hala İstanbul'da sürdürmekte. 91.8 Radyo Radar'da Beste ve Güfte programımızın bugünlük sonuna geldik. Bir sonraki programımızda başka değerli sanatçılarımızla karşınızda olmak üzere. Müzikle kalın, hoşça kalın.

0: Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Beste'den Güfte'ye sona erdi.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Alo hayatım. Geliyorum ben de, yoldayım. Hazırlan.
1: Az önce biri telefonla konuştuğu için kaza yaptı. Trafik hayattır. Az önce biri telefonla konuştuğu için kaza yapan birine takip mesafesini korumadığı için çarptı. Trafik hayattır. Az önce biri takip mesafesini korumadığı için önündeki araca çarpan birine çarptı ve kemer takmadığı için yaralandı. Küçük ihlaller peş peşe geldiğinde büyük kazalara neden olur. Unutmayın, trafik hayattır. Trafik güvenliği platformu.
2: Asıl engel kaldırımdaki rampa değil, kalpteki duvardır. Kalbimiz engelsiz olsun. Bir tebessüm, bir anlayış, bir küçük dokunuş. Bazen koca bir hayatın yükünü hafifletir.
3: Radyo Radar 91.8.

engelleri kaldırırsak, hayat kendiliğinden yürür. Empati kurmak en büyük iyiliktir. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Asıl görev, yılın 365 günü insan kalabilmektir.

Bir kokusu vardır akşamın ve toprağın. Candan geçirir insanı yaşama düşman yalnızlığın. Bilirim tutarsızdır tuttukların, bağıra bağıra bağrına bastıkların. Bilirim sadece uykularla sınırlıdır ayakta uyutulduğunu unuttuğun anların. İntihar ediyorsun belki rüyalarında. Belki de biri öldürüyor seni sıkarak avuçlarında. Korkuyorsun. Korkuyorsun ölümden de, yaşamaktan da. Olmuyor ikisi de. Ne yaşam beliriyor yüzünde, ne ölüm alıp başını gidiyor sessizce. Her gün biraz daha ölerek yaşıyorsun. Her gün yaşayarak biraz daha ölüyorsun. Her gün biraz daha. Keşke yapabileceğim bir şey olsa. Bir şey olsa seninle ölmek dışında.

0: Rahatsız oldunuz değil mi? Hemen düğmeye uzandınız. Kanalı değiştirerek içerideki gürültüden kurtulsanız da asıl gürültü dışarıda. Korna çalma, huzurumu çalma.
1: Engelliler için destek, kampanya değil, yaşam biçimi olmalıdır. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Vicdanımızsa yıl boyu açık kalmalıdır.
2: Radyo Radar 91.8.